0: Bir yıldan önce çağrılmazsınız sanıyordum da.
1: Bu yeni bakanımızın isteği.
0: Ne için çağırıyor?
1: Akşamımızı mahvetmeye değer bir şey değil.
0: Yani bu konuda konuşmak istemiyorsun.
1: Hayır. Yakında yine ayrı kalacağız ve aklıma bu zamanı değerlendirebileceğimiz daha iyi şeyler geliyor.
0: Bu fikre karşı çıkmak zor oluyor.

0: Gel benimle. Büyük babam vahşi bir savaşçıydı. Pek sevilmezdi ama topraklarımızı günümüz sınırlarına o getirmişti. Babamsa büyük savaş boyunca bu toprakları bizzat korudu. Onu tanısan çok severdin. Oğlum, benim varisim yok. Buraya gömülen 10. ve son nesil olacağım. 30 yıl önce tam bu ay bütün öğütlere karşın seni evime davet etmemi sağlayan şey bu idealizmdi. Ruhu kararmış genç bir adamdın. Kendini içkiye vermiş, yoluna çıkanların mezarı kadar karanlık bir adamdın sen. Ben bunların ötesini o idealizm sayesinde gördüm. Karşımdaki adamı bu sayede tanıdım ve görüyorum ki artık yerimi alabilecek durumdasın. Ben gözümü kapattıktan sonra bu topraklar senin himayende olacak.
1: Lordum...
0: Adımı devam ettirmek senin görevin.
1: Fakat kılıcınız varisinize verilmeli. Ben sadece hizmetçi...
0: Sen benim ruhumun varisisin. Aramızdaki bağ kazanıldı. Miras kalmadı.
1: Efendim olmaz bu.
0: Bu kılıcı al bakalım.

0: Hoşça kal sevgilim. Hazır mısın komutan?
1: Hazırım lordum. Bakan Gezamot için hediyemiz hazır mı?
0: Evet, icabına bakıldı.

0: Gabriel.
1: Komutanım, beni şereflendirdiniz, sağ ol.
0: Annenle babanı iyi tanırdım. Aramızda olsalar seninle gurur duyarlardı. İşte yine başlıyoruz.
2: Aynen öyle.

0: Komutanı uzun süredir tanıyorsunuz değil mi?
1: Senin yaşlarından biri.
0: Askeriye sınıfında doğmamış olduğu doğru mu?
1: O köylü sınıfından gelmiş. Çocukluğunda ailesi ummadan ölünce evlat edinilmiş.
0: Lord onu orduya o zaman mı almış?
1: Hayır. Çok daha sonra. Genç bir adamken. Neden sordun?
0: Hakkında hikayeler dolaşıyor. Zalim ve ölüm saçan biri diyorlar. Vicdansız ve haysiyetsizmiş.
1: Yıllar boyunca kendini içkiye vermişti. Bu karanlık onu şiddete sürükledi. Bunu bilmek ona olan saygını değiştirdi mi?
0: Bence değişebilen biri örnek alınmalı. Yargılanmamalı.
1: Artık dinlen. Yarın uzun bir yolculuk bizi bekliyor.

0: Yolculuk iyi geçti mi?
1: Evet.
0: Uzun gelmedi mi?
1: Bence kısaydı.
0: Bir hediyeyle gelmişsiniz.
1: Resmi ziyaretlerde adettendir.

0: Bir cübbe.
1: Kaliteli bir cübbe. Kutusu sizde kalabilir.
0: Seçiminizde uşağınızın katkısı var mı?
1: Hayır. Ben bizzat seçtim.
0: Öyle olsun. Yarın erkenden başlayalım. Yapacak çok iş var.
1: Yeni protokolle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.
0: Evet, ayrıca Bartok topraklarının gelecekte karşılaşabileceği sorunları da değerlendirebiliriz.
1: Cübbenin rengini beğenmedi bence.
2: Niyetinizin ne olduğunu bilseydim daha fazlasını getirelim derdim.
1: Daha fazlasını? Kutusunu bile verdim.
2: Bu eğlenilecek mesele değil. Hediyeyi şahsına hakaret saydı. Yarın daha uygun bir hediye getiririm.
1: Getirmeyeceksin. Benim olduğum yerde bakanın isteğine gerçekte neyse öyle bakacaksın. Rüşvet olarak. Kullandığı imalı dili anlamak ancak bir suçu ortak olmaya yarayabilir.
2: Lordum, sanırım bu tarz bir direniş için pek uygun bir zaman değil.
1: Peki şimdi yumuşak bir tavır sergilersem toprağımı ne zaman savunmamı önerirsin bana? Topraklarımın yarısını aldıkları zaman mı? Yoksa üstlerime rüşvet yetiştirebilmek için altımdakilere zulmetmem gerekecek noktaya geldiğim zaman mı?
3: Kendini ne sanıyor bu?
4: Belki de kendinden ne beklendiğini anlayamamıştır henüz.
0: Hayır, pekala anladım. Acaba buraya gelip benim üstümden adını duyurmaya mı çalışıyor ha? Yoksa o kadar gururlu ki biraz olsun tevazu mu gösteremiyor? Al köpek. Üstüne işersin.

0: Bu bir asilzade kılıcı. Bunu nasıl ele geçirdin söylesene.
1: O bana armağan edildi. Efendim tarafından.
0: Açıkçası bir lordun hizmetlisine böyle cömert davrandığını hiç duymamıştım. Anlaşılan sen kazandın.
2: Burası benim en sevdiğim oda. Çünkü cömertlik ve tevazu erdemlerini örnek teşkil ediyor. Başkentin işleyişini düzgün idare etmek için gerekli özellikler bunlar. Tanıdığım tüm asilzadelerin kavradığı özellikler. Konuşmamızın amacını anlayabildiniz mi acaba?
3: Evet. Çok etkileyici. Bunları bağışlamak niyetinde misiniz?
2: Sabrımı zorlamaya başladın ama.
3: Bu oyunu istediğin kadar oynayabiliriz. Ama sana rüşvet falan vermeyeceğim.
2: Bunu böyle mi anlıyorsun? Bir oyun. İmparator emrinin oyun olarak görüldüğünü bilseydin ne derdi?
3: Savurabildiğin tek tehdit gidip imparatora koşup surat asmak olduğuna göre... ben de bir an önce soralım
2: gerek
3: derim.
2: Gerek yok. Protokol emrini imparator verdi. Sen karşı çıktın.
3: Benim tek karşı çıktığım senin üzerimde güç uygulayabileceğini sanma hayalin.
2: Hayal dünyasında yaşayan sensin. Ben değil. Seni tehdit etmiyorum. Sana söz veriyorum. Mülkünü ve mevkini almakla kalmam. Bartok adıyla bağlantılı her şeyi yok ederim. İşim bittiğinde de senin de atalarının da ismi tarihten tamamen silinmiş olur.
3: Sana haddini aşmamanı öneririm.
2: Bir şey mi oldu? Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Hepsi de saçlarına ak düşüp kemikleri derilerine hançer misali saplandıktan sonra... geçmişlerini kendi arzularına göre yeniden yazan adamlar. Sen önemsizsin. Bartok boyunun yüce mirasına hiçbir iz bırakabilmiş değilsin. Tek başarın bir asil olarak doğmaktı. Ama sen bunu soyuna aktarmakta bile başarısız oldun.
4: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: İmparatorun bakanına kılıç mı çekiyorsun?

0: Bakanım, kayınpederiniz geliyor.
1: Neler oldu? Tek duyduğum, saldırıya uğradığın.
2: Şimdilik fazla ayrıntı veremem. Fakat imparatorun gazabına şahit olmak üzereyiz.

bilge ve yüce imparatorumuzun huzuruna çağrılmış bulunuyorsunuz. Karşınızdaki mahkum Lord Bartok.

0: imparatorun sadık bakanlarından birine saldırma suçu işledi. Efendimiz hükmünü açıklamadan mahkumun diğer asillere hitap etme izni yoktur.
1: Burada hakkımda söylenenler doğrudur. Kesin gerçekler hakkında tartışmayı veya inkar etmeyi gerekli bulmuyorum. Ama bunlar gerçek suçlarımın nedenini örtmeye başladı. Onur kabullenişten fazlasını gerektirir. Bu yüzden size tam bir itiraf ve tüm gerçekleri sunacağım. Uzun süre boyunca kendi riyakarlığımın farkında olamadım. Bu arada kendi korkaklığımı görmezden geldim. Büyük bir rahatlıkla siyasi mevkimin getirdiği ayrıcalığın ardına sığındım. Peki ne uğruna? Her insanın arzusu olan servet ve rütbemi kaybetmemek uğruna. Bugün karşınıza bir hükümlü olarak geldim. Sonunda haksızlığa karşı çıkmış biri olarak. Utancım ve pişmanlığım bu duruşu adaletsizlik beni bulmadan önce yapmamış olmak. Biz ordular besliyor, yollar yapıyor, ulusa iş veriyoruz. Yine de paramıza el konulup bağımsızlığımız yıpranınca sessiz kalıyoruz. Öyle zamanlar gelecek ki adaletsizliğe gücümüz yetmeyecek. Ancak ne olursa olsun karşı çıkmak zorundayız. Bu adam Gizamot yayılan bir kanser gibi. Yapılacak tek doğru şey o kanseri kesip atmak. Neden söz ettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Zorbalığına maruz bırakılmamış olanınız yok. Bunları dostum olan asilzadeleri yargılamak için değil, uyarmak için söylüyorum. Ne yaptığınızı tekrar düşünmenizi öneriyorum. Çünkü bu adamın bizi birbirimize bağlayan bağları kırmasına çarak tutuyoruz. Bu da beni gerçek suçumu itiraf etmeye zorluyor. Böylece şerefim lekelenmemiş olacak. Aslında tek suçum elime fırsat geçmişken Gizamot'u öldürmemekti.

0: Bu topraklar ailemin hükmündeyken yüzlerce yıl barış içinde yaşadık. Kargaşa olan yere düzen getirdik. Savaş ve katliamdan başka bir şey olmayan yerlere ise barış. Vatandaşlarım üstlerine düşeni kabulleniyor. Çoğunluğun iyiliğine hizmet ettiklerini bilmekten hoşnutlar. Dostunuz asilzadeleri bu sözlerle farklı düşünmeye yetebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hükmümü duymaya, şerefinizi geri kazanmaya hazır mısınız?
1: Hükmünüzü duymaya hazırım. Ama onurum hala benimdir.
2: İmparatorun sözüne karşı mı geliyorsunuz?
0: Bartok ailesinde yaşayanlar topraklarınızdan çıkarılacak. Bartok toprakları dağıtılacak. Ve şu kuruntularınız, onlar daha ciddi önlemler gerektiriyor. Başkent yönetmeliğine karşı suçunuz ve saygısızlığınız kellenizin alınmasıyla cezalandırılacak.
3: Bunu yapamazsınız.
4: Ne cüretle imparatora doğrudan hitap edersin?
5: Lordum, böyle bir karar daha önceden hiçbir asilzade için verilmemişti.
2: Bu küstahlık kesinlikle karşılıksız kalmamalı efendim.
0: Ne öneriyorsun?

0: Komutanınız size son derece sadık Lord Bartok. Bu yüzden sonunuzun onun kılıcından gelmesi makul olacaktır. Emre uymamanız halinde Lord Bartok'un kan bağı olan herkes idam edilecek.
1: Sayın Bakan.
0: Başdanışman, imparatorun kararı açıklandı.
2: Komutan

0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ben çoktan öldüm.
1: Bu rezalete alet olacağıma sizinle ölürüm daha iyi lordum.
0: Ölürsün biliyorum. Ama bunun ne yararı olacak?
1: Lordum. Ben bunu yapamam.
0: Çoktan yapıldı bile. Sadece sonrasını düşün. Soyumuzun ruhu seninle devam edecek.
2: Komutan Raiden. İmparatorun emri kararınızı gerektiren bir rica değildir.
0: Şunu unutma Raiden. Onurunu aldığın yaraya kendin yol açmışsındır. Çek kılıcını.
1: Lordum. Lütfen.
0: Komutan. Çek kılıcını dedim. Yasalarımıza bağlılığın tartışılmaz. Öyle değil mi?
1: Evet lordum.
0: O halde lordun ve efendin olarak görevi yerine getirmeni emrediyorum.

0: Bu karar uzunca bir süre muhalif düşünceleri susturur.
1: Komutan Raiden'la en kısa zamanda ilgilenmeliyiz efendim.
2: Efendimizin mi yoksa kendi çıkarınız için mi?
1: Önünüze nasıl dikildiğini gördünüz. Kudurmuş bir köpek gibi.
2: Savaşçıları efendilerine olan mutlak bağlılıkları sayesinde yönetiyoruz. Sadakat erdemine örnek teşkil etmesi için bir savaşçı öldürürsek 2 milyon tanesi buna ne tepki verir?
1: Ya intikam isterse?
0: Ona dokunulmayacak. Harekete geçmeye bahane arayan bir sürü azat edilmiş var zaten. Size saldırmaya niyetlendiğine dair gerçek bir kanıtla gelirseniz ölüm emrini veririm. Aksi takdirde olmaz. İyice anlaşıldı mı?
1: Evet efendim. O zamana kadar Bartok topraklarının tahliye dağıtımıyla ilgilenmemi ister misiniz?
2: Topraklar eşit paylaştırılmalı. Böylece hiçbir asilzade kayrılmış olmaz.
1: Elbette. Ama şu saatte efendimizin canını ayrıntılarla sıkmak istemem. Bununla bizzat ilgileneceğim.
2: Bundan hiç şüphem yok. Bakana dikkat etmelisiniz lordum.
0: Gezamot'u tasvip etmediğini biliyorum. Fakat hırsı ve açgözlülüğü çıkarlarıma hizmet ediyor.
2: Peki lordum.

0: August.
1: Duydum ki bu sezon hasat bereketliymiş.
0: Evet öyle.
1: Sana devrettiğim topraklar tanıştığımızda yaşamadıklarını söylediğin ekinleri karşılamaya yetti mi yani?
0: Yetti.
1: Harika. Şimdi söyle bakalım. Lord Bartok'u tanıyordun. Uşağı hakkında ne biliyorsun?
0: Bartok'u o kadar iyi tanımazdım. Birkaç defa iş yapmıştık. Raiden denilen adamınsa söylentilerini duydum. Hepsi bu. Şiddet dolu geçmişinin hikayelerini.
1: Onunla zaman geçirdin. Fikrin nedir?
2: Bu işin peşini bırakırsa buna çok şaşırırım.
1: Senden bana bin adamını yollamanı istiyorum. Konu kapanana kadar güvenliğimi arttıracağım.
0: Bin adam mı?
1: Evet.
0: Bu hizmetimdekilerin yarısından fazla.
1: Hepsine benim sayemde sahipsin. Kızını karım olarak kabul etmeden önceki sefil haline geri mi dönmek istiyorsun yoksa?
0: Hayır bakanım.
1: Tahliyeyi sen denetleyeceksin. Ondan sonra ne kadar sürerse sürsün, Raiden'ı 24 saat gözünden ayırmayacaksın. Saldırmaya karar verdiğinde hazır olacağız.

0: Efendim? Bunun olmasına izin verecek miyiz?
1: Savaşmadan gidemeyiz.
2: Evet.
3: Beni dinleyin. Eşyanızı toplayıp gidin. Saray muhafızları yola çıktı bile.
4: Öylece elimiz boş sokağa mı atılıyoruz yani?
1: Peki o zaman neyle geçineceğiz?
5: Komutanım, artık bize hiçbir şey yaptırmayacak mısınız?
6: Efendimiz öldü. Artık komutanınız değilim. Bundan böyle kendinizden başka kimseye bağlılığınız yok. Baylar. Azat edildiniz.

0: Dokunma kızıma.
1: Bu insanlar evlerini kaybediyor. Onlara asla saygısızlık etmeyeceksin.

Nereye gidiyorsun?

0: Bir yıl sonra.
1: Bu kadar mı? Harcamalarımızı ancak kapatıyor.
2: Bu gece şehirde iyi bir ziyafet çekeceğiz. Kafa dağıtırsın.
1: Tamam. Ben artık gideyim. Pazar yolu ana baba gününe dönmüştür bile.

0: Gördün mü? Babam bana kendi damgamı verdi.
1: Ne kadar güzel. Hiçbir çırağına bu kadar çabuk vermemişti.
2: Umarım yakında çırak demeyi bırakır, oğlum derim. Hadi damgala, artık yola çıkalım.

0: Ülkenin hiçbir yerinde böyle bir hançer bulamazsınız. İçten saygımın bir göstergesi.
1: Ulusumuz sizin gibilerin destekleriyle güçleniyor. Vergi indirimi istediğiniz imparatora bildirilecektir.
0: Teşekkür ederim bakanım.
1: İşin bitmek üzere mi?
2: Evet.
1: Belki yetenekli bir hekimim olsaydı vücudum bu hatıradan kurtulacak güce erişebilirdi.
2: Tedaviyi tamı tamına uyguladım. Bir şey yaranın kapanmasına engel oluyor sanırım lordum.
1: Yapacağın açıklama bu mu yani? Bir şey. Defol. Hizmetliği neden yolladın?
3: Görüşme sırasında rahatsız edilmek istemiyorsun.
1: O hizmetlinin zehirlenme ihtimaline karşı her şeyi tatma görevi olabileceği aklına geldi mi acaba? Gelmemiş ha? Belki de biliyordun ama bilmezden geliyordun.
3: Elbette hayır.
1: Sadece karımsın diye sana inanmam mı gerekiyor? Çay soğuyor.

0: Kapı inşaatı nasıl gidiyor? Bu demir kapı koca bir orduya dayanabilecek güçte.
1: Takıldıktan sonra kayınpederinizden aldığınız fazladan muhafızları gönderebiliriz. Onların maliyetiyle bütçe sınırlarımızı fazlasıyla aşıyoruz.
0: Para sorun olmaz.
1: Köşkün şu ana kadar olan maliyeti altın barak olmadan tahminimizin 5 katı. Nasıl karşı...
0: Muhasebe işlerine yararınız ne kadar heyecan verici olsa da komutanımla özel bir görüşme yapmalıyım. Ne haberler getirdin bana?
2: Değişen bir şey yok.
0: Ya adamların?
2: Dağılmışlar. Bulabildikleri her yerde iş arıyorlar.
0: Adamlarıyla hiç görüşüyor mu?
2: Hayır.
0: Ama yine de başkentten ayrılmıyor.
2: Merak etme. Gözümüz sürekli üstünde. Gece gündüz onu izliyoruz.
0: Sabırlı. Ama beni böyle kandıramaz. Seni de kandırmamalı. Kışkırt onu. Ne saklıyormuş?

0: Merhaba.
1: Beyler hoş geldiniz. Bakın kim gelmiş.
2: Teğmenim.
1: Lütfen ayakta kalmayın. Hey. İşletmemi nasıl buldunuz Teğmen?

0: Sana yarı fiyatına.
1: Sağ ol Kalsın. Ben teklifini kabul ediyorum.
0: Sen önce kendi içkilerinin parasını öde. İndirimlerimi başkalarına yapmayı da düşünürüm. Beyler, refahınıza içelim. Sizin refahınız benim refahım.
2: Sağlığınıza.
0: Şerefe.
2: Ya sencim?
1: İş buldum mu çalışıyorum.
2: İmandan iş çıkabilir. Araştırayım mı?
1: Hayır, o iş pek bana göre değil.
0: Sen yoksulsun, o leş gibi kokuyor. Başkentteki en yalnız iki adamla aynı masada oturuyorum herhalde.
2: Aynen, ikimizden daha yalnızı yoktur.
0: Artık neredeyse her gün burada.
3: Yine eskisi gibi yaşıyor dediğinizde...
0: Bu gece her zamankinden daha iyi gibi.
2: Ben yola koyayım.
0: Lütfen, o burada diye kalkmayın.
2: Aynı ortamda bulunmak iyice bulandırıyor.
1: Teğmen! Teğmen! Nereye böyle? Gel de benimle bir içki iç.
2: Artık Teğmen'iniz değilim.
4: Seni eve götürelim.
5: İyiyim ben.
4: Yardım edeyim. Ayağa kalkamıyorsun.
5: Yardıma ihtiyacım yok. İyiyim ben.
1: Oğluna kılıç kullanmasını öğretecek. Benden iyisini bulamazsın.
6: Sana teklifimi yaptım ve yeteneğine fiyat veren bir başkasını göremiyorum. Evet, kabul ediyor musun? İstemiyorsan vaktimi harcama.
1: Oğlunun şansı açık olsun. İhtiyacı olacak. Sonra onu Gezamot'un ön kapısından çıkarken gördüm.
7: Nasıl? Bakanın mülküne girmeye izin vermezler.
1: Bir metal işçisinin çırağı olarak çalışıyor ve yepyeni bir kimliği var. Meydandakilerden soruşturdum.
7: Demek ki çok işsiz kaldı.
1: Eminim Bakan Lord Bartok'un adamlarından birinin onun burnunun dibinde çalışmak için sahte bir kimlik yarattığını duysa çok cömert bir ödeme yapmaktan çekinmezdi.
7: Gidelim mi?
1: Talimin dönmesiyle yapacağım ilk şey meyhanelere yakın bir yerde kalacak yer bulmak olacak.
7: Kulağa hoş geliyor.
1: Sonra da kendime güzel...

0: Geciktin.
1: Jim bugün seni Gezamot'un mülkünden çıkarken görmüş. Ödül almak için bu bilgiyi Gezamot'a verecekti. Başka seçeneğim yoktu.
2: Bu benim hatam.
0: Senin hatan değil. Jim ödül almak için seni feda etmeye hazırmış. Ama bu kadar. Bu son hatamız olacak. Referanslar sende mi? Gezamot'un yerleşkesi artık bu ülkedeki en korunaklı yer. İçeri girmek zor olmakta kalmayacak. Bana kalırsa bu tamamen imkansız. Tek doğrudan giriş noktası burası. Ana kapı. Asma köprü gün batımıyla kalkıyor. Gündüz vardiyasındakiler çıkacağı zaman. Geçmek için iki taraftan da kontrol edilmesi gerekiyor.
3: Kontrolü bizde olmalı. Dışarıdan

0: buradan. İçeridense buradan.
1: Ana kapıyı geçince asker kışlası geliyor. 250 asker her gece orada yatıyor. Silahlı ve savaşa hazırlar. Onları uyandırırsak karşı koyamayız. Asker kışlasında geçtik mi labirent bahçeye girmeliyiz. Mülkü karşıdan karşıya görünmeden geçmenin tek yolu bu.
2: Ağaç budamakla iş bitse iyi. Bakanın odası çok yukarıda olduğu için manzara oradan da güzel görünmeli.
1: Böylece köşke kadar geldik. Kaleden önceki korunaklı tek yapı bu. Eğer üstümüze yağan ok yağmurundan kurtulmayı başarabilirsek, konutun demir kapılarına ulaşmış olacağız. Bu kapının dışarıdan açılması kesinlikle imkansız.
3: Efendim, benim gitmem gerek.
1: Evet, sen çık.
2: Nereye gidiyorsun?
4: Sevgilisini görmeye.
2: Öyle ya. Delikanlının aşk maceralarını dinlemek varken neden bu işte vakit harcıyoruz ki?
1: Rahat bırakın çocuğu. Kendine dikkat et.

0: Bu daha ne kadar sürecek? Acı çekmek utanılacak bir şey değil. Ama kendini mahvetmen Lord'u geri getirmek.
1: Anlayışın için teşekkür ederim.
0: Ondan başka paramız yok. Lütfen yanında kal. Bir gece olsun.
1: Sepet ölçünü mü izleyeyim?
0: Yapma Raiden. Lütfen. Ben buna çok fazla dayanamam.

0: Nerede o? Nerede dedim?
1: Ne nerede?
0: Kılıcın.
1: O mu? İşte burada.
0: Ben gidiyorum.
1: İyi fikir. Buranın namuslu bir kadına uygun olduğu söylenemez.
0: Seni terk ediyorum. Bana döneceğin umuduyla çırpındım durdum. Evlendiğim adam olacağın umuduyla. Ama sen kılıcını sattın. Asla o adam olmayacaksın. Aksini düşünmem için söyleyeceğim bir şey varsa... Şimdi tam sırası.

0: Efendim? Bakan huzura çağrıldı.
1: Bilgeliği ve sadakati asla unutulmayacak. Benimle gel. Ölmeden önce baş danışmanım asilzadelerle olan anlaşmalarına dikkat etmemi tavsiye etti. Yöntemlerinin politik ve ahlaki uygunluğu aştığını düşünürdü. Egemenlik ve himaye arasında korunması gereken bir denge var. Başdanışman olarak ilk iyi niyet gösterin vatandaş ve asilzadeler için vergi indirimi olacak.
2: Size bu unvanla hizmet edebilmek benim için şereftir.
1: Bundan böyle asilzadelerden rüşvet talep etme alışkanlığın tamamen son bulacak. Bakanlığın süresince aramızda sana bu özgürlüğü tanıyabileceğin belirli bir mesafe vardı. Ama artık yok. Bu lüzumsuz olur. Ayrıca kurtulamadığın Raiden takıntısı derhal bitecek. Benim çevremde bile seninki kadar güvenlik yok. Bundan utanman gerekir. O adam kendi kendini yiyip bitirdi bile. Güçlü olanı yücelttin. Bunu ağır başlılıkla kabul et.
2: Emredersiniz. Rehberliğiniz için teşekkür ederim. Kuşatma altında olduğumu anlamıyor mu bu?
3: Lordum, Raiden artık sizin için tehdit oluşturmuyor bence.
2: Neden?
3: Çünkü kılıcını sattı.
2: Ne?
3: Kılıcını satan bir savaşçı için söylenebilecek tek bir şey vardır. O savaşçı geçmişiyle tüm bağlarını koparmıştır.
2: Bu beni rahatlatır mı sence? Bir metal parçası kimin umrunda? Artık ayağa düşmüş savaşçı kanununu ortaya sürüp asıl niyetini kanıtlayamadığın gerçeğini örtebileceğini mi sandın? Beni yalnız bırak. Yapılması gerekene karar vereceğim.

0: Kocam sizi istiyor.
1: Önüme serilmiş bu yollar düşündükçe bana daha da ilginç geliyor. Tutkularımın doruğa çıktığı an Raiden daha da derine batıyor. Bu ahengin farkındayken onun yerinde olsaydın, böyle bir aşağılanma ve hakaretin karşılıksız kalmasına izin verir miydin? Hayır. Fark ettim ki karşımızdaki adam aslında öylesine derinden yaralı ki bence yeterince zorlanmamış. Bana Lord Bartok'un ailesini bul.
2: Senden istediğimi yapman sorun olacaksa söyle bana.
3: Hayır olmaz. İnanın bu ücrete hemen hemen hiçbir şey sorun olmaz.

komutanım. Bu gece sizin için bir sürprizim var. Yeni bir kız. Ama başından söyleyeyim, bunda pazarlık edemem.

Ne oluyor? Beni almak için geldin, öyle değil mi? Raiden. Lütfen. Lütfen. Lütfen.

0: buraya kadarmış. Yapılacak bir şey kalmamış.
1: Emin misin? Belki sadece kızı umursamamıştır.
0: Beni dinlemiyor musunuz? Efendisinin kızı ona sunuldu. Ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey umrunda değil. Ne şerefi, ne ailesi, ne de kendi. Ve belli ki ne de siz.
1: Nihayet. Nihayet kurtuldum. Aferin. Aferin.

planladık. Fedakarlık yaptık. Doğru zamanı bekledik. Ve şimdi... Zaman geldi.

0: August, hoş geldin. Bakıyorum elin boş gelmemişsin.
1: Hakkınla atandığın mevkini tebrik etmek ve adamlarımı geri verdiğin için özel bir armağanla teşekkür etmek istedim.

0: Bu bugüne kadar aldığım en güzel armağan.
1: Adamlarımla eve dönmeden önce kızımla biraz görüşmek istiyorum.
0: Tabii, bence sakıncası yok.

Her insan şerefiyle birlikte doğar. Bu sizden ne alınabilir, ne de verilebilir. Asıl mesele onu kaybetmemektir. Yaptığımız planı hayata geçirme zamanı geldi. Bu gece düşmanımız 7. sıranın değişmez kanunu neymiş görecek. Bizden almaya çalıştıklarını geri isteyeceğiz. Birlikte Efendimizin ismini, halkımızın sesini ve ruhunu onurlandıracağız.

0: Odanızda kalın.
1: Sana neden güvendim ki? Vazgeçmeyecek demiştim.
0: Bakanım, odanızda kalın. Kanatları açın. Topçular hazır olsun.

0: Lord Bartok benim en iyi, en eski dostumdu. Biliyordum. Bu kötülüğü cezasız bırakmayacağını biliyordum.
1: Efendim, kimseye güvenmesen bile ona güvenebilirsin demişti bana.
0: Neye ihtiyacın varsa söyle. Yardım etmeye hazırım. Fakat tek bir şartla. Kızımı o adamın elinden kurtarmadan dönmeyeceksin.
1: Size söz veriyorum.
0: Şimdi gerekenleri söyle.

0: Saklanacak güvenli bir yer bul.
1: Bekle. Teşekkür ederim.

0: Kendini kahraman mı sanıyorsun? Daima bir hain ve yüz karası olarak anılacaksın.
1: Nasıl anılacağımızı zaman gösterecek. Oysa senin hiç zamanın kalmadı.

0: Babanın şerefli ismi artık temiz. Bartok ismi asla unutulmayacak.
1: Teşekkür ederim.

0: başdanışmana saldırı düzenlemek benim gücümü hiçe saymaktır. Ve karşılıksız kalamaz. Burada tek soru cezanın ne kadar sert olacağı, her birinin kaç kuşağını yok etmem gerekeceği. Burada bulunmamızın nedeni artık bir baş danışmanım olmaması. Fikrini söyleyecek olan var mı?
1: Lordum, karar vermeden önce halkın bu adamlara kahraman gözüyle baktığını hatırlatmakta fayda var.
0: Kahraman mı?

0: Halka göre bu adamlar ulusumuzu yücelten erdemleri savundu. Bir zamanlar bütün savaşçıların temsil ettiği, artık nadiren bulunabilen erdemleri. Eğer vereceğiniz ceza adil bulunmazsa, bu savaşçıları kendi ellerinizde şehit ilan etmiş olursunuz. Öte yandan, eğer onlara şerefli bir savaşçıya yarışacak şekilde davranırsak, bu kahramanları yanımıza almış oluruz.
1: Ben böyle bir suçun cezasız kalmasına göz yumamam. Cezaları kimsenin imparatora karşı gelemeyeceğine dair ibret olmalı.
2: İmparatorum, ben bir çözüm önerebilir miyim?
3: Bir ricam daha var. Eğer başarırsak imparatorun aklına ilk gelen tüm askerlerimin ve ailelerinin kellesini almak olur.
2: Haklısın.
3: Fakat tüm kararlarında olduğu gibi öncelikle tavsiye isteyecek. Ve baş danışmanı olmadan başkalarının fikirlerine açık olur.
2: Kastettiğin benim fikrim.
3: Adamların bu görevin sonunda onları ölümün beklediğini kabullendi. Onlar 7. sıranın savaşçıları. Cezalarını erteletmek istemezler. Onlar için ben istiyorum.
2: Kendin için istemiyor musun? Bu savaşçıların ismini kimse bilmez. Kimse onları tanımaz. Biri hariç, onu tanımayan yoktur.

0: Komutanım. Ne oluyor?
1: Kalenin komutasını sen devralıyorsun.
0: Hayır komutanım. Komutanım. Bunu yapamazsınız. Arkanızdayız. Arkanızdayım.
1: Teğmen, kanunumuza bağlılığın tartışılmaz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: O halde komutan olarak sana emrediyorum. Bartok boyunun idaresini devralacaksın.

yüce ve bilge imparatorumuz bu soylu savaşçıları halk kahramanı ilan etmeye karar vermiştir. Onlar bizi yüce bir ulus olarak bağlayan değerlerin olağanüstü bir örneği ve hatırlatıcısıdır. Bununla beraber şartlar ne olursa olsun İmparatorluk Konseyi'nin bir üyesine yapılan saldırı yazılı kanunlarca İmparator ve yüce ulusumuza yapılmış bir saldırı sayılır.

0: katlanmak zorunda kaldıkların için özür dilerim.
1: O kadar zor olmadı, inan bana. Ama seni gerçekten kaybedebilecek olma korkusu dayanılmazdı.

0: Gözünüzü dört açıyorsunuz değil mi? Bakın bu iş çok ciddi.
1: Abi arkadaş özel eğitimli. Ensesinde de gözleri varmış.
0: Suat. Yengenin, Elif'in, Ömer babanın, Nazife annenin canları bize emanet. Ona göre koçum.
1: Eyvallah abi.

0: Baba ne güzel sizi tabiatın içine getirdim. Biraz dinlenirsiniz, fena mı?
1: Dede ben tehlikedeymişim. Babam bizi o yüzden getirmiş buraya.
0: O nereden çıktı kızım?
1: Duydum ben. Benden saklamayın.
2: Sen oynarken yere düş, kafanı vur. Sonra biz telaşlanmayalım. Suç bizde mi ama şimdi? Baban duyunca meraklandı. Hı-hı. Ben kızımı yanımda istiyorum dedi.
1: Dede bir şeyin varsa söyle. Ben kendimi iyi olduğumu sanıyordum doktor buranı sarınca.
3: Kızım senin bir şeyin yok. Baban seni de çok özlemiş. Hep beraber burada dinlenelim diye getirdi bizi.

0: Efendim, beni emretmişsiniz.
1: Faruk uçak kazası işini fazla kurcalamaya başladı. Özlem Hanım'ın kazasını araştırıyormuş. Oradan ulaşabileceği bir şey var mı?
0: Efendim, Özlem Hanım'a kaza yaptırdığımız adamın hiçbir şeyden haberi yok. Ama ben tedbiren yine alakadar olurum.
1: İhmal etme Mete. Özlem benim için önemli.

0: Aynur'a. Neler olduğunu bana ne zaman anlatacaksın?
1: Anlatacak bir şey yok.
0: Ne demek yok? Ne işler çeviriyorsun sen?
1: Akif, senin yine ateşin yükseldi herhalde. Ne işi çevireceğim?
0: Senin Haydar'la ne işin var?
1: Sen beni kıskanıyor musun?
0: Ne alakası var? Ben sana Akif olarak sormuyorum. KGT'nin lideri olarak soruyorum. Eğer benden gizli bir iş çeviriyorsan, bunun sonucuna katlanırsın.
1: Keşke Akif olarak sorsaydım. O zaman bir ihtimal anlatırdım. Şimdi hiç şansın yok.

0: ekonomik taleplerinizle ilgili gereken değerlendirmeleri yapıyoruz. Ben şahsen büyük risk alarak ilk adımı atmaya hazırım. Umarım siz de sınır dışına çekilme şartımızı yerine getirmeye karar vermişsinizdir.
1: O konuda bir problem yok. Siz bizim taleplerimizi ciddiye aldığınız sürece biz de aynı ölçüde size iyi niyetle yaklaşacağız.
0: Ama örgütü kuran kadronun bazı çekinceler içerisinde olduğu duyumunu alıyoruz. Diyorlarmış ki bizim için iki ihtimal var. Ya elimizde silah çatışırız ya da siyaset yaparız.
1: Onlar da haklı Metin Bey. Ömürleri iki şeyle geçmiş. Bir silahlı propaganda, iki silahsız propaganda.
0: Size en başından beri söylüyorum. Bölgede silahların gölgesi oldukça, demokratik mücadele koşulları oluşmadıkça ben kimseye siyaset yolu açamam. Oradaki halkımızı örgütün kucağına atamam.
1: Siz ve ben aynı şeyi istiyoruz. Ben de silahların gölgesi olmadan siyaset yapabilmek, bir yerde konuşurken binbir denge gütmek zorunda olmamak istiyorum. Örgütü kuran kadrolardan yana endişeniz olmasın. Süreç olgunlaştığında önderliğimiz onlara ne emrederse onu yapmak zorundalar.
0: Önderliğiniz mi? Yoksa hepsinin sırtını dayadıkları dış istihbarat?

0: imalat servislerimi.
1: Devlet aklı da, devlet gücü de sizde var. Onların istihbaratlarla olan bağlantılarını koparın, yüzlerini dönecekleri başka bir yer kalmasın.
2: Esselamu aleyküm.

0: Benimle ne zaman konuşacaksın diye bekliyordum evladım. Geldiğin iyi oldu. Baba oğul dertleşelim.
1: Baba, sizlere bunları yaşatıyor olmak beni çok üzüyor.
0: Öyle düşünme oğlum. Evladımız olarak hayatımızda olduğun için annen de ben de her gün şükrediyoruz. Hele ki bize Elif gibi güzel bir torun verdin. Bu yaştan sonra bize hayatımıza neşe getirdin.
1: Elif benim hayatıma girdikten sonra daha çok korkuyorum baba. Uğraştığım insanlar, çoluk çocuk, kadın dinlemiyorlar.
0: Sen onun için varsın evladım. Birinin de çıkıp bunlara karşı durması lazım.
1: Ben yeterince durdum. Sağlığım bozuldu, psikolojim bozuldu. Küçücük kızım bile neler düşünüyor.
0: Oğlum, hepimiz senin iradene, inancına güveniyoruz. Bak, bir sürü genç var peşinden gelen, sana inanan. Eğer sen tökezlersen, düşersen, onlar da düşeceklerdir. Düşmemek için sana uzanan yardım ellerini tut evladım.
1: Daha morfin illetinden kurtulmaya çalışıyorum. Baba, tedaviyle uğraşacak bile vaktim yok.
0: Ben de onu kastediyorum evladım. Bu illetten kurtulman için duada, iradede, iman da lazım tabii ki. Ama önce bu işin uzmanının dediklerini yapmak lazım. Önce tedavini olacaksın, sonra Allah'a teslim olacaksın.
2: Ben burayı çok sevdim. Hep burada oturalım biz.
3: Ama okulun ne olacak?
2: Ben her şeyi öğrendim ki. Hem internet var. Bilmediğin ne varsa yazıyorsun, çıkıyor.
1: Doğum gününde ne hediye istediği belli oldu. Yeni bilgisayar.
2: Aman ya! Bunu ben söylemeyecektim ki. Siz bilecektiniz.
1: Şimdi siz içeri girin.
3: Gel.
1: Ne oldu Cahit?
4: Abi müdür aradı. Poyraz istihbaratı basıp Okan'ı almış.
1: Bizi biraz yardım eden, biraz nefes almamızı sağlayan istihbarattı. Adam soluğumuzu kesti Cahit.
4: Müdür bey görüşmek istiyor abi. Ne yapalım?
1: Poyraz'ın asıl derdi müdür beye ulaşmak. Poyraz yerini öğrendiğinde bizim orada onu bekliyor olmamız lazım.

0: Aras. Belli ki bu Okan şimdi 7-8 saat daha konuşmayacak. Şimdi biz o kadar beklersek bunun bacağı kangren olur. Ne yapmak lazım?
1: Kangren olmadan kesip atmak lazım.

0: Gel. Hoş geldin komutanım.
1: Hoş bulduk efendim. Efendim, önemli bir husus vardı. O yüzden sizi rahatsız ediyorum.

0: Efendim, atamalarla ilgili listeyi incelediniz mi?
1: Elbette inceledim Aybars.
0: Siz onayladınız yani.
1: Bu isimlere dair bir çekincen varsa açık söyle.
0: Bunların silahlı bürokrasinin stratejisini oluşturacak vizyonu ve bilgisi yok.
1: Bunları yetiştirmek sizin işiniz.
0: Tek sıkıntı olsa yetiştiririz. Ama bu arkadaşlar bağımsız değiller. NATO'yla gereğinden fazla içli dışlılar.
1: Nasıl olur Aybars? Bunlar tertemiz çocuklar. Ben inceledim.
0: Efendim, size yanlış bilgi aktarılmış.
1: Emin misin? Böyle kritik dönemlerde psikolojik harekat yapılır. Kurmaylarımızı boş yere harcamayalım.
0: Hepsini detaylı araştırdım. İşlerinden bazılarını bizzat tanıyorum.
1: Söylediklerini araştıracağım Aybars.
0: Efendim, ben bunu kendime güvensizlik addederim. Eğer bu liste geçerse istifa edeceğimi bilmenizi istiyorum.
1: Listeyi yarı yarıya dengele. Buradaki isimlerin yarısını çizeceksin. Atamalarda yerine güvendiğin adamları koyacaksın. Eğer bütün listeyi değiştirirsen tepkileri göğüsleyemem. İşin arkasında ne olduğunu anlayana kadar ortalığı fazla ayaklandırmamamız lazım.

0: Akif şimdi açıklayacak, vaktim yok. Sonra sana her şeyi anlatacağım.
1: Her şeyi sormuyorum. Nereye gidiyorsun onu söyle yeter.
0: Hemen döneceğim. Bir işim var. Sen dinlenmene bak. Birazdan doktor sargılarını değiştirecek.
1: Çocuk mu kandırıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Kafayı mı yedin?
0: Akif, olanları öğrenince bana hak vereceksin.

0: Cahit, sen burada yanımda kal. Görür görmez sıkmaya başlayacağız. Poyraz defteri de kapansın. İşimize gücümüze bakalım. Alptekin, siz Fatma ile üst katta olun. Biz ateş açana kadar siz kendinizi göstermeyin. Sonra oradan destek verirsiniz.
1: Tamam abi.
0: Siz de arka tarafı mukayyet olun.
2: Arkada girebilecekleri başka bir yer yok. Mecburen buradan gelecekler.
0: Erkan, sen müdür beyin yanında kal.

0: Sen yukarı çocukların yanına çık.
1: Sebep?
0: Seni görünce sinirlerim bozuluyor.
1: Gideceğim aç. Derin derin nefes al geçer. Baskı altındayken olur öyle. İnsanın sinirleri gerilir.
0: Ulan dua et abi burada. Yoksa senin o bütün sinirlerini almıştım.

0: Efendim, hocadan haber var. Aybars acil görüşmek istiyormuş.
1: Umduğumdan çabuk oldu Aybars'ın gerçekleri görmesi.
0: Bizim acil Aybars'la görüşmeye gitmemiz lazım.
2: Eşref Bey, şu Poyraz meselesini bir halledelim ondan sonra.
1: Zenceri bir an önce oradan indirmezsek... bir Poyraz gider, bir başkası gelir.
3: İleteceğiniz bir mesaj falan varsa biz gidelim Adil Bey.
1: Aybars'ı zor ikna ettim. Karşısında beni ya da Eşref'i görmezse hiçbir şey anlatmaz. Bu riski alamayız. Çok önemli.
4: Efendim, ikinizin birden risk alması doğru değil. Ben Eşref Bey'i götüreyim, siz burada kalın.
3: Yok, yok, yok. Eşref Bey'le ben giderim.
0: Mete'nin gelmesi daha doğru olur Kara. Seni görürse tedirgin olabilir. Mete'yi heyetteki görevi nedeniyle tanıyor Aybars.
2: Mete Bey. Çok dikkatli ol.
5: Biz de dünkü çocuk değiliz Abdülhamid.

0: Efendim, ben Haydar, sizi acil görmem lazım. Yaralıyım efendim. Polatların yanından kaçtım. Anladım efendim, hemen geliyorum.
1: Adil Bey niye gelmedi?

0: Tavrını görüp emin olmadan sizi karşı karşıya getirmek istemedim.
1: Son görüşmemizde Adil Bey'le fikir ayrılığımız onu üzmüş anlaşılan.
0: Hoca telafi edeceğini söylediği için geldim.
1: Ordu içinde yeni bir junta kurmak istiyorlar. NATO'nun güdümündeki bazı subayları kritik mevkilere getirmek üzere bir liste gönderdiler bana.
0: Babür Bey'in durumdan haberi var mı?
1: Ben öğrenmesini sağladım.
0: Tavrı ne oldu?
1: Benden ona zaman kazandırmam için denge politikası uygulamamı istedi. Ama bu duruma çok sinirlendiği belli.
0: Aybars, sadece askeri bürokraside değil, devletin bütün kritik kurumlarında aynı politikalar uygulanmak isteniyor. Ülkeyi yeniden batıya bağımlı, içe dönük bir hale getiriyorlar.
1: Adil Bey benim ne yapmamı istiyor?
0: Aksaçlı senin Babür'ü yoklamanı istiyor. Bize karşı tavrı nedir öğren. Onu kazanmamız çok önemli.

0: söylemedi. Tamam Mete. Sen Haydar'la ilgilen. Diğer konuyla ben ilgilenirim. Mete, ne diyorsam onu yap.
1: Savaş.
2: Evet abi.
1: Kemerini tak. Efendim. Anladım. Senin bu getirdiğin adamlar var ya Savaş.
2: Evet abi.
1: Onların başı bana fedaydı, değil mi?
2: Evet abi.

0: Cahit, pusatları ara, dikkatli olsun.
1: Tamam abi.
0: Erkan, sen de karayı ara.
1: Tamam. Pusat, var mı bir sorun? Tamam, dikkat edin.
0: Poyraz bizi imledi. Başka bir taraftan saldıracak.
2: Tamam Kara, tamam. Abi, Kara bir terslik yok diyor.
3: Ama Eşref Bey dışarı çıkmış Aybars Bey'le görüşmeye.
0: Allah kahretsin! Onları yerinizden kıpırdamayın dedim.

0: Değil mi? Olmadı. Bu telaşınız ne? Abdüley, Polat aradı. Poyraz bir şeyler çeviriyor. Dikkatli olun. Vay vay vay. Kara, Abdüley, Mete. Polat Alemdar ihtiyarı bize vermemekte kararlı anlaşılan.
1: Ne yapacağız abi?
0: Poyraz ne taraftan daha soğuk eser savaş? Karadan mı? Denizden mi?
2: Erhan sen buradan ayrılma, tamam?
3: Tamam abi.
4: Nasıl geçti görüşme Neşref?
5: Efendim beklediğimden çok daha iyi geçti. Yalnızca Aybars'ın değil, Babür Bey'in de durumdan rahatsız olduğunu öğrendim.
4: Aybars'a Babür'le görüşmesini söyledin mi?
5: Sadece bir ağzını yoklamasını söyledim. Duruma göre Babür Bey'le temas kurmayı düşünüyorum.
4: Eşref, gerekirse bütün üyeleri tek tek geri kazanmamız lazım.

0: çıkıyorlar. Gören var mı? O ses sanırım kanat sesi.
1: Hey, iyi misin?
0: Abdüley, kanatla sıkıyorlar. Bir şekilde yaklaşmamız lazım. Yoksa herif hepimizi indirecek. Burada. Badenin içindeler.
1: Abi! İçeri girek! Burada cistiflak durayım!
2: Olur! Girelim de herif bir roket atar atsın. Hepimizi patlatsın değil mi? İşine bak sen, işine!

0: Beni koruyun. Ben gidip indireyim.
1: Dur sen dur.
2: Kaçanı birden indireceksin Abdüley.
1: Siz burada kalın. Ben çıkıyorum.

0: Binin arabaya!
1: Please! Please! Bete!

Geldik, geldik, geldik. Hadi, hadi, hadi. Yaklaş, yaklaş. Yaklaş, az daha yaklaş.

0: Geliyorlar efendim.
1: Erhan, Eşref'i buradan çıkar.
2: Efendim, kendinizi feda etmenize izin veremem.
1: Eşref, ben kaçmak için çok uzun süredir yaşıyorum. Bu kadar yeter. Ama senin yaşaman lazım. Bundan sonra her şey senin ve Polat'ın ellerinde.
2: Efendim, benden bunu istemeyin.
1: Eşref, sana emrediyorum.

0: 15 yıldır bu anın hayaliyle yaşıyorum.
1: Bense 15 yıldır seni bir kez bile hatırlamadım. İhanet ettiğin gün benim için bittin.
0: O zaman sana kendime bir hatırlatayım ben.
1: Hadi.

0: intikamımızı aldım. Adil'in ne kadar ömrü kaldıysa onu acı içinde geçirecek. Bundan sonra rahat uyuyabilirsin. Türkiye'de işimiz bitti. Hazırlığınızı yapın, gidiyoruz.
1: Nereye gideceğiz?

0: Kızım sizi böyle apar topar getirdik ama. Hoş geldin evladım.
1: Leyla, vaktim olmadığını söyledim. Doktor hanımı niye boşu boşuna buraya sürüklüyorsunuz?
0: Gelmesini ben rica ettim.
1: Baba, benim üstümü değiştirip çıkmam gerekiyor. Doktor hanımla daha müsait bir zamanda görüşürüm. Cahit.

0: Doktor hanım, ben sizi götüreyim.
1: Yok evladım, götürme. Buyurun, siz içeri geçin. Polat az sonra yanınıza gelecek.
2: Bunu Polat Bey'in kendisinin istemesi lazım. Yoksa burada olmamın bir anlamı yok. Gerçekten tedavi olmak istiyorsanız size yardım etmeme izin vermelisiniz. İçeride sizi bekleyeceğim.

0: Evladım, tedavi olmamak için neden bu kadar direniyorsun?
1: Baba olan oldu zaten. Yaşamadığım acı mı kaldı? Bundan sonra daha beter ne yaşayabilirim ki?
0: Nereden biliyorsun? Her insan yaşadığı acıyı en büyük acı zanneder.
1: Baba.
0: Evladım, sen nasıl fikrinde ısrar ediyorsan, ben de en az senin kadar ısrarcıyım. Dünyaya yapışık olarak gelen Siyam ikizleri, nedir bizim çektiğimiz? Böyle hayat mı olur diye sitem ederlermiş. Bir bilge onlara demiş ki, halinize şükredin, beterin beteri vardır. İkizler gülmüşler. Halimizden beter ne olabilir ki? Aradan biraz zaman geçmiş. İkizlerden biri sabah kalktığında diğerinin öldüğünü görmüş. Hem çok üzülmüş, hem de daha beterinin ne olduğunu anlamış. Hayatta en sevdiği, ona en yakın olan kardeşini defnedememek bir yana, onu ömrünün sonuna kadar sırtında taşıması gerekiyormuş.
1: Şu halimde bile bana merhamet etmeyecek misin? İlk defa acımın verdiği isyanla büyük laf etmeye kalktım. Ona bile müsaade etmiyorsun.

0: Nafiz. Anlamıyorum ki. Bu benim kaderim mi? Bak, bir beceriksiz daha geldi. Bozulma koçum. Ben turnusol kağıdı gibiyim. Kağıda değil, kendine kızacaksın.
1: Mete Bey, sizinle sohbet etmeye gelmedim. Beni Aksaçlı'ya götürecek misiniz?
0: Sen önce anlat bakalım. Nereden kaçtın? Nasıl kaçtın?
1: Akif'le beni bir kaçak doktorun yanında tutuyorlardı. Aynur'a yanımızda bekliyordu. Ayağa kalkacak hale gelir gelmez kaçtın.
0: Bravo. Görüyor musun Nafiz? Bak, kaçmayı başarmış.
1: Mete Bey, Aksaçlı beni bekliyor.
0: Aksaçlı'ya böyle elin boş gitmeye utanmayacak mısın? Hem de Aynur'a ile Akif'i ele geçirme şansın varken.

0: Polat Bey, tedavinizin başarılı olması için tedavi olmayı istemeniz, hepsinden önemlisi inanmanız lazım.
1: Doktor Hanım, ne sizden bir isteğim var, ne de bu tedaviye inancım var.
0: Sizi nasıl ikna edebilirim?
1: Mucize göstermeniz lazım.
0: Sizin mucizeden ne anladığınızı bilmiyorum. Ama tedavi ettiğim hastalarımdan bazıları birlikte bir mucize yarattığımıza inanıyorlar.
1: Siz benim nelerle uğraştığımdan haberdar mısınız doktorum?
0: Anlatırsanız dinlemek görevim Polat Bey.

0: Bunu çizen psikopatı bulmam lazım. Sizi dinliyorum. Bana nasıl yardımcı olacaksınız?
1: Bunu çizen ağır bir travma geçirmiş. Muhtemelen gözünü kaybetmiş. Ve bunun intikamını diğer insanlardan almaya çalışıyor. Ya da en azından hayal ediyor.
0: Onu Elif'e sorsam, Elif de buna yakın bir şeyler söyler.
1: Muhtemelen eski asker. Otorite sorunu var. Çizgilerinin sertliği bunu gösteriyor. Şiddeti kanıksamış. Onu tek çözüm aracı olarak görüyor.
0: Doktor hanım, bunların hiçbirinin bana faydası yok. Bu adamın kendine ve emrindekilere yaptığı bir dövme var. Bu ne anlama geliyor?
1: Bu bir aidiyet hissinin ifadesi. Kendilerince bir aile, bir kimlik oluşturma çabasının karşılığı.
0: Gerçekten mucize yaratmak istiyorsanız, bu adamı nasıl bulabilirim bana onu söyleyin.
1: O aileyi bir araya toplayan otoriteyi, baba figürünü bulun. Bu tip adamların hepsinin baba figürü olur. Saygı duyduğu, önemsediği, değer verdiği ne varsa anlamlarını o figüre yükler. Hayatta vazgeçemeyeceği tek şey odur.
0: Nasıl bu kadar emin konuşabiliyorsunuz?
1: Siz de biraz önce bu odaya girmek istemiyordunuz. Ve zannederim ki baba figürü olarak gördüğünüz Ömer Bey olmasa bu odaya sizi hiçbir kuvvet sokamazdı.
0: Ben otoriteden değil, babamı sevdiğim ve fikirlerine önem verdiğim için arzusunu yerine getirdim. Onun kimseyi sevebileceğini sanmıyorum.
1: Gerçek psikopat kişilikler hiçbir şey hissetmezler. Bu resim gösteriyor ki bu adam nefretle dolu. Ve bu onun hisleri olduğunu gösterir. Nefret nasıl bir hisse, sevgi de bir histir. Nefret ettiği birileri olduğuna göre mutlaka sevdiği birileri de vardır.

0: Atamalarla ilgili dosyayı gördün mü? Aybars verdiğimiz listedeki adamların üstünü çizmiş.
1: Gördüm. Ona akıl verenler var. Aybars eğer durumun farkındaysa, kendi inisiyatifiyle hareket etse listenin tamamını çizerdi. Demek ki birileri ona denge yapmasını, dikkatleri fazla üstüne çekmemesini söylüyor.
0: Eşref'le görüşmüş Remzi. Daha ne anlatıyorsun bana? Onların güdümünde hareket ediyor.
1: Bu kadarla kaldığını sanmıyorum efendim.
0: Heyetten birilerinin bize karşı çalıştığını mı düşünüyorsun?
1: Düşünmüyorum, eminim. Teamülleri değiştirerek üyelerin birbirlerini tanımalarına izin vermeniz hiç iyi olmadı. Babür ve Faruk yaptığımız planları fazla kurcalamaya başladılar. Yakında sıkıntılarını birbirleriyle paylaşmaya başladılar.

0: anlayacaklardır. Ne fark eder Remzi? Yaşadığımız çağda birbirleriyle irtibata geçmeleri zor bir şey mi? Ben sadece heyete olan güvenimi sergileyerek bir güç gösterisi yaptım. Bu da uzun süre onları oyalamaya yetti.
1: Peki bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz?
0: Henüz her şey bitmiş değil. Heyetin bana itaat etmesi için onlara bir fırsat daha vereceğim. Eğer aksi yönde bir tavır sergilemeye devam ederlerse, tek tek hepsini yok ederim.

0: Muhtemelen eski asker. Otorite sorunu var. Çizgilerinin sertliği bilmiyorsun.
1: Emrinin yere düşeceğine, adamın yere düşmesi gerektiğini bilmiyor.
0: Baba figürünü, hayatta vazgeçemeyeceği tek şey odur.
1: Ama seninle de bir derdim yok Polat Alemdar. Bana adili ver, geldiğim gibi gideyim.
2: Rahit, arabayı hazırla.
3: Tamam abi.
2: Abdülay, Adil Bey'in durumu nasıl? Konuşacak durumda değil mi? Eşref Bey'le konuşmaya gidiyorum. Ben gelene kadar hiçbir yere kımıldamaz.

Aynur'a! Aynur'a aç şu kapıyı. Aynur aç şu kapıyı.

0: Aynur'a. Haydar baskın.
1: Ne oluyor kardeşim ya? Bir durmadınız

0: Emine, bu tarafa gel. Çıkmamız lazım buradan.
1: Niye çıkıyoruz, çatışalım?
0: Akif, iyi değilsin. Adamlar kalabalıklar. Şansımız yok.
1: Haydar nerede?
0: Akif. Bizi satan Haydar. Sencere çalışıyor.

Nafiz. Ah Nafiz, ah. Zıt kutuplar birbirlerini çeker derler. Ama sen hep kendin gibi beceriksizleri çekiyorsun Nafiz.

0: Adil Bey'in durumu nasıl Eşref Bey?
1: Henüz hayati tehlikeyi atlatamadı. Merak etme Polat. Adil Bey çok şey atlattı. Bunu da atlatır.
0: Onu bilmem ama benim atlatmam biraz zor olacak. Bu hatayı nasıl yaptık?
1: Adil Bey bu durumdayken heyeti nasıl geri kazanacağız? Ben onun için daha çok kaygılanıyorum.
0: Eşref Bey, hocayla görüş. Deyin ki bundan sonra inisiyatif Polat Alemdar'da. Heyetin Sencersiz bir toplantı yapmasını sağlayacağım. Hoca ve sen durumu onlara anlatacaksınız.
1: Böyle bir toplantıyı kabul etmeyeceklerdir Polat.
0: Ben kabul etmelerini sağlayacağım.
1: Nasıl?
0: Sencer Poyraz'ı Türkiye'ye getirerek büyük bir hamle yaptı. Ama aynı zamanda büyük de bir hata yaptı. Üyelerin Poyraz'dan ve Sencer'in yapmış olduğu ihanetlerden haberdar olmalarını sağlayacağım.
1: Poyraz'ın yerini bulmak konusunda ne durumdayız?

0: Bununla ilgili size sormak istediğim bir şey var. Bu Poyraz'ın ve ekibinin kollarındaki dövmenin özel bir anlamı olduğunu düşünüyorum.
1: Hiçbir anlamı yok Balat Alemdar. Poyraz'ı yetiştiren bir komutanı vardı. Heyet için çalışıyordu. Onun böyle garip zevkleri vardı. Dövme Poyraz'a o komutandan yadigar.
0: O komutana nasıl ulaşabileceğimi biliyor musunuz?
1: Dosyayı okuduysan görmüşsündür. Komutan öldü.
0: Poyraz'ın üstünün çizilmesiyle komutanın trafik kazasında ölümü aynı zamana denk gelmiş. Ben tesadüflere pek inanmam Eşref Bey.

0: Sana haber vermeden mi gitmeyi düşünüyordum?
1: Gideceğim doğru. Ama sizden gizlemeyi hiç aklımdan geçirmedim.
0: Gitmeyeceksin.
1: Beni buraya niçin getirdiyseniz onu yaptım. Burada durmak için hiçbir nedenim kalmadı.
0: Ben seni Adil Bey'i öldürmen için getirdim. Adil Bey hala hayatta.
1: Bundan sonra yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur?
0: Mesele Adil'in ölüp ölmemesi değil. Verdiğim emri istediğim şekilde yerine getirmemen.
1: İki gözü kör bir adamı tehdit olarak göreceğinizi düşünmezdim.
0: Bana ne düşünüp düşünmeyeceğimi söyleme Poyraz. Ben senin düşünmeni değil, verdiğim emri yerine getirmeni istiyorum.
1: Emir kör bir adamı öldürmekse, bunun için bana ihtiyacınız yok. Binlerce adam var emrinde layıkıyla yerine getirebilecek.
0: Yapmanı istediğim başka bir görev var. Bu görevi yerine getirirsen, sana hayatındaki en büyük ödülü vereceğim.
1: Bana en büyük ödülü zaten verdiniz. İntikamımı almamı sağladınız.
0: Yanılıyorsun. Seni burada tutacak tek şey elimde. Komutan. Rasim babanı özlemedin mi?
1: Sincar Bey. Güçlüsün anladık. Bu biraz fazla iddialı oldu. Komutanımı mezardan çıkaracak gücüm varsa zaten bana ihtiyacın yok.
0: Rasim yaşıyor Poyraz. Son bir görevin var. Ondan sonra komutanını da alıp istediğin yere gitmene müsaade edeceğim.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Mar-

Kimseye ihtiyacım yok benim. Hele ona hiç. Görecek. Hepsi görecek. Göstereceğim onlara. Bu da dört. Dört olmuş muydu ya bu? Ha? Ha oldu mu? Olmuştur, olmuştur. Dört.

0: utanmadan bangır bangır çalıyor bir de. Şu hale bak. Tertemiz mutfağımı ne hale getirmişsin? Kapat şunu. Kapat. Kapat bangır bangır. Bir de nispet yapıyor bana.
1: Kirli değil. Tertemiz her yer. Ayrıca burası senin değil. Evin mutfağı. Tapusu sende değil. Güzel güzel yemek hazırladım babaya. Kendi mutfağımızda.
0: Hani nerede göremedim ben? O mu yemek? Bir mikroskop getir de göreyim. Bu ne be? Dişinin kavuğuna değmez.
1: Yo. Neler neler var içinde. Domatesini, peynirini, her bir şeyini koydum.
0: Ay, sen o domatesleri de doğru düzgün yıkayamamışsın. Yaşlı başlı adam zehirlenecek şimdi. Pasta olacak iyice.
1: Mis gibi de yıkadım. Sayemde aç kalmayacak baba.
0: Bana bak. Senin o dilin de saçların gibi bir anda kesiliverir. Görürsün gününü, tamam mı? Meğer ne nefret beslemişsin sen bana be. Bir anda çıktı ortaya. Sinsi şey.
2: Ne oluyor ya?
1: Baba aç. Tek başıma yemek hazırladım ona.
0: Yemekmiş. Güvercine versen üzülür, dalga geçiyorsun sanırım be.
2: Bu saate kadar aç mı bıraktınız adamı?
1: Veriyorum işte şimdi.
2: Ya neden ya? Hasta adamı şu halde bu saate kadar aç bırakıyorsunuz. Dilimde tüy bitti. Hani sen bana söz vermiştin?
1: Baba, bak sana ne hazırladım. En sevdiğim peynirli sandviç.
3: Eline sağlık kızım.
0: Çocuğuna gelir başında durursun.
2: Dururum. Hatta girer yemek de yaparım. Adamın boğazından doğru düzgün bir şey geçer belki.
0: Rüyanda görürsün. Burası benim mutfağım. Kimse girmeyecek artık bundan sonra, yasak.
2: Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Öyle kafana göre
1: iş yapamazsın. Bak bakalım tadına hadi. Nasıl olmuş? Ye.
3: Ne oluyor içeride?
1: Hiç. Aynı şeyler. Hadi vitaminle ölmesin, ye sen. Han onun icabına bakar, merak etme sen.
0: Girmeyecek kimse. Annem söylemişti zaten. Onları uzak tut, alma içeri demişti.
2: Niye öyle bir şey söylesin? Cüzdanlı mıyız biz?
0: Pissiniz, pis.
2: Bak ya, bir tek sen temizsin değil mi?
0: Tamam artık, bitti gitti. Kapattım burayı.
2: Ne demek o ya? Ne yapıyorsun sen?
0: Girmeniz yasak artık.
1: Olmuş mu? Güzel yapmış mıyım? Çok özendim. İçine hep sevgimi kattım.
3: Çok güzel olmuş.
1: Ya. Onunkinden de mi?
2: Ya. Çekil şuradan. İnsaf be, bir tane mutfak var evde.
0: Bitti artık, kapandı. Mutfak falan yok.
1: Yemiyor musun baba?
3: Doydum kızım. Sen benim bulmacamı getirir misin?
1: Tabii ki, hemen hallediyorum.
3: Ah, sağ ol.
1: Ben yeterim bu eve. Çekip çeviririm. Hiç merak etme. Her şeyi hallederim. Zaten size belli etmiyordu ama işin çoğunu bana yaptırıyordu.
3: Ayrı ayrı daha zor olmuyor mu? Beraber daha kolay değil mi?
1: Değil. Hep bir aşağılama, hep hor görme. Bir güzel söz, bir teşekkür hiç duymadım ağzından bugüne kadar.
2: Gülben, bir bakar mısın?
1: Babayla sohbet ediyoruz. Bir şey söyleyeceksen burada söyle.
2: Esat gelmiş dün seninle konuşmaya.
1: Gelsene ve sen benimle. Evet, konuştuk. Ne olmuş?
2: Üzüldüğünü biliyorum.
1: Hiç de bile. Niye üzüleceğim? Takmıyorum artık.
2: Takmıyor musun? Vaz mı geçtin?
1: Takmadığım sizsiniz. Bize engel olmaya çalışan herkes.
2: Biz derken?
1: Esat'la ben. Biliyorum, olmaz diyeceksin. Taş koyacaksın önümüze ama başaramayacaksın. Ne sen ne abla.
2: Güzelim, benim engel olmama gerek yok. O iş zaten olmaz. Maalesef olmaz. Yoksa ben istemez miyim senin mutlu olmanı? Esat'ı da ne kadar sevdiğimi biliyorsun ama olmaz.
1: Niyeymiş? Sen bize rağmen istediğinle oluyorsun. Bana gelince mi olmuyor?
2: Gülben, aynı şey mi? Biz İnci ile birbirimizi seviyoruz ama Esat...
1: Esat da beni seviyor.

0: Sevmiyor Gülben. O başkasına ilgi duyuyor.
1: Yalancı.
0: Doğruyu söylüyorum.
1: Kime o zaman? Söyle kime? Onun o sırık arkadaşına mı? O kız onun etrafında dolandı ama çelemedi aklını. Sırf bize engel olmak için olmadık şeyler uyduruyorsun. Sen de ablam gibisin. Mutlu olmamı hiç istemiyorsun benim.
0: Tam tersi. Şu hayatta biri mutluluğu hak ediyorsa o sensin. Ne olur bana güven. Ben senin kötülüğünü ister miyim hiç? Üzülme diye söylüyorum. Kalbin kırılmasın istiyorum.
1: Hep böyle afilli konuşurdum biliyor musun? Herkesi ikna ederdin. Daha ufacıkken bile. Hikayeler uydururdun. Herkes inanırdı sana. Kocaman teyzeler, öğretmenler, boyunu geçen delikanlılar. Yine öyle yapıyorsun.
0: Biri bir hikaye uyduruyorsa maalesef o sensin.

0: Uydurmuyorum. Ben uydurmuyorum.
1: Gülben. Kafanda kurduğun gibi değil hiçbir şey.
2: Niye kuruyormuşum ben? Ha? Bugün geldi benden özür diledi Esat.
1: Ne?
2: Ya kalırsın işte böyle. Pişman olduğunu söyledi. Gönlümü aldı. Ben de sevilmeye layıkmışım. Ama arkadaşının ablası olduğum için çekiniyormuş.
1: Bunu da yanlış anlamışsın. Yoksa bu öyle ilanı aşk falan değil. Sen üzülme diye gelip kibarlık yapmış.
2: Sen yanlış anlıyorsun. Yanlış anlayan sensin. Neden inanmıyorsun ya birinin de beni sevebileceğine? O kadar mı çirkinim ben? Ha? Yüzüme bakılmayacak bir halde miyim?
1: Ben tabii ki öyle değil.
2: Sürüklüyüm diye mi? Ben iyileşeceğim. Hepiniz şaşıracaksınız. O zaman bana böyle acıyarak bakamayacaksın işte.

0: Senin kalbinin kırılmasına dayanamam ben. Sırf bu olmasın diye uğraşıyorum. Anlamıyor musun?
1: Anlıyorum. Çok iyi anlıyorum. Hep o İnci'nin yüzünden biliyor musun? Onun o sırık arkadaşı Esat'ı seviyor diye. Sırf onun önü açılsın diye beni aradan çıkarmak istiyor. Sen de ona alet oluyorsun. Sen de ona koz verdin işte. O yukarıdaki çarşafları gidip Sırık'a anlatacak. O da Esat'a yetiştirecek. Sırf ben gözünden düşeyim diye. Ama ne yaparsa yapsın başaramayacak. Hiçbiriniz. Duyuyor musun beni? Bizi ayıramayacaksınız. Çık odamdan.

0: Neriman, sana bir şey soracağım ama bana darılmayacaksın.
1: Ailemle mi ilgili? Biliyor musun? Bugün çok güzeldi. Kendimi daha önce hiç bu kadar... Ya böyle şey hissetmedim.
0: Mutlu mu?
1: Özgür.

0: gitmem lazım. Çok teşekkür ederim.
1: Ne demek canım, her zaman.

0: Baba.
1: Ah, ben de bulmaca çözüyordum. Yeni yeni bir sürü aktris çıkmış, hiçbirini tanımıyorum. Yardım edersin.
0: Ederim tabii de. Bu ne böyle? İlk oyunun mu bu?
1: Ben doydum oğlum. Bugün de böyle olsun da geçer nasılsa.
0: Ne geçer? Ne oldu ki?
1: Safiye Gülben'e kırgın, odasına girdi çıkmadı. Yarına kalmaz geçer.
0: Olur mu öyle şey? Çocuk mu bu? Ya odadayken sana bir şey olsa?
1: Oğlum sen varsın. Neriman var. Gülben ilgileniyor sağ olsun. Yani büyütecek bir şey yok.
0: Yok baba, bu böyle olmaz.
2: Yok, faydası yok ki. Konuşsam ne değişecek sanki?
3: Ben geldim. Ne oldu abi? Bir şey mi oldu?
0: Hazır ol Neriman. Akşam yemeği hep beraber dışarıda yiyeceğiz.
3: Dışarıda mı?
0: Evet.
3: Nasıl? Hep birlikte mi?
0: Evet, hep birlikte.
2: Sen, ben, Gülben, babam.
0: Gelmek isteyen varsa başka buyursun gelsin. Hadi sen git söyle, herkes hazırlansınlar.
2: Şöyle ailecek güzel bir yemek yiyelim.
3: Tamam. Abla!
4: Ailecek yemek yiyeceklermiş. Afiyet olsun size.

0: Hadi hazırlan. Abim bizi yemeğe götürecek.
1: Aa, dışarı mı?
0: Evet. Sen ne giyeceksin? Ben hani bir tane çiçekli elbisen var ya, onu giyeceğim.
1: Giy tabii. Sana çok yakışıyor.
0: Sen peki? Eğer istersen beraber seçelim.
1: Yok, ben gelmeyeceğim. Siz gidin.
0: Ama sensiz hiçbir tadı olmaz ki.
1: Olur olur. Sohbet edersiniz, ne güzel. Hadi git hazırlan sen.
0: Sen bilirsin.
1: Neriman. Hı. Saçlarını da yarım topla. Sana çok yakışıyor.
0: Tamam.

0: Bütün gün aramadın, sinir ettin beni.
1: Sana bir şey soracağım ama düşünmeden cevap vermeni istiyorum.
0: Allah Allah. Sor. Ne soracaksın?
1: Akşam bizimle yemeğe gelir misin?
0: Sen ve Esat'la mı?
1: Hayır. Ailemle.
0: Sen ciddi misin?
1: Ne diyorsun? Gelecek misin?
0: Ablanlar orada olacak mı?
1: Gülben gelecek. Yani umarım.
0: Sen emin misin? Bir sakıncası olmaz mı gelmemin?
1: İnci.
0: Tamam. Tamam, gelirim o zaman. Seve seve.
1: Tamam, o zaman ben sana mekanı mesaj atıyorum.
0: Tamam. Kimi çağırdın başka?
1: İnci'yi. Senin için bir sakıncası var mı?
0: Yok, yani benim için yok da.

0: Nasıl ya? Maa ile mi gidiyorsunuz?
1: Evet. Yani bir tek büyük ablası olmayacak galiba.
0: Aman zaten o gelmesin. Toplum huzurunu bozuyor.
2: Şey?
0: Demek ki yani şöyle şimdi yeni gelin gibi giyinip hazırlanıp görümcelerinle yemeğe gideceksin öyle mi?
1: Ya dalga geçme. Çok heyecanlıyım zaten. Demin dudamları ben sürdüm.
0: Ya ne güzel işte. Han Bey açılımı tam olarak yapıyor desene.
2: Peki Memdu amcayı ne dedin?
0: Yani benim bir şey söylemem gerekiyor mu? İstersen ayarlarım.
1: Hayır.
0: E nasıl çıkacaksın evden?
3: Hadi gel soğumasın. Sen de çayı kap gel.
4: Ablamı da çağırayım mı yoksa? Ya kıyamamış ya. Ona da tabak koymuş.
3: Hadi uzatma şu çayı al gel.
1: Oo, mis gibi kokmuş.
4: Sen de gel otur diyeceğim ama giyinmişsin.
1: Ben dışarıda yiyeceğim bugün.
4: Esra ile tabii.
1: Hayır. Han'la yiyeceğim. Ailesi de gelecek. Dede. Sana daha fazla yalan söylemek istemiyorum. Haklıydın. Daha cesur, daha dürüst olmalıydım. Olamadım. Ama işte şimdi deniyorum. Esra'yla değil. Han'la buluşacağım.
3: Ne bekliyorsun oğlum? Getirsene şu çayı.

Yeni bir kovboy filmi buldum. Akşam onu izleriz birlikte. Hem de uzayda geçiyor ha. Neyse ben çayı koyayım. Sakın bitirme ha. Yeme hepsini. Gözüm üstünde.

0: Neriman, ne güzel olmuşsun. Ha şöyle ya, ne o öyle devamlı kahverengi giyip duruyordun. Bak bu renkler çok yakışmış sana.
1: Ben mi istiyorum sanki?
0: İstemiyorsan giymeyeceksin Neriman. Kimse zorla sana bir şey yaptıramaz. Baba, hazır mısın?
2: Ya acaba gitmesek mi diyorum?
0: Gideceğiz baba, itiraz istemiyorum. Hem de çok güzel bir yere götüreceğim sizi. Sürekli boyun eğerek iyilik yapmıyoruz ama. Bu sefer geri adım atmayalım baba. Gülben kesin gelmiyor mu, sordun mu?
3: Aferin Gülben. Satmadın ablanı vallahi.
0: Gülben. Ne güzel olmuşsun.
4: Sağ ol. Gidelim bakalım.
1: Yaşasın. Zaten sensiz boğazımızdan geçmezdi.
4: Değil mi?
0: Öyle. Herkes hazırsa o zaman çıkalım.
1: Hazırız.

0: Geç baba.
1: Hoş geldiniz. Vestiyer alabilirim isterseniz.
2: İstemem.
0: Kalsın, sağ ol.
1: Masanız ileride. Hı hı. Buyurun.
3: Gülben. Bak buranın yemeği, servisi, her şeyi tertemizdir. Sahibini tanırım, çok titiz adamdır. Güven bana, tamam mı?
4: Sen mi çağırdın?
3: Evet, ben çağırdım baba. Daha yakından tanımanızı istediğim için.
4: Safiye duyarsa çok bozulur.
3: Hadi.
2: Merhaba. Hoş geldiniz.
3: Sen de hoş geldin.
2: Yürü
3: hoş
2: hadi. Bulduk. Yürü.
3: Teşekkür ederim.

0: Niye herkes bize bakıyor?
1: Gülben, kimse bakmıyor sana. Rahat ol.
0: Ya ne kadar güzelmiş üstündeki Gülben. Nereden aldın?
2: Ben almadım.
0: Hikmet amca, nasılsınız? Amca diyebilirim değil mi?
2: Yok, bir de istersen baba de.
3: Tabii diyebilirsin. İyiyim çok şükür. Dedeniz beyefendi nasıllar?
0: O da iyi. Teşekkürler, sağ olun.
3: Selamlarımı söyleyin lütfen.
0: Tabii ki, iletirim.
1: O zaman menüyü alalım değil mi?
0: Hadi.
1: Pardon.
3: Dedeniz nasıl? İyidir umarım. Kendisine selamlarımı iletirseniz sevinirim.
0: Tabii ki, iletirim. Ben alayım onu. Çok teşekkürler. Bakalım ne varmış? Oo, çok güzel şeyler var. Sen ne seversin? Et, balık?
1: Balık ya istersen Gülben. Değişiklik olur.
2: Yemem.
0: Tamam o zaman. Et. Hemen bakalım. Oo, çok çok severim ben. Bayılırım. Hünkar beğendi. Sever misin?
2: Ben sevmem. Ne? Yalan mı söyleyeyim? Ne yapayım?
0: Ya herkes Hünkar beğendi. Sevmek zorunda değil sonuçta. Yani. Şey var. Çökertme kebabı. Ne dersin?
2: Hele onu ağzıma bile sürmem. Ay, ona da bayılırım.
1: Gülbenciğim, istersen sen kendin oku. Okuma yazman var. Neriman yardım etsene ablana.
0: Bakalım.
2: Su istiyorum, su.
0: Ben söylemiştim peki.
2: Bak bak, hocalere bak. Pis pis. İnşallah han bunun elinden bir şey yemez.
0: Şey, beğendin mi? Sevdiysen verebilirim sana ojemi.
2: Ben oje sürmem.
0: Doğallıktan yanayım diyorsun.
1: Gülbenciğim, susamamış mıydın sen?
2: Çubuk lazım.
1: Çubuk.
0: Efendim?
1: Pipet istiyor. Bakar mısın? Pipet alabilir miyiz?
0: Şey, ben de rica edeyim. İki tane olsun. Şey ya, ruj izi çıkıyor. Sinir oluyorum.
2: Sürme o zaman. Geri.

0: Sen ne yiyeceksin? Neye karar verdin?
1: Ben diyorum ki... Acaba şöyle bir levrek mi söylesek?
0: Oo, süper olur.
1: Hı? Ne dersin Gülmen?
2: Balık sevmem dedim ya. Az önce yemem dedim.
1: Peki.
0: Şöyle bol yeşillikli bir salata da söyleriz. Pis pis. Efendim?
2: İyice yıkanıp yıkanmadığını bilmeden nasıl yiyeceksin ki onları?
1: Tamam, o zaman şöyle yapalım. Önden soğuk mezelerle başlayalım.

Kızlar da yiyemiyordur ki zaten. Alışık değiller onlar dışarıda yemeye. Ne o öyle pis pis yenir mi dışarıda? Hasta edecek hepsini.

0: Ya of ya. Güya seni etkileyeceğim diye ta nerelere getirdim. Halime bak. Daha çatalı bıçağı beceremiyor.
1: Olsun. Ben böyle de memnunum. Şey, elindeki yara izi. Nasıl oldu o?
0: Ya sobadan kestane almaya kalkmışım çocukken. Ya anlayacaksın, o zamanlar da becerikliymişim.
1: Dokunabilir miyim?
0: He? He. Olur.

0: Sevdin mi burayı?
1: Çok güzel. Bir kere bir akrabamızın nişanına gitmiştik. Orada böyle çok güzel yemekler vardı.
0: Benziyor muydu buraya? Ya, o yüzden mi diyorsun?
1: Yok, hiç benzemiyordu. Ama orada da yemek yemiştik. Biz böyle pek dışarıda yemek yemeyiz de.
0: He, anladım. Evlenince yemek yapmak istemediğimiz günler dışarıda yeriz hep.
1: Evlenince mi?
0: Tabii. Evlenmeyecek miyiz biz? Gönül mü eğlendiriyorsun sen benimle? Gazoza söyleyeyim mi?
1: Bilmem ki.
0: Hadi.
1: Tamam, söylerim.
0: Bakar mısın? Bize iki gazoz soğuk olsun ama.

0: Gülben tamam artık, onlar temizlendi sanki ha. Hadi. Bak etin de soğudu.
1: Çiğ bu. Çiğ bu. Hep içi çiğ.
0: İyi pişmiş görünüyor ama istersen şöyle bir ortasından kes bir bak içine.
2: İstersen söyleyelim daha pişsinler.
1: Siz bir müsaade ederseniz ben önce bir tadına bakayım. Benim aklıma gelmedi çünkü o. Doktum! Pislendim hep üstüm. Doktum, üstüme doktum. Pislendim hep doktum.
0: Gülben sakin olsun, sadece bir şey yok.
1: Ay mahvoldu, görmüyor musun? Battı üstüm başım.
2: Hadi gel biz seninle lavaboya gidelim, kurulanmana yardım edeyim.
1: Lavabo mu?
2: Tuvalet hemen şurada.
1: Tuvalet mi? Ben tuvalete gitmem. Pislik içindedir, herkes ayaklarıyla girdi oraya. Gitmem oraya ben.
0: Neriman bir yardımcı olsana ablana.
2: Bak yok, lüzum yok. Biz hallediyoruz. Hadi Gülben lütfen.
1: Girmem ben tuvalete.
2: Girmeyeceğiz, kapısını da halledeceğiz. Kimse görmez.

0: burası. Sen burada bekle, ben peçete alıp geliyorum.
1: Ay ablam ne yapıyordur acaba şimdi tek başına? Şimşek'ten de çok korkarım. Gülme, saçmalama. Bırak ne yaparsa yapsın.
0: Silmiş öyle güzelce.
2: Ay yaklaşma.
0: Silmeyeyim mi?
2: Ben kendim silerim Mer.
0: Ya aslında sana allık çok yakışır. Yanımda var. Vereyim mi? Sür biraz.
1: Oh, allık, oje, ruj. Maşallah buradan sahneye yetişecek herhalde. Oh.
0: İstemez misin?
2: Kime süreceğim ki ben şimdi o allığı? Yani gündüz olsa olurdu da.
0: Gündüz mü? Niye ki?
2: Esat'la buluştum. Yani daha doğrusu dayanamayıp kapıya geldi. Zaten iki günde bir geliyor. E tabii özlüyor çocuk, dayanamıyor.
0: Bildiğimiz bizim Esat mı?
2: Sizin miymiş? Allah Allah.
0: Yok yani Han'ın arkadaşı Esat mı?
2: Evet. Ne oldu? Niye şaşırdın, olamaz mı?
0: Yok hani ben bilmiyordum. Ondan.
2: Arkadaşın üzülecek diye mi korkuyorsun?
0: Kim?
2: O var ya bir tane sırık, lüle olan.
0: Ya Esra mı? Neden üzülsün?
1: Haberim var benim. Saklamana gerek yok.
0: Neden haberim var?
2: O kız onun ağzına düşüyor. Biliyorum ben. Ama işte umutsuz aşk onunki. Vallahi sen onun iyiliğini düşünüyorsan git konuş bence. Hiç öyle boşuna hayallere falan kapılmasın.
1: Yazık zaten, yaşı da var. Kocaman.
2: Hayır, ben vakit kaybetmesin diye söylüyorum. Sen bilirsin.

0: İnci nerede?
1: Ne bileyim nerede? Bekçisi miyim ben onun?
2: Abla niye böyle yapıyorsun? Bak kız yardımcı olmaya çalışıyor sana.
1: Ben ondan öyle bir şey istedim mi Neriman?

0: Tatlı yemek isteyen var mı?
1: Ben.
2: O zaman şey yapalım, farklı farklı iki tane söyleyelim, ortadan beraber yeriz.
1: Olur. Sufle varmış.
2: Tamam. O zaman bir de kabak söyleyelim.
1: Tamam.
2: Tamam.
0: Gülben, sen ister misin? Yemeğin duruyor gerçi, hala dokunmadın hiç.
3: Ben bir şey yemeyeceğim. Hiç içime sinmedi, kokuyor hep. Bence siz de yemeyin, zehirlenirsiniz falan. Allah korusun.
0: Babacığım, sen bir şey ister misin?
4: Yok oğlum, teşekkür ederim.
1: Bir kahve almaz mısınız?
4: Aa, kahve iyi olur.
3: Yok baba, bu saatte kahve içme, uykunu kaçırır. Olmaz.
0: Gülben, bir şey olmaz. Şimdi sana da söyleyeceğim bir acı kahve.
2: Ay, bayağı fırtına çıktı. Gerçi ben severim.
3: Ruh hastası bu. Ay, kalkalım mı artık? Ablam çok korkmuştur.
1: Siz küs değil misiniz ki?
3: Küssek de canavar değiliz herhalde. Perişan olmuştur o yalnız. Hadi.
0: Daha kahvemizi içeceğiz Gülben.

Hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Geçecek, tamam, hiçbir şey olmayacak. Kimseye bir şey olmayacak. Geçecek. Allah'ım ne olur yardım et yarabbim. Ne olur yardım et Allah'ım. Geçsin artık, yalvarıyorum.

0: Neden geldin? Baban alacaktı hani seni.
1: Şimdi sen yoktu biliyorum. Sana bunu vermeye geldim.
2: Hastalanma sonra.
0: Sağ ol.

0: Git buradan anne.
1: Öldürürüm seni. Gel buraya çabuk.
2: Ya bu sefer tanışırsak belki bu kadar karşı çıkmaz.
1: Boğsak seni.
2: Söver beni.
1: Kemik.

Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris. Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

0: Anneciğim ben şimdi tutamam. Gidecek. Gidecek.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Saat 8 mi?
1: 8:15. Çalışmaya devam et. Onu göz önünden kaldır.
2: Tustin, yaptığım denemeler işe yaradı. Oluyor. Kendi temiz suyumuzu üretebileceğiz. Artık
1: şimdi
2: onlara...
1: Şimdi bunun sırası değil.

0: Hepsi bu mu? Bana bakın, bence birazını kendinize saklıyorsunuz. Ya da başkasına satıyorsunuz.
1: Sizi temin ederim bayım. Yapmıyoruz.
0: Doğrusu da bu. Neden biliyor musun? Çünkü bu okyanus büyük Jean Fien'e ait ve sen ve insanların o izin verdiği için onun üstünde yaşıyorsunuz. Tabii bunun karşılığında sizden istediği tek şey bunun bedelini ödemeniz. O da size temiz su veriyor fakat içimde bu anlaşmaya uymuyorsunuz gibi bir his var.
1: Bay Sıkrım efendim, daha fazla suya ihtiyacımız var.
0: Haracı iki katına çıkarın yarına kadar.
1: Yakınlardaki bütün kaynakları tükettik. Daha fazlasını toplamamız zaman alır. Bunun için de suya ihtiyacımız var. Bu imkansız.
0: Yani bu miktarda suyun buradaki toplumunuz için yeterli olmadığını mı söylüyorsun bana?
1: Kesinlikle efendim.
0: Lord Jean Fien'in bana verdiği yetkiyle nüfusunuzu %10 oranında azaltacağım. Sağlıklılardan 5-6 tanesini alın. Kızlardan olsun.
2: Vero, şimdi savaşma zamanı değil. Babanı onurlandırmak istiyor musun? Hayatta kal.
3: Peki ya sen ne olacaksın?
2: Benim hiç babam olmadı.
1: Bay Scream efendim, öyle demek istememiştim.
0: İnsanlarını geri almak istiyorsan aracı yarına kadar iki katına çıkar.
1: Beni alabilirsin. Ama insanlarımı bırak.
4: Bırakın bizi. Bırakın. Hayır. Lütfen geldik. Lütfen bırakın. Bizi bırakın. Bırakın. Bırakın. Bırakın. Lütfen bırakın bizi. Lütfen bırakın. Lütfen bizi bırakın.
3: Gelin gelin. Şey hadi. Sizi burada bulamazlar. Hadi. Hadi. Gelin içeri. Burada kalın, tamam. Sesinizi çıkarmayın sakın.
4: Lütfen. Tamam. Lütfen. Lütfen efendim. Lütfen çocuğumu bırakın efendim. Lütfen. Bizi bırakın. Lütfen. Bir şey yapmayın. Hayır. Yapmayın. Hayır, yapmayın efendim. Bize zarar götürmeyin.
5: Çok kalabalıklar.
4: Lütfen bırakın, beni bırakın. Bırakın.
0: Koroto halkı, Jean Fien'in gazabına hazır olun. Beyler başlayın.
4: Bırakın bizi efendim. Bırakın. Hiçbir şey yapmadım.

Ve şimdi Lord Janvier'in mistillemesine şahit olacaksınız.

Merhaba hayır, çocuklar. Hayır, şimdi beni dinleyin. Yarına kadar aracı iki katına çıkaracaksınız. Yoksa insanlarınız kalıcı olarak Lord Janfie'nin malı olurlar. Hepinize teşekkür ederim.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne yapıyor gibi görünüyorum. Bunu alıyorum.
0: Yapamazsın.
1: Yapabilirim.
0: Köpek balıkları ne olacak?
1: Derinden giderim. Beni göremezler.
0: Daha önce bunu tek başına kullandın mı?
1: Willow'u koruyacağıma söz verdim. Şimdi o sözümü tutuyorum.

0: Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim.
1: Ben buna benzer bir şey daha önce yaşamıştım. Uzun zaman önce. Ama bundan farklıydı.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Anlatması zor. Daha küçük bir çocuktum. Ona benzer biri vardı. Ama o... köpek balıklarına saygı duyardı. Onları bu şekilde kullanmazdı.
0: Çocukların güvende hissetmeleri için uydurulmuş bir masal olduğunu sanıyordum.
1: Gerçekti.
0: Peki şimdi neredeler?
1: Çoktan öldüler. Ama şimdi başkaları var.
0: Yaşlılar gibi konuşuyorsun. Bu kadar masal yeter. Onu nasıl durduracağız?
1: Her şeyin sırası var. Önce Willow'u geri almamız gerekiyor. İnsanlarımızı kurtarmalıyız.
2: Merak etme. Her şey çok güzel olacak. Şşş.

0: Neden yüzeye çıkıyoruz?
1: O teknenin arka tarafına mümkün olduğunca yaklaşmalıyız. Dümene geç.
0: Ne? Sen ne yapacaksın?
1: Willow'u kurtaracağım. Sen saklan. Eğer başın derde girerse dal, tamam mı?
0: Tek başına başaramazsın.

0: başaramayacağız. Bizi batıracaklar. Buradan çıkmalıyız şimdi.
1: Ne yaptın?
0: Ben mi? Neden bahsediyorsun?
1: İtiş gücü yok.
0: Ben bir şey yapmadım.
2: Şunu dene. Hadi.
1: Şunu dene.
0: Tamam, git git.

0: daha fazla dayanabileceğini sanmıyorum. Kurtulduk mu?
1: Bilmiyorum.
0: Yukarı çıkmalıyız. Burada daha fazla kalamayız. Gitmemiz gerekiyor.
1: Tamam. Yükselin.

0: Aracın geri kalanı yarına kadar elimizde olacak. Bundan eminim. Korotoa halkına bunun için gerekli motivasyonu verdim.
1: Tamam, durun!
0: Dalga enerjimiz için gerekli parçaları taşıyan geminin bugünlerde Naura'dan yola çıkacağını öğrendim. O parçaları elimize geçince okyanusun kinetik enerjisinden faydalanabileceğiz. O zaman insanları kullanmak zorunda kalmayacağız.
2: Bu yetersiz durumdan ne kadar erken kurtulabilirsek o kadar iyi.
0: Yine de tutsaklara ihtiyacımız olacak, köpek balıkları için.
1: Pekala, devam edin!

0: Beni çarktan ayırma kızım. İtmeye devam et. Sakın durma. Bir ayağın devamlı diğerinin önünde olsun. Ne olursa olsun itmekten vazgeçme.
1: Savaş Lord'u bizden çok daha güçlü. Onunla savaşamayız.
2: İnsanlarımız ne olacak?
3: İstediğini yaparsak onları geri alabiliriz.
2: Bunu bilmiyoruz.
4: Timur! Henüz gençsin. Yaşlanınca daha farklı düşüneceksin. Makinelerine güç sağlamak için bize ihtiyaçları var. Bizi öldürmek içlerine gelmez. Onların ürettikleri suya ihtiyacımız var. Eğer diğerlerimizin yaşayabilmesi bazılarımızın feda edilmesini gerektiriyorsa bu fedakarlığa değer.
2: Sende ne var? Nereden buldun onları?
5: İstiridye ayıklayıcısı olmanın bazı avantajları var.

0: Bir yerlerde hayat devam ediyor olmalı. Bunu yapmak istediğinden emin misin?
1: Willow'a söz verdim. Ona göz kulak olacağıma. Senden benimle gelmeni isteyemem.
0: İstemene gerek yok. Çünkü geliyorum.
1: Bu hiç iyi bir fikir değil.
0: İncileri takas etmek istiyor musun?
1: Elbette.
0: O zaman ben de geliyorum.

0: Güneş taşı. Daha önce onlardan bir tane görmüştüm. Onu sana kim verdi? Babanın mıydı? Merak etme, kimseye söylemem. Onu kullanmayı öğretti mi?
1: Bana güneşin konumuna göre yön bulmayı öğretti.
0: Peki köpek balığı çağırmanın sırrını da öğretti mi? O bir köpek balığı çağırıcısıydı. Buradaki birçoğumuz su baskınının ilk günlerinde canımızı onun sayesinde kurtardık.
1: O ben küçükken öldü. Bana bıraktığı tek şey bu.
0: Onu sana bırakmasının bir sebebi olmalı. Bize yardım etmelisin.

0: Yüzün. Ha, merhaba. Çok güzel.
1: Dur bakalım dostum. O çantada ne var?
2: Seni ilgilendirmez.
1: Buraya silah ya da kaçak mal.

0: sokamazsın.
1: Ha öyle mi? Ya bu ne?
0: Bu mu? O törende kullanmak için.
1: Bu çanta da öyle.
0: Ver onu bana.
1: Sen belanı mı arıyorsun ha?
2: Harika. Şimdi ne yapacağız?
3: Bunlar bende kalacak.
1: Onun kim olduğunu biliyor musun? Bekle. Sen Anne Aldrin'sin.
4: Daha kötülerini de duydum.
1: Sana bir teklifimiz var. Çok özel bir anlaşma.
4: Hiç konuşmaya başlamamız için bunun gibi daha çok çantaya ihtiyacınız var. İlgilenmiyorum.
5: Ödül senin olacak. Hadi. Hadi. Hadi. Hadi. Yapabilirsin. İşte böyle. Hadi. Çıkarma sakın kafanı. Hadi dostum.
6: Dayan.
5: 10 saniye daha dayan. Hadi.
6: Hadi basın tutabilirsin.
5: Göster kendini. Hadi.
6: Sakın çıkarma.
5: Hadi.
6: Hadi devam et. Hadi dayan biraz daha. Sık dışını.
5: Hadi dostum. Sen de gittin hadi. Bilirsin. Hey. Hadi. Hadi dostum.
0: Onlarla nereye gidiyoruz? Peki yakalanı?
2: Benden bu kadar.
0: Gerçekten mi? Ne zaman bitti dersem o zaman biter.
2: Bugün 10 kere yaptım. Hiçbirinde para kalmadı. Kazanamayacaklarını anlamaları için daha kaç kez yapmam gerekecek?
0: Belki biraz daha yaratıcı olmalısın. Hı?
2: Ben Elif Adams karşılığında çalışırım. Benim işim su işi. Fikir adamı olan sensin, dalgıç olan da ben. Bu durumda anlaşmaya pek bir şey katmayan sensin.
0: Bak ben buraya büyük vurgun vurmaya geldim. Yakında buraya ağzına kadar dolu bir gemi gelecek. Bu arada bizim de cebimizi daha fazla doldurmamız gerekiyor tatlım.
2: Şu andan sonra cebini ben olmadan doldurman gerekecek. İşimiz bitti.
7: Her zamankinden.
1: Hiç fena değildin. Bir amatöre göre.
2: Benimle yarışmaya niyetlisin sanırım.
1: Hayır. Harcadığın zaman için daha fazlasını teklif ediyorum. Sürdürdüğün sefil hayattan kurtulmak için bir fırsat.
7: Bu da ne demek oluyor?
1: Ben ciddiyim. Bu senin hayatının fırsatı.
2: Evet, bunu daha önce de duydum.
1: Dinle. Senin yeteneklerine sahip olan biri bunu sadece içki parası için harcamamalı. Hayatının geri kalanında kafanı bir kovaya mı daldıracaksın?
2: Kafanı kovaya daldırmama ne dersin?
1: Bak yanlış anlama. Ama sen bundan daha iyisin.
7: Devam et.
1: Hawksville Kalesi'ni biliyor musun? Oraya sızacağız. Ne diyorsun?
7: Bana bir içki ısmarla diyorum.
0: Bir sorun var.
8: O şey gerçek mi? Yoksa sadece gösteriş mi?
9: Bu kimin sorduğuna bağlı.
8: Ben soruyorum.
9: Bu durumda gerçek.

0: Ne yaptığını gördüm.
1: Ne gördün?
0: Kabukları duydun.
1: Ne yaptım?
0: Aynı yunusların yaptığı gibi. Akustik ve sonar. Suda değiliz. Ama o sistemin bir minyatürünü yaratabilme yeteneğin çok etkileyici.
1: Ne istiyorsun?
0: Sana bir iş teklifim var.
1: Ben emekliyim.
0: Parayı etrafa dağıttığını fark ettim. Eğer tepedeki adama karşı koymayı düşünürsen, bu iş tam sana göre.
1: 5 dakikan var.
2: Yani bizden Hawks bile girip insanlarını kurtarmakta sana yardım etmemizi istiyorsun.
0: Evet öyle. Edgar, sonik teknolojisini kullanarak kaleyi dinleyecek. Elde ettiği verileri yapının planını çıkarıp tutsakları nerede tuttuklarını belirlemekte kullanacak. Toby, derin su dalış kıyafetiyle içeri girip kalenin zayıf noktasında bir gedik açıp içeri girmemizi sağlayacak.
2: Ben ne yapacağım?
3: Sen serbest dalıcısın. Senin görevin köpek balıklarını kaleden uzaklaştırmak. Savaş lordunun köpek balıkları seni takip ederken biz de rahatça içeri girebiliriz. Köpek balıkları seni sadece belli bir derinliğe kadar takip edecek. Bunu su altı aracımızla onlardan kaçarken fark ettik.
1: Peki içeride bizim için ne var? İçeride bulacaklarımızın dış atollerde çok para edeceği kesin. Fakat elde edeceklerimizin girdiğimiz riske değeceğinden emin değilim.
3: Savaş lordu çok uzun zamandır çevre köylerden haraç topluyor. Bir sürü ganimeti, yakıtı ve kendi su arıtma cihazı var. Temiz su üretme imkanına sahip. Hepimizin ihtiyacından fazlasını. Onu ele geçirebilirsek istediğimiz fiyata satarız.
4: Pekala, bir sorum var. Bir şeyler havaya uçurmaya fırsatım olacak mı? Çünkü bildiğiniz gibi, bilirsiniz, benim ihtisas alanım enkaz çıkarma. Bu doğru. Fakat havaya uçurma. Boom! O benim varlık sebebim.
1: Patlatma.
4: Ne dediğimi biliyorum.
1: Havaya patlatma.
4: Her neyse, ben Toby olarak bunu yapabilecek miyim? Bilirsiniz. Boom boom işini.
0: Eğer öyle bir fırsatın olursa neden olmasın?
4: Evet, ben varım.
2: Evet, ben de.
1: Bu iş tamamen akıl dışı. Ben de varım.
0: Mükemmel. Şimdi bir tekne lazım.
5: Anlaşılan hala uzuvlarınız yerinde. Bu iyi işaret.
3: Yardımın için sağ ol.
5: Buraya ait değilsiniz.
0: Seni ve ekibini tutmak istiyoruz.
5: Cevabım daha öncekiyle aynı. İlgilenmiyorum.
0: Henüz teklifimizi duymadım.
5: Gerek yok. Size baktığım zaman her şeyin cevabını görebiliyorum.
0: Hakkımızda hiçbir şey bilmiyorsun.
5: Öyle mi? Balıkçı değil misiniz? Küçük bir köyden. Kim bilir nereden? Görünüşe bakılırsa Korotoa. Biri size yanlış yaptı. Siz de kafanızda büyük bir planla buraya geldiniz. Bunu daha önce de gördüm. Küçük insanların yaptığı büyük planlar. Küçük insanları öldürür. Ve benim ölmeye hiç niyetim yok. Benim size tavsiyem hala yapabiliyorken geldiğiniz yere geri dönün. Başka bir şeye ihtiyacınız olursa ben buralardayım.
0: Hey, burada bir sürü başka kaptan var.
6: Hawksbill mi? Şu meşhur kale mi? Poseidon'u bile altına yaptıracak kadar köpek balığıyla dolu olan yer mi? Siz kafayı yemişsiniz maymunlar.
7: Elbette. Sizi Hawksbill Kalesi'ne götürürüm. Sizi tam kapısının önünde indiririm. Eminim Savaş Lordu arkadaşlarınıza kavuşmanızdan mutlu olacaktır. Sonra da sizi köpek balıklarına yem yapar.
8: Pekala, şunu anlıyorum. Beni ve teknemi sizi Hawksbill Kalesi'ne götürmem için kiralamak istiyorsunuz. Bunun sonunu görebiliyorum. Hepiniz öleceksiniz. Hayır. Hayır, sağ olun.

0: Bir tekne bulduk.
1: Bunu nasıl başardınız?
0: Bilirsin. İkna edici olabiliyoruz.
1: Beni kaptanla tanıştırın. Planın detaylarını görüşeceğim.
0: O sensin.
1: Ne?
0: Bu tekne bizim.
1: Bu tekne bizim de ne demek? Herkes nerede?
2: Onlar biraz bağlılar.
0: İsteksizler diyelim.
1: Tekneyi çaldınız mı?
0: Kimlerle çalıştığını biliyor musun?
2: Ne kadar az şey bilirseniz o kadar iyi.
0: Biz böyle çalışırız.
1: Biz böyle çalışmayız. Tamam mı?
3: Hemen itiraz edeceğine, ambardakilere bir göz atmaya ne dersin? He? Kaptan, manifestoya bakılırsa bunların hepsi Hawksbill Kalesi'ne gidiyor.
4: Bu da ne?
3: Bu bir kinetik enerji üreticisi. Anlaşılan su arıtma cihazları için. Yani arıtma cihazlarına enerji sağlayan bir cihaz.
1: Pekala.
5: Burası Hawksbill Kalesi. Lütfen tekrarlar mısınız?
1: Tekneniz elimizde. Yükünüzde. Telsiz sinyalinden kontrol edin. Hemen tüm tutsakları serbest bırakın. Biz de teknenizi geri verelim.
6: Ben Mason Scream. Kiminle konuşuyorum?
1: Bu seni ilgilendirmez. Tüm tutsakları serbest bırak ve değerli yükünü geri al. Yoksa denizin dibinde arayacaksın.
6: Şimdi beni iyi dinle. Savaş,
5: Lord'unun teknesini ve
6: içindekileri hemen geri getireceksin. Yoksa köpek balıklarını yollar ve Korotay'ı yok ederim.
1: Nereyi?
6: Korotay'ı.
1: Adını bile duymadım.
5: Tekrar ediyorum. Yükü ve tekneyi buraya getir, yoksa Korotay'ı yok ederim.
4: Bunu yapabilir mi?
6: Karar vermek için
5: 5 saniye.

0: Devam ediyoruz. Mini denizaltı 2 kişilik. Dalgıç elbisen sığmayabilir. Sonar teçhizatı nasıl? Çok yer kaplar mı?
1: Tekne üzerinde çalışmak için yapılmış. Tekrar tasarlayabilirim fakat zaman alır.
2: Ne kadar zaman?
1: Yeni parçalar bulmam lazım. Denizaltıyı uyarlamam 2 veya 3 gün sürer. Ayrıca size nasıl çalıştığını da öğretmem lazım.
0: 3 günümüz yok. İnsanlarımızın o kadar sağ kalacağının garantisi yok.

0: Ne diyorsun Edgar? Sonar cihazını buna monte edebilir misin?
1: Bilemiyorum.
2: Kuratoa'dan Timur'a, orada mısın?
0: Dinliyorum.
3: Timur, sen ne yaptın?
4: Çaldıklarını geri vermen lazım. Dinle. Savaş
3: ordu ondan çaldıklarını
4: hemen teslim etmez.
3: Sen tüm rehineleri öldürmekle tehdit ediyor.
0: Çoktan teslim ettik bile.
4: O aynı fikirde değil.
3: Bir şeyler yapsan iyi olur. Hemen.
5: Bir dakika izin ver.
0: Ne yaptık dedin?
6: Onları vermedik.
0: Neden?
6: Biz hırsızız. Ayrıca pazarlık için onlara ihtiyacın var.
0: Rehineleri öldürecekler.
7: Blöf yapıyorlar.
0: Koratoa'da yaptıklarını görmediniz. Köpek balıklarından bir orduları var.
6: Söylediklerin doğruysa, mallarını geri aldıktan sonra rehinelere artık ihtiyaçları kalmayacak. Böylece insan gücü olmadan çalıştırabilecekler. O zaman insanlara ne yaparlar dersin?
0: Bu operasyonu biz yönetiyoruz. Sizi biz kiraladık. İnsanlarımızın hayatlarıyla kumar oynuyorsunuz.
6: Hayır, onları kurtarıyoruz.
0: Niyetinizin bu olduğuna eminim. O kargoyu geri götüreceğiz hemen şimdi.
7: Artık çok geç.
0: Ne?
7: Onu geri veremeyiz. Çok geç.
4: Bu yaptığınız size
8: pahalıya mal olacak.
0: Bay Scream, efendim? Kargonun değiştirildiğinden haberim yoktu. Niyetim bu değildi. Bir yanlışlık oldu ve bunu hemen düzelteceğiz.
4: Kargoyu
8: teslim edin. Yoksa tutsaklar ölür.
0: Lütfen bir şey yapmayın. Kargonuzu geri vereceğim. Bu benim hatam değil.
7: Hayır.

0: Çok geç.
1: Neden bahsediyorsun?
0: Boom. Boom. Tekneye patlayıcı yerleştirdim. Yapmak istediğimiz de bu değil mi? Ha? Yani savaşlı ordunu devirmek. Bunun için bir fırsatın olursa demiştin. Ben de inisiyatifimi kullandım.
2: Hepiniz o tekneyi terk edin hemen.
0: 5.
3: Dışarı.
0: 4. 3.
3: Herkes o tekneyi 2, terk etsin.
0: 1. Boom.
4: Öldünüz. Hepiniz öldünüz.
5: Savaş Lordu, Jean-Pierre'nin mesajını dinlemek için hazır olun.
3: Korotoa halkı, bana karşı gelmeye kalktınız.
5: Şimdi bunun karşılığını ödeyeceksiniz.
3: Bu okyanusun hakimi benim.
5: Ve şimdi onu düşmanlarımı ezmek için kullanacağım.

0: O. Sistemin nesi var? Neden devreye girmiyor?
1: Bütün bağlantılar tamam. Köpek balıklarını etkileyen başka bir şey var.
0: Çıkarın onu. Buraya getirin. Onu alın.

0: Bunu bana babam vermişti. Ben de şimdi sana veriyorum. Onu koru ve o da seni ve halkını koruyacak. Beni ne zaman düşünecek olursan yanında olacağım.
1: Sistem çalışmıyor mu?
2: Her şey yolunda görünüyor.
1: Bunu o yapıyor. Çıkarın onu. Bir şekilde sistemi etkiliyorsun, değil mi? Götürün onu.
3: Hayır.
4: Willow?
5: Timur!
4: Willow!
3: Timur!
1: Dinle. Aldıklarının hepsini hemen geri getir.
6: Yoksa insanların hepsi ölecek.
7: Getireceğim.
1: Bir saat sonra Scream'le Naura'da buluşacaksın.
6: Eğer halkının yaşamasını istiyorsan hiçbir eksik
1: olmamasına dikkat et.
7: Çaldıklarınızın hepsini geri istiyorum. Hemen şimdi. Hawksbill. Kargonuz liman başkanıyla birlikte Nauru rıhtımında olacak. Eksiksiz olarak. Hepsi bu mu? Pekala o zaman. Yaptığımız her anlaşma ve kontrat artık geçersiz.
4: Sion, gidelim.
8: İstersen gelebiliriz seninle.
4: Ne sebeple? Bunun bir anlamı yok. Vazgeçiyoruz. Sion ve ben Korotoa'ya dönüyoruz. Her şey bir hataydı.
9: Hayır değildi. Ne yaptıklarını telsizle dinledim.
4: Kesinlikle. O zaman neden gitmemiz gerektiğini anlamışsındır.
9: Bir saat önce sorsan seninle aynı fikirde olurdum. Ama artık değil.
4: Güzel. Siz savaş lorduna karşı küçük savaşınıza devam edin. Biz bu işte yokuz.
10: Dinle. Bu parçaları ele geçirdikten sonra o rehineleri canlı bırakmayacağını biliyorsun. Onları köpek balığı yemi yapacaklar. Artık temiz su yapmak için insan gücüne ihtiyaçları kalmayacak. Bunun onlara ne faydası var?
8: Bu onları kurtarmak için tek fırsatımız.
4: Bunu yaparsak, başarılı olursak, sonra ne olacak?
9: Savaşacağız. Hepimiz. Savaş lordunun bu güce erişmesine biz sebep olduk. O her geçen gün tehditlerini arttırırken biz oturduk ve sessiz kaldık. Herkes görmezden gelmeseydi o bu gücü elde edemezdi. Hala onu alt edecek gücümüz varken bunu yapmalıyız.
8: Onları dinle. Onlar haklı.
4: Tamam. Ama kabul edersem artık yalnız kurda oynamak yok. Biz bir takımız. Bunu ya hep beraber yapacağız ya da yapmayacağız. Ben söylemeden kimse bir şey yapmayacak. Gizlice patlayıcı yerleştirmek yok, çalmak da. Bunu yapabilir misiniz?

24 deniz mili güneybatısındayız. 2576 Fathom'la sinyal yolluyorum. Yani bizi büyük bir tropik balık sanacaklar.

0: Hey! Savaş da orada, onu görmek istiyor. Hemen şimdi.
1: Konuşmak istememenin kimseye faydası dokunmaz. Şimdi sen Corato'dansın. Ama orası senin orijinal klanın değil. Haksız mıyım? Dünyayı su bastığında, ki bu sen doğmadan önceydi, insanlar karalara, hala denizin üstünde görünen dağ tepelerine ulaşmaya çalışıyorlardı. Dağlara hakim olanlar o insanları tekrar denizlere sürdüler. Savaşlar çok kanlı oldu ve kan köpek balıklarını çekti. Ve ben de binler

0: Binlerce kişilik bir grupla birlikteydim ve o son kara parçalarından birine ulaşmaya çalışıyorduk. Ama çoktan ele geçirilmişti ve bizi denize sürdüler. Deniz köpek balığı kaynıyordu, tam bir katliamdı. Ama bir adam vardı, muhteşem bir şey başaran bir adam. O adam ortaya çıktı ve sahip olduğu bir güçle, bir çeşit enerji kaynağıyla köpek balıklarını uzaklaştırmayı başardı. Ve küçük bir grup olarak sağ kalmayı başardık. Ama bunun bir anlamı kalmamıştı. Çünkü sular durulduğunda ve etrafımıza baktığımızda her şey sular altında kalmıştı. O adamı hiç unutmadım. Köpek balıkları üzerinde hakimiyet kurma sistemimi kurarken ondan esinlendim. Dünyada sistemimin benzeri olmadığını düşünüyordum. Bugüne kadar. Bunu nasıl yaptın? Köpek balıklarını nasıl durdurdun?
1: Ben hiçbir şey yapmadım.
0: Peki nasıl oldu?
1: O bir şey değil. Sadece bir hatıra. Yapma.
0: Pekala. Bildiklerini benimle paylaşırsan tüm dünya senin olur.

0: Bana nasıl çalıştığını söyle. Yoksa köpek balıklarını Koratoa'ya yollarım ve önlerine çıkan her şeyi, üzerinde yaşayan her canlıyı yok ederler. Scream, kargoyu aldıktan sonra Koratoa'ya git ve emirlerimi bekle.
1: Bay Scream,
0: buna lütfen engel olabilirsin kolaylıkla.
1: Yapamam.
0: Yapman gereken tek şey bana istediğim şeyi vermek.
1: Yapamam. Ha.
0: Yardımcım harika bir fikirle geldi. Eğer onu senden doğrudan alamazsak biz de işte o zaman dolaylı yoldan alırız. Seni en favori konuğumla tanıştırmak istiyorum. Kaplan köpek balığı. Neleri yiyebildiklerine inanamazsın. Midelerinde araba plakası rengi iyi ve tam bir zırh bile çıktığı görüldü. Yani seni yemekte hiç zorlanmayacaktır. Ne duydum biliyor musun? Karnı açmış.

0: yakın mesafede işe yarıyor. Şimdi uzak mesafede ne olduğunu görelim. Onu oradan çözün. Buraya getirin.
1: Ben pozisyonumu aldım.
0: Emrimi bekle. Onu buraya getirin.
2: Emirlerinizi bekliyoruz.
0: İnsanlarını kurtarmak istiyorsan bundan daha fazlasını yapman gerekecek. Sana şans veriyorum.
3: Efendim, onun metodunu çözmek için bir yol bulmuş olabilirim.
0: Nedir o?
3: Eğer bunu nasıl yaptığını gönüllü olarak anlatmak istemiyorsa, öğrenmenin başka yolları var. Bakın, ihtiyacım olan tek şey o köpek balıklarıyla iletişim halindeyken beyin dalgalarını kaydetmek. Sonra kayıtları inceleyerek belki onun yöntemini deşifre edebilirim.
0: Bunu yapmana izin veriyorum.
3: Yani bu bir dakika sürebilir. Teoride çok basit bir iş ama yine de bir dakika
0: sürebilir. Sen sadece elini çabuk tut. Onun bilgisi olmadan bu şey hiçbir işe yaramaz. Öğrenmek istediğim şey sadece bunu nasıl yapabildiği değil, başka neler de yapabileceği. Savunma amaçlı kullanabildiğini gördük. Saldırıda da kullanabiliyor mu? İnsanlarını kurtarmak istiyorsan bundan daha fazlasını yapmalısın.
1: Buraya haraç toplamak için gelmedim. Jean-Pierre'nin emriyle buradayım.
2: O emir verdiğinde köpek balığı ordusunu serbest bırakacağım ve şehrin

0: Bizi yok edecekler.
1: Bu sularda yaşayan herkesin hakimi olduğu için Jafien bunu yapma hakkına da sahip.
0: Yani söyleyeceğiniz veya yapacağınız hiçbir şey beni durduramaz. Ölmeye hazır olun.
1: Ben ondan gelecek
0: emri beklerken siz de sabırla bekleyin.
1: Teşekkür ederim.
2: Pekala.

0: Vino, sana bir görev veriyorum. Senden köpek balıklarını bir hedefe yönlendirmeni istiyorum. Ve o hedefte işte bu. Eğer kendi insanlarını kurtarmak istiyorsan bunu yapacaksın.
1: Lütfen benden bunu isteme.
0: Hadi yap. Scream, emrimle onları serbest bırakmanı istiyorum.

0: 8 7
1: Yap şunu. Halkını kurtarabileceksen yap.
0: 6 5 4 3
2: Yapamam.
1: Yapmalısın. Hayatımın önemi yok. Yap şunu. Kurtar onları.
0: 2 1
3: Scream, saldırıyı durdur.
0: Hemen Havsk bile geri dön.
4: Herkes güverte, üste dönüyoruz.
5: Efendim, veri toplamak için biraz daha zamana ihtiyacım var. Çok yaklaştık. Biraz daha devam edersek yöntemini deşifre ederim.
0: Bunun için ileride zamanımız olacak. Şu anda davetsiz misafirlerle ilgilenmem gerek.
5: Tutsaklar ne olacak?
0: Onları hücrelerine geri götürün ve kolyesini bana verin.
6: Sistemin çalışması için ne kadar yaklaşmalıyız?
7: Bundan daha yakın.
2: Az daha yaklaşırsak mancınıkların menziline gireceğiz.
6: Mancınık mı dedin?
8: Mancınık mı?
7: Orta çağdan kalma iki elastik kayış yardımıyla
8: bizi... Evet, Sezar, mancının ne olduğunu biliyorum.
2: Daha önce buraya geldiğinizi sanıyorum.
9: Deniz altının içindeydik.
2: En az bir mancınıkları var. Yeniden doldurması bir dakika sürüyor. Çok fazla cephaneleri yok fakat direkt isabet alırsak batarız. Yani menzil dışında kalmalıyız.
1: Eğer bir şeyler yapacaksan şimdi yapsan iyi olur.
10: Tasımım yok dedim. Nasıl kullanacağımı biliyor olsaydım bile artık yanımda değil.
1: Bir şeyler denemen gerek. Onun sana verilmesinin bir sebebi var. Ben bir köpek balığı çağırıcısı değilim. Onu kullanmak için yakınında olman gerektiğini düşünmüyorum. Onunla bir çeşit bağlantı kurarsan işe yarayacak. Denemen gerekiyor.
0: Pekala. Söylediğinde ateş edin.
2: Daha fazla yaklaşabileceğimizi sanmıyorum.
7: İşe yarar bir tarama yapamıyorum.
6: Ne demek istiyorsun?
7: Çok uzaktayız.
6: Mancını doldurmak bir dakika sürer dedin. Ateşi üstüme çekeceğim. Onlar tekrar doldururken siz de yaklaşın. Aksi takdirde kalenin yerleşim planını öğrenemeyeceğiz.

0: Yaklaşık 30 saniyemiz var. Sonra menzilden çıkmalıyız.
1: Daha fazla yaklaşmamız lazım.
0: Elimden geleni yaparım. Fakat işe yarasa iyi olur.
1: Bu tam olarak bilimsel değil.
2: Ne demek tam bilimsel değil?
1: Gel sen ayarla.
2: Makine senin makinen. Kendini ayarla.
1: Sessizlik lütfen.

0: kaçmalıyız. Hadi. Daha fazla kalamayız. Oldu mu?
1: Hayır. Neredeyse.
2: Hadi dostum.
1: Tamamdır.

0: Merdiveni uzatın.
1: Merdiveni indir.
0: Kapıyı açın.
1: Tamam, gel.
0: Timur'u alın.
1: Tamam, elimi tut. Elimi tut. Hadi, elimi tut.
2: Yakala onu Toby.
1: Buraya gel.

0: Yine de planı uygulamalıyız.
1: Burada daha net bir görüntü var. Emin değilim fakat tutsakları şurada tutuyor olabilirler.
0: Oraya nereden gidiliyor?
1: Şurası köpek balıklarının girdiği yer, bir kapı. Girmek için pek uygun bir yer değil.
0: Başka seçeneğimiz yok mu?
1: Eğer giriş kapısından kabul edilmeni beklemiyorsan, yok.
0: O zaman oradan girerim.
2: Sen mi?
0: Toby gitti. Willow'u ben çıkaracağım.

0: Çok uzaktalar. Mancınığı boşaltın. Benden kurtulabileceğinizi mi sandınız? Sizin için başka bir şeyim daha var. Sana bir görev veriyorum. Kamikaze köpek balığını hazırlamanı istiyorum.
1: Emredersiniz efendim.
2: Bu beni köpek balıklarından korumaz. Çok hızlı olmalıyım.
3: Bu bir intihar.
2: Daha iyi bir fikrim var mı? Pek sanmıyorum. Bu noktaya kadar geldik. Şimdi pes etmeyeceğim. Oraya girmemiz lazım.
3: İçeri girdiğinde ne yapacaksın?
2: Ben bir kahve içeceğim. Orayı başlarına yıkacağım. Güç kaynağından başlayarak. Güven bana. Ne olduğunu anlamayacaklar bile.

0: Bize doğru gelen bir şey var.
1: Ne o?
0: Hava kabarcıkları çıkarmadıkları için köpek balıklarını sonarda görememem lazım. Bu kesinlikle bir köpek balığı. Fakat çok özel bir tür. Ve üstümüze doğru geliyor.
1: Siyan. Siyan, dümene geç.

Dayan. Hadi. Başarabiliriz.

0: Efendim?
1: Bir şeyler yapıyor.
2: Hadi. Dayan. Dayan. Hadi. Başarabiliriz. Dayan. Hadi. Hadi.
1: Hepsini buraya getirin.

Bir sürü veri elde ediyorum. Bu inanılmaz. Bu gerçekten harika.

0: Lilo?
1: Timur! Arkanda!
2: Şimdi senin kafanı koparacağım.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Bu küçük buluşmayı böldüğüm için üzgünüm. Ama artık bizi buradan çıkarabilir misiniz? Ha?
0: İnsanlarımızı buradan çıkartmalıyız. Depoları boşalttım. Kale batıyor.
1: Onların teknelerini alacağız. Bana yeni bir tane boşdular.
2: Tırsaklar bu tarafta.
1: Tamam.
2: Bu taraftan hadi.
3: Bilo. Bilo.
1: Hadi.
3: Hadi çabuk ol.
2: Onları çıkaralım.
3: Çıkar onları.
2: Hadi. Gelin gelin. Hadi. Acele. Hadi. Acele. Hadi. Hadi.

0: Bunu sen mi yapıyorsun?
1: Bilmiyorum. Ben kimsenin kontrolünde olduklarını sanmıyorum.
2: Timur, su arıtma makinesi ne olacak? Ana parçaları yanımızda götürmeliyiz. Burada tek değerli şey o.
0: Scream'in teknesini alacağız. Onları oraya götürün.
1: Evet.
2: Tamam, gel Sion, hadi.

0: Bunu durdurabilir misin?
1: Bilmiyorum. Çok fazlalar.
0: Bir şeyler yapmalısın.
1: Yapamıyorum. Tılsımımı yok etti. Gücümün kaynağı artık yok.
0: Bu doğru değil.
1: Ve nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben yapamıyorum işte.
0: Güç senin içinden geliyor. Tılsım senin gücünü yansıtıyordu. Gücün kaynağı değildi. Sen bir köpek balığı çağrıcısısın. Kendine güvenmen gerek.

0: Gidin.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
4: Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
5: Bunu nasıl başarıyor? Gidin.

0: Kendi bildiğini yapmaya karar verdiğinde birçok kişi seni sürgün etmeyi düşünmüştü. Eğer yaptıkların olmasaydı her şeyimizi kaybedecektik.
1: Teşekkür ederiz. Hepinize minnettarız.
2: Okyanus sizi kucaklasın.

0: Bu köpek balığı çağrıcısına ait. Baban da bundan gurur duyardı. Teşekkür ederiz.
1: Çağrıcıların yolundan gideceksen artık gerçek eğitimine başlayabilirsin. Buna hazır mısın?
2: Evet.
1: O zaman başlayalım.
3: Şimdi

0: Onun da şansın olmasını istiyorsan yeteneklerini geliştirmelisin.
1: Teşekkür ederim.
0: Benimki sadece bir gözlem. Peki sen ne yapabilirsin?
1: Dünyanın en kötü savaş lordunu, okyanusun derinliklerine gönderen balıkçının efsanesini hatırlıyorsundur. Hiç duymadın mı?
0: Kulağa masal gibi geliyor.
1: Bunu yalnız başarmamıştı. Yardımcıları vardı. Arkadaşları...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 2 Ekim Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Mecliste yeni...

0: Yeni yasama yılının ilk günü için resepsiyon vardı dün akşam. Gün içerisinde genel kurulda yaşananlar akşam resepsiyonda konuşuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, yeni partinin genel kurulu terk etmesiyle ilgili siyasi açıdan çok doğru olmamıştır dedi. Yeni Parti ve CHP akşamki resepsiyona da katılmadı.
1: Meclisin ilk gününde sabah başlayan trafik, akşam düzenlenen resepsiyona taşındı. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken yeni parti grubu salondan ayrılmış, AK Parti'den yanıt alkışlarla gelmişti. O görüntülere ilk yorum MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi.
2: Yeni parti, Sayın Cumhurbaşkanımız salondayken ayrılması siyasi açıdan çok doğru olmamıştı. Yeni bir parti, siyasete yenilikler getiren bir parti olması lazım.
1: Aynı konu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a da soruldu.
3: Siyasetin asgari olarak yerine getirmesi gereken sorumluluk, Cumhurbaşkanlığı makamına asgari nezaketi göstermektir. Hiç şık olmamıştır.
1: Yeni Parti ve CHP akşamki resepsiyona da katılmadı. Açılıştan resepsiyona yansıyan bir başka karede, Bahçeli ile İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun tokalaşması oldu.
2: Ekim ayında birileriyle selamlaşıyor.
4: Müsavat Dervişoğlu'yla selamlaşmanın yeni bir şeyin başlangıcı mı efendim?
2: Öyle düşünüyorum.
0: Bahçeli yeni partiden yenilikler bekliyoruz diye çağrıda bulundu ama yeni partide kongre süreçleri başladı. Sandık kurulan her noktada gerginlik hakimdi. Partililer arasında adeta meydan muharebesi yaşandı. Son örnek İzmir Buca'daydı. Yeni partililer oy kabinleri arasında kavga etti.
1: Oy kabinleri parçalandı. Parti yeni ama usul eskiydi. Yeni partinin ilçe seçimi meydan muharebesine döndü. Yeni parti Buca ilçe başkanlığı için ön seçim vardı. Oy kullanımı devam ederken iki başkan adayının destekçileri tartıştı. Tansiyon düşmedi ve sonrası partililer oy kabinleri arasında birbirine saldırdı. Sesler yükseldi. Salonun her bir tarafında arbede vardı. Polis müdahale etti. Zor oldu ama gerginlik kontrol altına alındı. Yeni Parti Buca İlçe Başkanlığı ön seçimlerine demokrasi değil kavga damga vurdu.
0: Eyüp Sultan Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 şüpheli gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi.
5: Eyüp Sultan'a hizmet etmek bir ayrı canlı. Benim için hakikaten çok müstesna özel bir gün çünkü 2 yıldır bu anı bekliyordum.
6: Rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütüne üye olma.
5: Kendimi hakikaten çok şanslı sayıyorum. Hava mahcup etmesin.
6: Suçlamalar aynıydı. CHP'li Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ve 27 şüpheli operasyon yapıldı. Belediye binasında arama yapıldı. Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttü. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen dahil 28 kişi gözaltına alındı.
5: Eyüp Sultan'a hizmet etmek bir ayrı canlı.
6: Gözaltına alınan Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 kişi sağlık kontrolünün ardından Ankara'ya gönderildi.
0: Fon soruşturmasında gözler bugünkü kritik toplantıdaydı. Yeni adımlar ve ödeme takvimi değerlendirildi. Çalışmalar sürerken soruşturmanın adli ayağında da yeni gelişmeler yaşandı. 4 kişi daha tutuklandı ve böylece tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
1: Tüm gözler bu toplantıya çevrilmişti. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantıda ödeme takviminin değerlendirildiği ifade edildi. Amerika merkezli Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu CNP'den de fon soruşturmasına ilişkin açıklama geldi. Türkiye'nin kredi notunun etkilenmeyeceği ifade edildi. Soruşturmanın adli ayağındaysa yeni gelişmeler var. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı tutuklandı.

0: Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi Balcı, soruşturmadan 2 hafta önce görevinden istifa etmişti. Tutuklanan bir diğer isim de Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt oldu. Öğüt'ün son 3 ayda fonlardan 3 milyar 92 milyon lira çektiği tespit edildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi.
1: Her maç sonu maçtan çok kendisini konuşturan hakemler yine konuşuluyor ama bu sefer yorum masalarında değil, hakemler dosyasıyla gözaltında. Bir hakem yöneteceği maçın hakem kadrosunu kendisi mi belirler? İddiaya göre Süper Lig hakemi Yasin Kol, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya kendi adının da yer aldığı bir liste gönderdi. Üstelik VAR ve AVAR hakemlerinin de değişmesini istedi. Sosyal medya diliyle buna derler ki ketçap mayonez de olsun mu? Şimdi o yazışmalar hakemler dosyasının en çarpıcı başlıklarından biri. Detaylar geliyor ekranlarınıza.
0: Yöneteceği maçtaki hakemlerin adını, hatta değiştirilecek isimleri MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya mesaj atan kişi Süper Lig hakemi Yasin Kol. Hakemler dosyasından gözaltına alınan son isim oldu. Gözaltına alınmasının nedenlerinden biri adliyeye sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 2025 yılında aralarında geçen hakem atama yazışmaları. Ferhat Gündoğdu Yasin Kol'a mesaj atıyor. Müsait olunca beni görüntülü ararsın diyor. 2 saat 15 dakika sonra ise Kol arıyor. Ve ikili arasında 2 dakika 49 saniyelik bir görüşme gerçekleşiyor. O görüşmenin içeriği belli değil. Ama 10 dakika sonra Yasin Kol bir liste gönderdi. O listede başta kendi, sonrasında diğer hakemlerin adı var. Aynı günün akşamı VAR ve AVAR hakemlerinin de değiştirilmesini istedi. Yasin Kol ve gözaltına alınan Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ve çarpıcı bir gelişme daha. Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde hakem görevlendirmelerine ilişkin dikkat çekici bir yazışma tespit edildi. Yazışmada Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın belirli bir hakemi istemediği, söz konusu hakemin Trabzonspor maçlarında ve VAR görevlerinde görevlendirilmemesi yönündeki talebinin İbrahim Hacı Osmanoğlu tarafından Ferhat Gündoğdu'ya iletildiği görüldü.
1: 10 yıldır cevap bekleyen bir ölüm ve şimdi dosyanın en kritik delili kayıp. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un cep telefonu nerede? Savcılık o telefonda ölümü aydınlatabilecek kritik veriler olabileceğini belirtiyor.
2: Yakinen dakika dakika, saniye saniye takip ettik.
0: On yıl önce çiftliğinde ölü bulundu. Ölümü yıllarca doğal kabul edildi. Ama şimdi dosya bambaşka bir noktada.
3: Sevgili bakanım, benim bir talebim olacak sizden.
0: Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen kasten öldürme soruşturmasında en kritik delillerden biri ortada yok. Denizolgun'un cep telefonu.
3: Sizlerle beraber olmanın memnuniyeti içerisindeyim.
0: Savcılığa göre o telefonda mesajlar, fotoğraflar, notlar ve ölümü aydınlatabilecek kritik veriler olabilirdi. Ama telefon kayıp. Dosyaya göre telefon ölümün ardından olay yerinden alındı. Parmak izi incelemesi yapıldı. Daha sonra tereke eşyaları ile birlikte teslim sürecine girdi. Eşyaları teslim alan avukat çuvalı açmadığını, Hilmi Tuna Kuriş'in yönlendirmesiyle Kısıklı'daki eve götürdüğünü söyledi. Ve aradan yıllar geçti. 30 Eylül 2026'da yapılan kontrolde o telefona yine ulaşılamadı. Savcılık telefonun yok edildiği değerlendirmesiyle Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ve Hilmi Tuna Kuriş hakkında delil yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan dava açtı. Üstelik dosyada sadece kayıp telefon yok. Deniz Olgun'un özel doktoru ve 3 adli tıp görevlisinin de aralarında bulunduğu toplam 6 şüpheli hakkında 3 ayrı dava açıldı. Şimdi dosyanın en kritik sorusu şu: Arif Ahmet Deniz Olgun'un telefonu nerede? Ve o telefonda 10 yıllık ölümün sırrını çözecek ne vardı?
1: Adana'da bir adam sevgilisinin eski kocasından kaçarken canından oldu. Ama o adam ölüme bir başkası değil, kendi paniği sebep oldu.
4: Sevgilisinin eski eşiyle karşılaşmamak için kaçtı. Panikleyip pencereye,

0: koştu. Eli ayağına dolaşan adam 3. kattan düşerek can verdi. Olay Sarıçam'da yaşandı. Özhan Ö sevgilisinin evindeydi. Ancak o anda kadının eski kocası kapıya geldi ama ikili kapıyı açmadı. Panikleyen Özhan Ö sevgilisinin eski eşiyle karşılaşmamak için pencereye çıktı ama dengesini kaybederek 3. kattan aşağı düştü. Beton zemine çakılmıştı. Ekipler hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından Özhan Ö'nün sevgilisi ve eski eşi gözaltına alındı.
1: İstanbul'da kadın bir doktor trafikte tartıştığı sürücüye hakaretler yağdırdı. Kayda alındığını görünce de arkam sağlam çek diyerek meydan okudu ancak cezadan kaçamadı.
0: Arkam sağlam dedi, trafikte terör estirdi.
2: Bak plakasını çekiyorum.
3: Çek.
2: Arabama vurdun ya, onu sana ödeyeceğim.
0: Görüntüler Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında kayda geçti.
2: Saldırıyor. Bana saldırıyor.
0: Kadın bir doktor çileden çıktı. Trafikte tartıştığı sürücüye hakaretler yağdırdı.
2: Plakası da bu.
0: O anların kayda alınmasına öfkelendi. Arkam sağlam diyerek tehdit etti.
2: Onu sana ödeyeceğim.
0: Ekipler harekete geçti.
2: Arabama vurdun.
0: Kadın doktorun kimliği belirlendi. 180 bin lira ceza yazıldı. Ehliyetine ve aracına da 60 günlüğüne veda etti.
1: Ekranların fenomen kaynanası Beyhan Öksüz'ün oğlu Erdi Öksüz. Alacak verecek kavgasında vuruldu. Yaralanan Öksüz'ün 17 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
4: Duydum. Ben geçen gün dedim ki Allah'ım ben oğlumdan ayırma, evlatlarımdan ayırma.
5: Ekranların fenomen kaynanasıydı. Beyhan Öksüz'ün oğlu alacak verecek kavgasında vuruldu.
4: Ne diyeyim ki daha ben bu yaşta.
5: Bir televizyon programında geliniyle yarışan Beyhan Öksüz, tavırlarıyla kısa sürede fenomen haline gelmişti.
6: Sen benim çocuğumun psikolojisini bozdun ya. Neler öğretmiş çocuğa ya.
4: Evet. Ben öyle söylettim, tamam söylettim.
5: Fenomen kaynana bu kez oğlunun haberiyle sarsıldı. Öksüz'ün oğlu Erdi Öksüz, alacak meselesi yüzünden sokak ortasında silahla vuruldu.
4: Ben geçen gün dedim ki Allah'ım ben oğlumdan ayırma, evlatlarımdan ayırma.
5: İki dizinden ve kalçasından yaralanan Öksüz hastaneye kaldırıldı. Kaçan 3 şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Öksüz'ü ateş açan saldırgan tutuklanırken diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.
4: Yani bir boşluğa geldim. Psikolojim çok bozuktu, bunu sen biliyorsun.
5: Ayrıca Erdi Öksüz'ün farklı suçlardan 17 kaydı olduğu ortaya çıktı.
4: Ne diyeyim daha, duydum. Ne diyeyim ki daha ben bu yaşta ya, bu yaşta.
1: Adana'da dikkatsiz minibüs şoförü yolcularla konuşurken kaza yaptı. Kaza anları araç içi kamerasına da yansıdı.
0: Direksiyon başındaydı. Arkasına döndü, yolcularla konuşmaya başladı. Yola bakmayan minibüs şoförü önündeki dolmuşa çarptı. Yüreğir'deki minibüs hattında çalışan bir şoför dikkatsizliğiyle kazaya neden oldu. Seyir halindeyken yolcularla konuşmak için arkasını döndü, sohbete daldı. Önünü döndüğünde ise durmak için çok geçti. Önündeki dolmuş arkadan çarptı. Kazanın şiddetiyle yolcular ve şoför savruldu. Yolculardan bazıları hafif yaralandı. Kaza anları minibüsün içindeki kameraya yansıdı.
1: Dün tüm Türkiye'nin gözü kulağı Yalova Adliyesi'ndeydi. Şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin ilk duruşma gerçekleştirildi. 7 saat süren duruşmada mahkeme ara kararını verdi. Tuğya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma ise 9 Ekim'e ertelendi.
7: Önümü açar mısınız?
8: Neler söylersiniz?
6: Davada tanık olacaksınız.
0: İlk duruşma sona erdi.
7: Güllü Hanım'ın bugün ilk duruşmasına girdik.
0: Tam 7 saat sürdü.
7: 7 saatlik uzun bir duruşmadan sonra 9 Ekim tarihine duruşma ertelendi.
0: Tuğya

0: Ne üzen bir karar verildi.
1: Sanık Tuya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
0: Güllü'nün şüpheli ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması için dün gözler Yalova Adliyesi'ndeydi. Önce Güllü'nün asistanı Çiğdem Deniz Emir.
2: Çiğdem Hanım.
0: Sonra Güllü'nün oğlu Tuğberk Yaz Gülter geldi adliyeye.
3: Önümü açar mısınız?
0: Her ikisini de gazeteci ordusu karşıladı ama açıklama yapmadılar.
3: Bir şey demek ister misin Tuğberk Bey?
0: Ve davanın tek tanığı Nur Sultan Ulu.
4: Neler söylersiniz?
5: Davada tanık olacaksınız.
0: Yalan tanıklık suçundan 4 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. O da duruşmada hazır bulundu.
6: Bir şey söyleyecek misiniz?
5: Tuğberk de içeride.
4: Bugün her şeyi anlatacak mısınız yine?
0: Ve gözler mahkeme salonuna çevrildi. Annesini öldürmekle suçlanan Tuğyan Ülkem Gülter hakim karşısına çıktı.
7: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum. Sen de beni.
0: Hakkındaki suçlamaları reddetti.
8: Soruyorum sana kız çocuğu olarak anneni sen mi öldürdün?
7: Hayır.
0: Olay anında arkam dönüktü. Annemin nasıl düştüğünü görmedim dedi.
9: Sultan aynaya bakıyordu. Ben yanındaydım. Sonra çok büyük bir ses duyduk. Bir baktım annem yoktu. Sultan'a bağırdım. Sonra birlikte koşarak aşağı indik.
0: Sultan Tuğyan'ı suçladı. Güllü'yü pencereden attığını anlattı.
7: Ne hissettiğimi bile anlayamadım ki. Yani şok geçirdim zaten o esnada.
0: Güllü'nün oğlu Tuğberk ise her şeyi sonradan öğrendiğini söyledi. Ablam beni görünce bayıldı dedi.
10: Keşke güzelim, canımdan ciğerim, annem hayatta olsaydı da sizi böyle nasıl ilmek ilmek ederdi biliyor musun?
0: Ve mahkeme ara kararını verdi. Tuğya'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava 9 Ekim ertelendi.
1: Muhtemeldir ki 9 Ekim'de mahkeme kararını verecek ve dosyayı kapatacaktır.
11: Adli soruşturmanın ardından serbest kalan Dilan Polat, kendisini sektörden yok etmeye çalışmakla suçladığı isimsiz bir kadın fenomene tepki gösterdi, iftiraya uğradığını iddia etti ve serbest kalır kalmaz kamera karşısındaydı.
12: %100 enerji, bu nasıl bir sinerji?
13: Yazılan haberlere, yazılan tweetlere hiçbir şeye karşı tepkim yok ama artık düş yakamızdan, bu da sana...
0: Adli kontrolle serbest kaldı. Çektiği videoyla ateş püskürdü.
13: İşine bak, magazinci, spiker, her şey yorumu olan iftiracı, şantajcı, ses kayıtçı. Düş milletin yakasından.
0: Sıra dışı açıklamaları ve şatafatlı özel hayatıyla gündemden düşmüyor Dilan Polat.
14: İstanbul'da isim hakkım, bedelim, tabela bedelim 20 milyon TL.
0: Bu defa sanal medyada yapılan bir paylaşım üzerine Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldı.
15: Benim böyle şeyler hakkında çok konuşmak istemiyorum ya. Değil mi Ece?
0: Polis eşliğinde adliyeye getirildi. Dilan Polat ifade işlemlerinin ardından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
14: Duygulandım tabii oğlum, yani hani sonuç itibariyle çok zor günlerdi Enes'cim, kolay değildi.
0: Ve serbest kalır kalmaz kamera karşısındaydı. Kendisine tuzak kurduğunu düşündüğü kişiye tepkiliydi.
16: Kardeşim bizi sal, iftiraların dilerim Allah'tan sana döner.
11: 18 can gitti, 10 kişi hala aranıyor. Girne'deki gemi faciasında insanı kahreden yeni bir ihmal iddiası ortaya çıktı. Gemide suyu durdurmak için yapılmış özel bölmeler vardı ama o bölmelerin bazı kapıları açıktı. Yani kapalı olsaydı 18 kişi belki de bugün hayattaydı.
17: Şu anda...
18: Ölüm gemisinde korkunç ihmal ortaya çıktı.
19: Bu 13 tane ortak şu an farklı farklı şirketlerde iş yapıyorlar.
18: Takvimler 30 Ağustos'u gösteriyordu. Filojet yolcu gemisi Girne açıklarında battı. Faciada tam 18 kişi hayatını kaybetti.
6: İnsanlar suya boğuluyor. Bakın, bakın, bakın.
18: Soruşturmada yeni bilgiler dosyaya girdi. Gemide su geçirmez bölümler vardı ve kapıların kapalı tutulması gerekiyordu. Ancak kapılar açıktı. Kapalı olsaydı gemi bu kadar su almayacak ve belki de facia yaşanmayacaktı. Saat 12.20. Filojet'ten Mayday çağrısı yapıldı ve gemi 14.50'de battı. Ekiplerin müdahale faaliyetleri de soruşturma kapsamında değerlendirildi.
2: Oluyordum ben canım.
3: Batıyoruz.
18: Süleyman Erdoğan isimli kişinin gemiden iki çocuk çıkardığı iddiası da dosyaya girdi. Geminin sol kızağındaki hasar. Söz konusu bölüm daha önce tamir edilmişti. Geminin su almasına neden olan hasarın bu bölgeden kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

0: 9 zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verildi.
1: O şirketin bütün sahipleri yargılana kadar hesap soracağız.
0: Sevdiklerini kaybeden acılı aileler mahkeme önündeydi.
1: Öyle bir dünya yoktu. Adalet istiyoruz ya. Bizim çocuklarımız denizin altında toprağa döndü. Onlar evlerinde yaşayacak.
2: Anlık dikkatsizlik 2 yaşındaki çocuğu hayattan koparıyordu. Evde babaannesi ve dedesiyle olan çocuk merakından saksı bitkisini koparıp yedi. Bitkinin öz suyundan zehirlenen çocuğun dudaklarında ve boğazında şişlik meydana geldi. 2 yaşındaki çocuk yoğun bakıma kaldırıldı.
3: Bunu koparmış, ağzını almış. O ara ağzı şişmiş, dudaklar yani ağzı dediğim şu kısımları bayağı şişmiş çocuğu.
4: Çünkü merak ettiği o bitki zehirliydi. Ağlayan çiçeğin yaprağını ağzına atan çocuk ölümden döndü.
3: Bu çiçekten dolayı hani zehirlendiğini söylemişler. Öldürme riski falan da olduğunu söylüyorlar.
4: Tokat'ta yaşayan Melih Hanlı'nın 2 yaşındaki kızı o gün babaanne ve dedesinin evindeydi. Küçük çocuk işte bu saksıdaki ağlayan çiçeğin tadını merak etti.
3: Ağzını alınca da ağlayarak, koşarak annemin yanına gitmiş çocuk. Bunun kopardığını fark etmişler bizimkiler.
4: Bir yaprağını ağzına attı. Dede ve anneannenin zamana karşı yarışı başladı. Torunlarını hemen hastaneye götürdüler.
3: Bu çiçekten dolayı hani zehirlendiğini söylemişler. Bizim çocuğu acilen yoğun bakıma aldılar. Dilinin gerisinde şişme falan olduğunu da söylediler.
4: 2 yaşındaki minik kız neyse ki hayati tehlikeyi atlattı. Doktorlar ağlayan çiçeğe karşı aileleri uyardı.
5: Çocuklar tarafından yendiği zaman bu sefer solunum yollarını etkileyebiliyor. Dudakta şişme, küçük dilde şişme, boğazda şişme, solunum yolunu tehdit edici hale gelebiliyor. Bu durum tabii hayatı risk altına alabiliyor.
2: Malatya'da bir otobüsle bir araç çarpıştı. O çarpışmada araç içindeki karı koca hayatını kaybetti. Korkunç kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.
4: Katliam gibi kazada yeter çifti hayatını kaybetti. O kazanın araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Malatya'da otobüs şeridinde gidiyordu. Aniden karşısına bir araç çıktı, çarpışma kaçınılmazdı. Otobüs şoförü frene bassa da olmadı. Otobüs ve araba hızla çarpıştı. Kaza anının araç içi kamera görüntüleri yürekleri dağladı. Otomobil Yeter çiftine mezar oldu. 43 yaşındaki Ali Yeter'le 41 yaşındaki eşi Fatma Yeter yaşamını yitirdi.
2: İstanbul Kadıköy'de 8 katlı binada yangın çıktı. Binada mahsur kalanlar vardı. Alevlerin arasında can pazarı yaşandı.
4: Sekiz katlı binada yangın çıktı. Paniği herkesi sardı. Alev kapanında mahsur kalanları kucaklayarak ambulansa böyle taşıdılar. Öğle saatleriydi. Bu 8 katlı binanın giriş katındaki elektrik panosu kısa devre yaptı. Bir anda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, apartmanı sardı. Üst katta yaşayanlar yoğun duman yüzünden apartmandan çıkamadı. Mahsur kalanlar pencerelerden, camlardan nefes almaya çalıştı. Çığlık atıp yardım istediler. İtfaiye merdiven uzattı. Sağlıkçılar sedye ile yakınları dumandan etkilenenleri kucaklayarak ambulansa getirdi. Yangın söndürüldü. Apartmanda mahsur kalan 14 kişi dışarı çıkarıldı.
2: ABD'de tam 200 yıl aradan sonra bir kadın cinayetten idame mahkum edildi. İnfaz için kendisine 2 doz ölümcül iğne yapıldı ancak kadın ölmedi. İşte akıllara durgunluk veren infaz krizi.
4: Hakkında idam kararı verildi. 2 doz zehirli iğneye rağmen ölmedi. Amerika'da bir idam mahkumunun infazı sırasında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Chris Pike 1995 yılında 18 yaşındayken işlediği cinayetten ölüm cezasına çarptırılmıştı. Eyalette 200 yıl sonra idam

0: Edilen ilk kadın olacaktı. İnfaz çarşamba günü gazetecilerin huzurunda başladı. Pike'ın ilk doz iğnenin ardından hala hayatta olduğu belirlendi. Bunun üzerine ABD yasalarına göre ikinci doz iğne yapıldı. Ancak göğsünden hala homurtu benzeri ses geliyordu. Yasalara göre üçüncü doz iğne yoktu. Bunun üzerine 50 yaşındaki Pike hastaneye kaldırıldı. Chris Pike 18 yaşındayken bir gençlik eğitim kampında 19 yaşındaki Colin Slimer'ı erkek arkadaşıyla birlikte öldürmüştü. Slimer'ın cesedinin göğsüne satanik bir sembol olarak görülen 5 köşeli yıldız kazımışlardı.
1: Tayland'daki bir tapınak faciaya sahne oldu. Bilincini kaybeden sürücü otomobille tapınağa daldı. 3 kişi yaralandı.
0: Tapınağa otomobille daldı, ibadet edenlerin arasına böyle girdi. Başkent Bangkok'taki bu tapınak 68 yıllık. Binlerce ziyaretçi ibadet etmek için oradaydı. Sıradan bir gündü. Felaket öncesi 30 kişi yine ibadet ediyordu. Ama dehşeti yaşadılar. 78 yaşındaki sürücü tansiyon hastasıydı. Direksiyon başında baygınlık geçirdi. Fren yerine gaza bastı, tapınağın içine daldı. Herkes panikle kaçışırken ortalık toz bulutuna döndü. Göz gözü görmedi. Araç 3 kişiye çarptı. Yaralılardan ikisinin durumu ağır. Tapınak içindeki eşyalarda büyük zarar gördü.
1: Mekke'de canlı bomba paniği yaşandı. Üzerindeki patlayıcı yelekle korku salan şüpheli ekipleri alarma geçirdi. Bakın nasıl etkisiz hale getirildi.
0: Üzerinde patlayıcı yelek vardı. Mekke polisini harekete geçirdi. Canlı bomba olduğu öne sürülen şüpheli böyle etkisiz hale getirildi. Binlerce Müslüman Mescid-i Haram'da ibadet ediyordu. Üzerinde patlayıcı yelek olan şüpheli kutsal topraklarda paniğe neden oldu. Herkes yanından kaçmaya başladı. Ekipler canlı bomba olduğu iddia edilen saldırganı durdurmak için düğmeye bastı. Böyle etkisiz hale getirildi. Suudi Arabistan yetkililerinden bir açıklama geldi. Canlı bomba ve saldırı girişimi iddiaları yalanlandı. Şüphelinin kimliği ve olay hakkında bilgi verilmedi.
1: Manisa Soma'da maalesef bir kez daha maden ocağında göçük meydana geldi. 7 işçi o göçük altında kaldı. 2 işçi yaralı kurtarıldı ancak 5 işçiden acı haber geldi.
0: Manisa Soma'da bir kez daha maden ocağı göçtü. Göçük altında 5 işçi can verdi. 2 işçi yaralı kurtuldu. Maden ocağındaki göçükte 7 işçi göçük altında kaldı. Zamanla yarış başladı. 7 işçiden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen yaralı kurtuldu. 5 işçi göçük altındaydı. İlk olarak Halit Ersay ve Kerim Ören'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Sabaha karşı da 3 işçiden acı haber geldi. Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın da cansız bedenlerine ulaşıldı. Yaralı kurtulan İbrahim Çimen o dehşet anlarını anlattı.
2: Bir anda direkler çökmeye başladı. Direkler çöktüğünü görünce ben kendim attım.
0: O anlattıkça yürekler yandı.
2: Benim belimden bastırdı ondan sonra yıkılan yer. Yani çocuklar bakıma geliyor tabii.
0: Emekli olmuştu ancak çocukları için maden ocağında çalışmaya devam ediyordu.
2: Emekli olduk zaten biz tekrar devam ettim ben. İhtiyaçlar için devam ettik işte.
0: İbrahim Çimen gibi emekli olduğu halde çalışan işçilerden biri de İsa Olcay'dı. 5 yıl sonra döndüğü maden ocağı mezarı oldu.
3: Emekli oldu. Emekli olduktan 5 yıl sonra çalışmaya devam etti 2021'den beri.
0: Onun da çalışma nedeni aynıydı.
3: Geçim sıkıntısı yüzünden çalışmaya devam ediyordum.
0: Maden

0: eden 26 yaşındaki Ramazan İnce, sevdiğine kavuşamadan göçük altında can verdi.
1: Yok, görüşlü biri varmıştı. Nişan hazırı vardı, gün belirli değildi yani.
0: Madende kabusu yaşayan işçi Süleyman Şakrak, 5 arkadaşını göçük altında yitirdi. Kendisi yaralı kurtuldu. Üstelik doğum günüydü.
2: Benim de 1 Ekim.
3: Yeniden doğduğum gün oldu belki.
0: 3. çocuğunun doğumunu bekleyen Şakrak anlattıkça annesi ağladı.
2: Bunun yüzüne gidiyor. Ya ben kendim kandırırım, oradan çıkma ihtimalim yok.
0: Hayatını kaybedenlerden biri de 37 yaşındaki Kerim Ören'di. 13 yaşındaki oğlu Yaşar, babasının tabutu başında en zor görevi yerine getirdi. İki çocuk babası Ören'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Denizlili maden işçisi Halit Ersay da memleketinde son yolculuğuna uğurlandı. Maden şirketinin yöneticilerinin de aralarında olduğu 9 kişi gözaltına alındı.
4: Emeklilik planı yapan milyonlarca çalışan var. Peki emeklilikte doğru yıl var mı? SSK, Bağkur, emekli sandığı, çalışanlar 2026'da mı yoksa 2027'de mi emekli olursa daha avantajlı oluyor? Uzmanı tek tek anlattı.
0: Emeklilik için gün sayanlar 2026'da mı başvuru yapmalı yoksa 2027 mi beklenmeli sorusunu sormaya başladı.
5: Milyonlarca çalışan merak ediyor. 2026 sonu mu yoksa 2027'nin başı mı emekli olmak için daha uygun bir zamanlama? İşte şimdi bu sorunun cevabını uzmanından öğreneceğiz.
6: Bağkur'da eğer 2026'nın 12. ayın 31'ine kadar müracaat ederlerse 2027'nin ocağına göre maaşları %15 yüksek olacak.
5: Bağkurlu çalışan için durum bu şekilde. Peki SSK'lı çalışan için durum nasıl işleyecek?
6: Tabloda göstersek daha iyi olur. 2027'nin Ocak ayını beklerlerse asgari ücret üzerinden 55-60 bin lira kıdem tazminatı, tabii ki bu 20-25 yıl çalışan için geçerli. 2027'nin Ocak'ında %15 oranında maaşlarını da kaybetmiş olacaklar.
5: Peki emekli sandığı çalışanları için bu durum nasıl işleyecek?
6: 2026'da emekli olurlarsa yani 7. aydaki zamdan da etkilenmiş olacaklar. Maaşları %15 daha fazla olacak ama 2027'nin Ocak ayını beklerlerse onların asgari ücret değil, primleri tavandan yattığı için 2027'de bir yıllık kıdem tazminatları en az 200 bin TL fark edecek.
4: Eylül ayında %6'lık bir kayıp yaşayan altın, Ekim ayında da düşüşle başladı. Gram altın 6640 TL, çeyrek altın ise 10800 TL oldu. Peki altında yön değişecek mi? İşte piyasanın son durumu.
7: Aslında bunların hepsi spekülasyon. Yani in çık, in çık.
8: Hangisi de vatandaş elinde kalıyor? Borsa düşüyor, altın düşüyor.
0: Altın almayı düşünen fiyatların düşmesini, yatırımcısı da yükselmesini bekliyor. Peki bir inip bir çıkan gram altında yön değişecek mi?
9: 7000-7200 bandın üzerine çıkılmadığı sürece iyimser bir görüntü oluştuğunu söylemek zor.
8: Ben de biraz altın almıştım. Bekliyoruz, bekleyeceğiz.
10: Altın Eylül ayındaki %6'lık kaybını Ekim ayında da sürdürdü ve aya düşüşle başladı. Ons altın Eylül'de 4200 dolar seviyesini görürken Ekim ayında 4175 dolar seviyesine geriledi.
9: Petrol fiyatları bu kadar yüksek olunca dolayısıyla enflasyon tarafında yukarı yönlü bir baskı yapıyor.
10: Gram altın 6640 lira, çeyrek altın 10800 lira, yarım altın ise 21600 liraya geriledi.
9: ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırım kararı geldi son olarak. Bunun bir sonraki ayda da, yani bu ay içerisinde de hatta, devam etmesi bekleniyor.
10: Piyasaların gözü kulağı ise Amerika'dan gelecek olan yeni istihdam verilerinde. İşte o veriye göre altının yönü de yeniden şekillenecek.
11: Peki siz altın yatırımı yapıyor musunuz?
7: Umarım yapacağım şimdi bu düşüşle pazartesi günü.
4: Eylül ayı rakamlarını Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıkladı. Meyve ve sebzenin tarladan tezgaha olan yolculuğunda artan rakamlar yine çok dikkat çekti. Tarladan 7 liraya çıkan limon pazarda 100 liraya satılıyor.
12: Kabzı mal karıyla satıyor pazarcıya. Pazarcı da karıyla satıyor derken bu 3'e 4'e katlanıyor yani.
0: Limon üretici de ucuzladı. Markette fiyatı uçuşa geçti. Limon tarladan 7 liraya çıkıyor. İstanbul'da pazarda 100

0: liraya satılıyor.
1: Çok aşırı bir rakam.
2: Şu anda tarlada 20 liraya çıkan bir malın sent pazarlarından en azından 70 lira 80 liraya mal oluyor.
3: Bir hafta içinde ne değişiyor? Ona da anlam veremiyoruz.
0: Türkiye Ziraat Odaları Birliği açıkladı. Tarladan markete meyve ve sebzenin fiyat yolculuğu belli oldu.
3: Sabahtan beri geziyorum, biraz bir hafif düşüşlük var gibi.
4: Sulu sulu limonlar tezgahlarda bolca yerini aldı. Ancak bu kez fiyatlarıyla da yüzleri ekşitecek. Tarladan 7 liraya çıktı. Ancak şu an İstanbul'daki pazarda 100 liraya satılıyor.
2: Hamalyası var, bunun kanepesi var, bunun işçi parası var, bunun nakliye parası var. Hepsi bunlar kiloya yansıyınca fiyatta bayağı kabarıyor.
0: Limonu, kuru incir, havuç, elma ve maydanoz izledi.
1: Maydanozla roka aldım 150 lira.
5: Pahalı olan mesela lahana, tam şimdi mevsimi, 50 lira kilosu.
0: Marketin zam şampiyonu %26 ile patlıcan oldu.
4: Olumsuz hava koşulları patlıcanla kabağı da vurdu. Patlıcanın kilosu 50 liradan, kabağında yine aynı şekilde kilosu 50 liradan satılıyor.
2: Meyve olarak daha da düşecek ama sebzeyi artık tarlalar bitiyor, sera başlayacak. Şu anda bir boşluk var, yükselecek sebzeler.
3: Fasulye yüze düşmüş ama durum nereye götürecek bilmiyoruz.
6: Hava sıcaklığı düştü, yağışlı hava yurdu etkisi altına aldı. Sağanak yağış beraberinde olumsuzlukları da getirdi. İşte yağışın bir günlük bilançosu.
0: Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Sakarya. Sağanak yağış birçok ili vurdu. Sağanak yağış Diyarbakır'da hayatı felç etti. Silvan'da minare yağışa dayanamadı, yıkıldı.
7: Tepe İhlas Cami minare de uçmuş.
0: Sokaklar çamur içinde kaldı. Sağanak yağış doluya döndü. Şehir beyaza büründü. Batman'da yağışın şiddeti AVM'lerde bile kendini gösterdi. Bingöl'de de dolu vardı. Görüntüler kar yağışını aratmadı. Mardin'de manzara korkunçtu.
8: Duvar yıkıldı burada. Görüyorsunuz başları.
0: Hatay'da yağışın şiddeti duvarları yıktı.
9: Yağmur sularından dolayı duvarımız yıkıldı.
0: Cilve Gözü sınır kapısında taşkın yaşandı.
10: Orada bir anda derinleşebilir.
0: Elazığ'da selin geldiği anlar yürekleri ağza getirdi. Tek mağdur insanlar da değildi. İnekler selin ortasında mahsur kaldı. Sakarya'da sağanağın zararı büyüktü. Selde sürüklenen çalı ve odun parçaları sahilde birikti.
11: Deniz kenarı odun doldu yine. Odun ihtiyacı olan gelsin.
0: Üreticiler ürünlerini kurtarma derdine düştü.
12: Ersin abi, ne olacak böyle?
0: Şanlıurfa yağışlara hazırlıksız yakalandı. Ve Tekirdağ, araçlar suya gömüldü.
6: Şimdi ekranlarınıza getireceğimiz haber insanlık ölmemiş dedirtecek türden. İstanbul'da bir adam yaralı kediyi kurtarmak için canını hiçe sayarak bagajda yolculuk yaptı. Bir eliyle bagaj kapağını, diğer eliyle kediyi tuttu, veterinere götürdü.
13: Gayet dikkatli, gayet düzgün, gayet eğitimli bir şekilde götürmeye çalıştı.
0: Yaralanan kediyi kurtarmak istedi. Bagajda böyle yolculuk yaptı.
13: Bagajda ona müdahale yaparak daha bir yere incinmesin diye veterinere götürdük.
0: Gürsel Demir seyir halindeydi. Yaralı bir kedi gördü, müdahale etmek istedi.
13: Bir yaralı kedi gördüm ve vicdan azabı duydum.
0: Bagaja oturdu. Bir eliyle bagaj kapağını, diğer eliyle kediyi tuttu ve veterinere götürdü.
13: Bagajda da şu şekilde dik durmamın nedeni hem bagaj kapağı vurma hem de bu taraftan da kediyi tutuyorum.
0: Ancak kedi kurtarılamadı.
13: Boyun kırıldığından dolayı nefes alamıyordu, kurtulamadı.
6: İstanbul Kadıköy'de kaldırımda yürüyen iki kardeşin üzerine inşaatın dış kaplaması düştü. O dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı.
0: Kaldırımda yürüyenler dehşeti yaşadı. İnşaatın kaplaması iki kişinin üzerine devrildi. 8 kız kardeşler kaldırımda yürüyordu. O anda inşaatın kaplaması üzerlerine devrildi. Fark ettiler, kaçmaya çalıştılar ama olmadı. İkisi de tahta kaplamanın altında kaldı. Kaplama üzerlerine devrildi. İki kardeş yerden kalkamadı. Yardımlarına çevredekiler koştu.
14: Yok, hiç yapmayın.

0: Bursa'da kayda geçen unutulmaz bir tesadüfü ekranlarınıza getireceğiz şimdi. Kadın otobüs şoförü rahatsızlanan yolcusunun hayatını kurtardı. O yolcu meslektaşının annesi çıktı.
1: Bir anda seslendi. Ben fena oluyorum, kötü oluyorum diye.
2: Kahraman otobüs şoförü sese kulak verdi. Vakit kaybetmeden 112'yi aradı.
3: Ben şoförüm. Şans kaçtığını getiriyor yolcum.
2: Hayatını kurtardığı yolcu meslektaşının annesi çıktı.
1: Hanımefendiyle sonra inerken eşyaları vardı. Vermeye çalıştım. Son bir çantası kaldı. Dedi ki benim oğlum da şoför.
2: Yasemin Alıç direksiyonun başındaydı. Rahatsızlanan yolcusunu yalnız bırakmadı.
1: 112'yi aradık. Yerimizi söyledik. Ambulans çağırdık.
2: Yolcu otobüsten inerken şoför eşyalarını topladı.
3: Soyan'ın annesiyim ben.
2: Kimi? Soyan'ın otobüs. Bu cümleyle gerçeği öğrendi. Hayatını kurtardığı yolcu meslektaşının annesiydi.
1: Tuttu ellerimden. Dedim tamam, çanta bende. Çantayı bıraktı. Senden daha sonra alırım diye söyledi.
2: Şoförse meslektaşını aradı.
1: İyiymiş sağlık durumu. Göğsünde sıkışma olmuş. İyi olduğunu söyledi.
2: Üstelik bu onun dokunduğu ilk hayat değildi. Rahatsızlanan başka bir yolcusunu da hastaneye yetiştirmişti.
0: Şimdi kısa bir ara. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
1: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Damla
7: bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Barışma bahanesiyle eski nişanlısının evine gitmiş, beşlerinden bıçaklayarak canice katletmişti. Beykoz'daki kadın cinayetinde katilin cezası belli oldu. İyi hal indirimiyle müebbet hapis cezası verildi.
11: Her gün bir Aysel, iki Aysel mi öleceğim?
12: Barışmak için gitmişti, canice katletti. O sana mahkemeden ödül gibi ceza verildi. Kadın cinayetinin adresi İstanbul Beykoz'du. Aysel Karakoç henüz 38 yaşındaydı. Eski nişanlısı Fethi Şancı barışmak için Karakoç'un evine gitti.
11: Evini bile toparladı, taşınacaktı.
12: İkili dakikadan sonra kavga etmeye başladı. Şancı genç kadını defalarca bıçakladı. Karakoç can haliyle bıçağı alıp fırlatsa da vücudunda 5 bıçak darbesi vardı. Hayatını kaybetti. O caninin hesap günüydü. Pişman olduğunu söyledi. Cani'nin Dubai'ye kaçmak için uçak bileti aldığı da ortaya çıktı. 35 yaşındaki katil zanlısına iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezası verildi.
11: Benim kızım suçsuz, günahsız, kızım savunmasız.
12: Karakoç'un ailesi karar karşısında bir kez daha yıkıldı. Üstelik Karakoç'un iki kardeşine duruşma sırasında katile saldırdıkları gerekçesiyle 2 gün disiplin cezası verildi.
11: Benim 2 tane çocuğumu da 4 gün mü 5 gün mü artık hapse atacaklar.
10: İnsanların arasına karıştı, müziğin ritmini yakaladı. Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest'te sergilenen bir robot bakın nasıl halay çekti.
12: Puşi taktı, halay çekti. Bütün dikkatleri üzerine topladı.
13: Çok güzel bir şey, insana benzetmişler.
12: Görüntüler Teknofest Güneydoğu Festivali'nde kayda geçti.
14: Çok şaşırdık, çok memnun kaldık. Müthiş bir şey.
12: Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu Can Hikmen, puşi taktı, halay çekti. Sonra öğrencilerle dans etti. Çocuklar sevgisini işte böyle gösterdi. Vatandaşlar tarafından ilgi odağı haline gelen robota türkü söyleyen dahi vardı.
15: Urfa dağlarında gezer bir ceylan aman aman. Gezme ceylan şu dağlarda seni avlarlar.
10: Efendim bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.

0: İyi misin?
1: İyiyim abi. Abi Haydar iyi mi?
0: Talha hastaneye götürdü. Sözümü dinlersen bundan sonra kimse zarar görmeyecek Akif.
1: Abi dersimi aldım.
0: İyi o zaman. İyileşene kadar dinleneceksin.
1: Abi zincir yaşadığı sürece ben dinlenemem.
0: Arnavut'tun değil mi sen?

0: Siz şöyle, siz şuradan, siz arkaya alın. Siz de burada kalın. Efendim, etrafı sardık, hazırız. Efendim, yine onları takıyorsunuz ama çatışmada nasıl iletişim kuracağız sizinle?
1: 20 yıldır anlattım, izah ettim, emrettim. Hangisini dediğim gibi yaptın Nafiz? Yine bildiğini okuyacaksın.
0: Efendim, ne emrettiyseniz ben onu yaptım her zaman.
1: Bütün beceriksizliklerini bana mı hallediyorsun Nafiz? Bu sefer hiçbir şey söylemeyeceğim. Bakalım nasıl bir koreografi sunacaksın? Çok merak ediyorum.

0: Oğlum, hadi elinize hakim olamadınız. Erhan abinize bir terbiyesizlik yaptınız. Ben sorunca niye oraya atıyorsunuz? Niye teslim etmişsiniz telefonunu?
1: Abi vallahi bizim bir şeyden haberimiz yok.
0: Baskın var, baskın! Baskın var!
2: Burası mekanın en güvenli yeri. Siz buradan çıkmayın, biz savunuruz beyefendiyi.

0: baskın var.
1: Sen eşrefeli aksaçlı emniyete.
0: Dur.
2: Ne oluyor burada?
0: Baskın var.

Gel Naz, gel. Sen yanıma gel. Sen de çık şuraya. İndir şunları.

0: Nafiz. 8 dakika oldu, bir binaya giremediniz.
1: Efendim, içerisi kalabalık. Tabii biz daha kalabalıyız. Eninde sonunda gireceğiz.
0: Ne diyorsun Nafiz? Anlamıyorum.
1: Efendim, eninde sonunda gireceğiz diyorum.
0: Ne bağırıyorsun Nafiz? Karşında sağır mı var senin?

0: Öz! Kabahat bende mi? He? Demirine bir tabur adam vermedin mi? Hala bir mekanı ele geçiremedin. İçerisi kalabalık diyorsun. Nereden çıktı bu adamlar?
1: Sessizlik oldu.
2: İçeri girmek üzereler. Hazır olun.
3: Öbür tarafta görüşürüz.
4: Dur!

0: Durum nasıl?
1: Yaşadığına göre iyi.
0: Ne zaman kendine gelir?
1: Ne zaman canı isterse. Arkadaşının keyfine kalmış.
0: Sen ne biçim doktorsun kardeşim?
1: Seni buraya gönderenlere sor. Senin gibi gidecek yerleri olmayanlara yardım edecek tipte bir doktorum.

0: Efendim, Haydar'ın verdiği istihbarat yanlış çıktı. Polat Alemdar mekanda değilmiş. Haydar bizi tuzağa düşürdü.
1: Haydar bize ihanet edecek olsa daha önce ederdi. Bunun için fırsatı vardı. Haydar bize ulaştığında kendisine ne olduğunu sorarız.
0: Polat Alemdar konusunda ne yapmamı emrediyorsunuz efendim?
1: Mete, sen iyisin ya. Canını sıkma. Onları nasılsa yakalarız.
0: Efendim, emrinizi tam yerine getiremediğim için biraz moralsizim.
1: Moralini bozma. Sen naiplik görevini layıkıyla yerine getiriyorsun. Bundan sonra senin operasyonel işlerde olmanı istemiyorum. Seni kaybetme riskini göze alamam.
0: Efendim, naibiniz olarak operasyonel işleri layıkıyla yerine getirecek adamları araştırıyorum. Bizzat yetiştireceğim kendilerini.
1: Gerek yok. Operasyonları yürütecek adamımız çok yakında Türkiye'ye gelecek.
0: Kim olduğunu sorabilir miyim efendim?

Madem laftan anlamıyorsun, bu sefer at pisliğiyle sıvayacaksın o duvarı. Ellerinle. Başla!

0: Bravo.
1: Ülkenizdeki rejim muhaliflerinden bazılarının Türkiye'de olduğunu tespit ettik.
2: Biz size bunu yıllardır söylüyoruz. Şimdi adamları yeni bulmuş gibi yapmanız bizi aptal yerine koymak oluyor.
1: Ben size burada iyi niyetimizi göstermeye çalışıyorum ama anlaşılan sizin bizimle iyi ilişkiler kurmaya ihtiyacınız yok.
2: Sencer Bey, sizden bizi anlamanızı rica ediyorum. Bu adamlar bizim ülkemizdeki rejimi devirmeye çalıştılar. Başarılı olamayınca da Türkiye'ye kaçtılar. Biz bu adamları istedik ama Türkiye bize yardım etmeyi yıllarca reddetti.
1: Şimdi size yardım etmeye karar verdik. Adamları istiyor musun, istemiyor musun?

0: adamımız 15 yıldır Özbekistan'da hapishanede tutuluyor. Senden muhaliflere karşılık bu adamı istiyorum.
1: Buyur otur Sedat.

0: Aybars, Selim'in adını temizlememiz lazım. Arkadaşımıza en azından bunu borçluyuz.
1: Medyadaki gerekli kişileri aradım. Selim'le ilgili olumsuz haberlere son verecekler.
0: Sıra kimde Aybars? Bu başlatılan tasfiye operasyonu 2023 için dizayn edilen güçlü, etkin ve bağımsız Türk ordusu projesinin sonu.
1: Henüz her şey bitmedi. Tasfiye edilen arkadaşlarımızın yerine projelerimize inanan, vatanına, milletine sadık ve askerlikten başka işlere kafa yormayan genç arkadaşlarımızı hazırlayacağız.
0: Aybars, kendini kandırma. Sana müsaade etmeyecekler. Bu tasfiyelerle ordumuzun savaşma kabiliyeti ortadan kaldırılıyor. Yukarısı bunlara nasıl müsaade ediyor?
1: 'İçimizdeki cuntacılar ve de darbe teşebbüsleri yukarının kafasını çok karıştırıyor. Onlar da doğal olarak götürdüğümüz her öneriyi zamana yayarak sonuçlarını görmeyi bekliyorlar.
0: Bu tasfiyeyi yapanlar kimler Aybars?
2: Gönderdiğiniz patriotlarla ülkemizin NATO'nun önemli bir parçası olduğunu gösterdiniz. Bu bölge ülkelerine gereken mesajı verdi.
3: İttifakımızın diğer üyeleri de sizden NATO'ya olan bağlılığınızı göstermenizi bekliyor. Son yıllarda devletinizin vermiş olduğu mesajlar NATO'dan bağımsız bir duruş gösteriyordu.
2: Zaman zaman yeni gelen iktidarlarda böyle sapmalar olabilir.

0: Ama bunlar devletimizin ve ittifaklarımızın gücünü tanıdıkça Türkiye'nin Batı İttifakı'ndan başka alternatifi olmadığını acı bir şekilde öğrenmeye başladılar.
1: Bundan önceki tasfiye sürecinde size yardımcı olduk. Fakat yerine getirilen kadrolar NATO'dan bağımsız yeni bir ordu oluşturma yoluna gitti. Ve biz bundan çok rahatsızız.
0: Şimdi yeni bir tasfiye süreci söz konusu. Yeni kadroları birlikte oluşturacağız.
1: Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olarak hep silahlı bürokrasiyi gördük. Bugüne kadar onları muhatap aldık. Çünkü onlar Türkiye'nin Batı ve Batı'nın değerleriyle entegre olmasını istiyorlardı.
0: Artık askeri vesayetle ülkeyi yönetme devri kapandı. Türkiye'yi Orta Doğu'da model ülke olarak dizayn edeceksek, bunu sivil bürokrasiyi Batı mentalitesindeki yöneticilere teslim ederek geliştirmeliyiz.
1: Demokrasi sihirli bir sözcük. Nasıl ki Amerika'da biz halka kendi kendini yönettiğinin inancını yerleştirdiysek, siz de Türkiye'de bu algıyı yaratırken sistemi kontrol edecek mekanizmaları doğru kurmalısınız. Amerika'da hiçbir başkan halkın oylarıyla başkan olmadı. Olanlar da o koltukta fazla oturamadı.

0: Böyle buyurun. Buyurun, içeri geçin.
1: Abi, bizim hemşehriler iyidir, laf çıkmaz ama burada güvende olacaklarına dair garanti veremem.
0: Memati ile biz daha önce burada saklandık. Sen buradakilere Memati'nin ismiyim de, jandarma gelse sokmazlar.
1: Eyvallah abi, sen öyle diyorsan.
2: Buyurun gençler.
3: İyi misin?
4: Önemli bir şey değil. İyiyim. Çatışmada bir şey çarptı galiba. Haydar nerede Akif?
3: Çatışmada ağır yaralandı. Tedavi için götürdü Talha.
4: Çıkar üstünü, yarana bir bakayım.
3: Bir şeyim yok, iyiyim.
4: Pansuman yapmamız lazım.

0: Poyraz'ı tanıdığınızı varsayıyorum.
1: Nereden çıktı şimdi bu?
0: Akif'i almaya gittiğimizde Mossad'çılarla onun bir adamı takas yapıyorlardı.
2: Sencer Poyraz'ı getirtecek.
1: Poyraz 15 senedir özellikle...

0: Özbek hapishanelerinde.
1: Poyraz'ın ekibinden kimleri biliyoruz?
0: Bir tanesi onunla beraber Özbekistan'da hapishanede. Bir adamı daha var, Savaş. Ama nerede, ne yapıyor, onu istihbaratçılara sormak lazım.
2: Abi, ben istihbarat müdürüyle görüşeyim.
1: Eşref Bey, bir şeye ihtiyacınız olursa Pusat'a söylerseniz ne lazımsa halleder.

0: Kara beni değil. Tedavi olmam lazım. Bu Poyraz işini ciddiye alın.
1: Merak etme usta. Sen işine bak. Ben gerekeni yapacağım. Ama işte... Asıl bu sencere halletmemiz lazım. Şu halimize bak. Sıçan gibi saklanacak yer arıyoruz. Ağarma gidiyor.
0: Sencer ahtapot gibi. Her kolu devletin bir kurumunda. Önce o kolları kesmemiz lazım. Mete'ye söyle, Metin'i ikna etmenin bir yolunu bulsun.

Kalk gidiyoruz. Sana kalk dedim. Artık resim çizmeye Türkiye'de devam edersin. Torpilin büyük yerden. Yoksa seni buraya gömmeme az kalmıştı. Hadi kalk.

0: Gel.
1: Efendim, Osman Bey suikaste uğramış.
0: Yaşıyor mu?
1: Maalesef.
0: Suikastı yapanlar?
1: Efendim, tetikçiler örgütçü. Emniyet bağlantılarını araştırıyor.
0: Emniyete söyle, bu suikastin aydınlatılması hayati önem taşıyor.

0: Poyraz'ın Türkiye'ye döneceğine dair haberler var.
1: Aynı duyumu ben de aldım da sizin Poyraz'a ne işiniz var?
2: Sencer Poyraz'ın ekibini kullanıyor. Bu demektir ki Poyraz'ı geri getiren o.
0: Bu psikopatın burada bir adamı varmış. Savaş. Onu nasıl buluruz?
1: Abdüley, 15 yıl olmuş. Onu izleyen ekip kaç defa değişmiştir?
2: Müdür bey. Kim takip ediyormuş? Bir zahmet arayıp öğreniver. Biz de gidip görüşelim. Bak, ceyran yapıyor. Bu aralar her taraftan rüzgar alıyoruz. Bir de Poyraz çıkmasın başımıza.

0: İndir başını. Dua et, komutan gelecek. Yoksa seni buraya gömerdim. Efendim, arkadaşımızın gözünü çıkardı.
1: Ben topunuzu kör etmeden adamı çıkartın. Bu adamlar bizim için ne kadar önemli, senin haberin var mı? Türkiye'ye gidene kadar olay çıkarmadan durabilecek misin?

0: Hoş geldiniz.
1: Sofra mı hazırladın?
0: Hı hı.
1: Çok acıktım ama biraz dinlenmem lazım önce.
0: Tamam canım. Sen dinlen.
1: Siz başlayın, ben birazdan geliyorum.
0: Cahit. Bu psikiyatristi bir an önce getirmemiz lazım.
2: Yenge, ben gidip getireyim hemen. Ama abiyi nasıl ikna edeceğiz?
0: Cahit, onun ikna olmasını beklersek çok geç olacak. Sen kadını al getir, ben Polat'la konuşurum.

0: Osman Bey'in suikastını gerçekleştiren adamlar bunlar.
1: Ne çabuk buldunuz failleri.
0: Sizinkiler suikastı işlerken kendilerini gizleme ihtiyacı hissetmiyorlar.
1: Bütün süreci bu suikasta bağlamayacaksınız değil mi Metin Bey?
0: Bu konu benim için özel bir konu. Osman süreçte tanıdığım, saygı duyduğum iyi bir arkadaştı. Onun katillerinin hak ettikleri cezayı görmelerini sağlamak benim için onur meselesi.
1: Ben bu işi örgütün yaptırdığını düşünmüyorum. Fakat failler örgüt içinde gizleniyorsa onları size teslim edilmesini sağlayacağıma emin olabilirsiniz.
0: Eylemsizlik kararı konusunda ne aşamadasınız?
1: Onun için sizin iyi niyetinizi göstermeniz lazım.
0: Biz size iyi niyetimizi defa

0: kuvvetle gösterdik. Anayasa sürecini ve hukuksal düzenlemeleri başlattık. Bizden daha ne yapmamızı bekliyorsunuz?
1: Kandil'dekiler iki konuda ısrar ediyorlar. Birincisi süreç sona erdiğinde Türkiye'ye dönmek. Üçüncü ülkelerde yaşama fikrine sıcak bakmıyorlar.
0: Milyarlarca dolar paraları var. İstedikleri her yerde yaşayabilirler. Kamuoyu henüz hazır değil. Tepe kadronun Türkiye'ye dönmesi sıkıntı yaratır.
1: Onlar da bugünden yarına bir şey beklemiyorlar. Ama eğer Türkiye'ye dönmezsek, diğer ülke istihbaratları bizi rahat bırakmaz diyorlar.
0: Kuzey Irak'ta Osman Başkan'ın modelini denesinler bir süre. Sivil hayata yeniden adapte olsunlar. Emperyalizmle mücadelenin tek yolu silah değil. Biraz da ekonomik savaş versin.
1: Metin Bey, emperyalizm önderliğimizin kardeşi Osman Başkan'ı adeta bir züğürta etti. Açtığı marketi batırarak ekonomik savaşı ilk cephede hemen kaybetti. Kadrolarımıza çok kötü örnek oldu. Arkadaşlar aralarında züğürt modeli diye konuşuyorlar. İkinci bir züğürt vakası, kimse yaşamak istemiyor.

0: Özlem Hanım'la ilgili istihbarat çalışması talep ettiğimi de ilettin mi?
1: Evet efendim. Dosyalardan biri Özlem Hanım'la ilgili. Alttaki dosya. Kendisi de düşen uçaktaki ekiple birlikte yolculuk yapacakmış. Fakat son anda uçağı kaçırmış.

0: havaalanı yolunda trafik kazası geçirmiş. Doğru mu?
1: Doğru efendim. Hayat kurtaran bir tesadüf olmuş kendisi için.
0: Ben tesadüflere inanmam. Özlem Hanım'ı arayayım. Kendisiyle derhal görüşmek istiyorum.
1: Emredersiniz efendim.

0: Sizleri seçim meselesini konuşmak için topladım. Heyetimiz faaliyetlerine iki eksikle devam etmekte. Artık yeni üyeleri seçmemiz lazım.
1: Seçim için tahammüller gereği sizin ak saçlı olarak süreci başlatmanızı bekliyorduk.
0: Üyelik niteliklerine haiz 5 adayımız var. Sizlerden adayları inceleyip sonraki toplantıya kadar karar vermenizi bekliyorum.
2: Seçim yapılması gereken bir başka mevki daha var. Enerjiyle ilgili stratejilerimizi devlet içinde yürüten arkadaşımızı malum uçak kazasında kaybettik. Makamı uzun süre boş bırakılmayacak kadar önemli.
3: Bu ak saçlı ve enerji politikasından sorumlu üye sıfatıyla sizin aranızdaki bir konu. Biz heyet olarak sizin seçeceğiniz adayı destekleriz.
0: Faruk, bu konuyu ayrıca görüşelim.
4: İlk defa kaçak olmanın

0: Faydasını gördüm Abdüley. Yoksa Polat Alemdar şimdi bizi Taşkent'te hapishane gezdiriyordu.
1: O kadar emin olma. Hala gönderebiliriz. Abinin sağ solu belli olmaz.
0: Biz şu İrfan'dan adamın yerini bir öğrenelim de. Hiç çekemem şimdi Taşkent maşkent.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ne?
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
6: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G!
5: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
7: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
8: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
10: Akımlara akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
8: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
8: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
8: Sen Türkselli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
8: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
12: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'leri bağlan hayata.
14: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
15: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
16: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmolive. Kendine ayırdığın o an.
17: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
18: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
19: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
20: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
21: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazan.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.

0: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Ütü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Ütü Bir Arada'nın altın çağını keşfedin.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülü...

0: Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradol Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino'sum hoş geldin.
8: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
6: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Dur! Şu arabayı takip et.

0: Yakıtımız bitiyor.
1: Nasıl ya?
2: Nissan Qashqai e-Power Hybrid. Tek depoyla 1250 kilometreye varan menziliyle durdurulamaz.

0: %0 faizli ticari kredi fırsatıyla.
1: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Selim, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bu makarna aşmış.
7: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Mis tam yağlı kaşar peyniri %12 indirimle 269 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
9: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
10: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
11: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
12: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
11: Hiç gerek yok, piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
14: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
13: Yeni Piril Ultra Güç.
15: Damla bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım.
17: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
18: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
17: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
19: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
20: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
19: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz.
20: Olur mu Selim?
19: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
20: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
19: Me
20: almış reklamın ruhunu. Aferin.
21: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
22: 5G!
21: Turkcell!
22: 5G!
21: Turkcell!
22: 5G!
21: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Turkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
20: Turkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
22: Aynen.
21: Akımlar akıyor muyuz?
22: Akıyoruz.
20: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
22: Güzel.
20: Sen ne yapıyorsun?
23: Ben bir şey yapmıyorum abi.
20: Sen Turkcell'li misin?
23: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
20: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
24: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
25: Turkcell'leri bağlan hayata.
26: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
27: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
28: İlk defa kaçak olmanın faydasını gördüm Abdüley. Yoksa Polat Alemdar şimdi bizi Taşkent'te hapishane gezdiriyordu.
29: O kadar emin olma. Hala gönderebiliriz. Abinin sağ solu belli olmaz.
28: Biz şu İrfan'dan adamın yerini bir öğrenelim de. Hiç çekemem şimdi Taşkent maşkent.

0: Ölmüş. Kim sıktı, görebildin mi?
1: Çok uzaktı. Zaten hemen kayboldu. Sen bir müdürü ara. Şu Savaş'ın dosyasını bir çıkartsınlar. Ben de bir arabaya bakayım.

0: Gündemimizdeki bir diğer konu müzakereler meselesi. Ben İmralı ile görüştüm.
1: Anlayamadım. Siz hangi sıfatla İmralı ile görüştünüz?
0: Ben oraya bir istihbarat görevlisi gibi gidip durumu analiz etmek için birinci elden malum kişinin durumunu görmek istedim. Edindiğim izlenim odur ki onun en büyük derdi serbest kalmak. Bunun için her türlü taktiği geliştirmeye hazır olduğu gibi doğru strateji kurarsak her türlü tavizi vermeye de hazır.
1: Bu İmralı meselesi kamuoyunda çok dile getirildi. Bu da sıkıntı yaratıyor. Görüşmelerin gizlilik içerisinde yürütülmesi daha uygun olurdu.
2: Ben size katılmıyorum. Kamuoyunu bu türden gelişmelere yavaş yavaş hazırlamak gerekir.
1: Zamanında bölge ülkelerindeki Kürt hareketlerini yönlendirmek için malum kişiye yol verdiler. Biz o zaman da bunun çok riskli olduğunu söyledik. Bugün Suriye'de, Kuzey Irak'ta sıkıştık. İmralı'daki bunun farkında. Tekrar aktör olup bu süreçten kazanım elde etmeye çalışıyor.
0: Bu sorunu bir parça da biz doğurduk. İnkar ve asimilasyon politikaları Kürt kökenli vatandaşlarımızı örgütün kucağına itti. Bu iş artık ötelenemeyecek bir hale geldi. Ya bu sorunu çözeceğiz ya da çözüleceğiz.
3: Bu süreçle ilgili en büyük risk yeni bir hayal kırıklığı yaratmak. Yeni bir başarısızlık, süreçle ilgili umutlanmış olan vatandaşımızın devlete güvenini tamamen kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden adımlarımızı çok dikkatli ve yavaş atmalıyız.
0: Ben bölge insanını yakından tanıyan biri olarak vatandaşlarımızın silahların gölgesinde yaşamak istemediklerini, çözümü içtenlikle istediklerini çok net biliyorum. Yeni anayasa, devletin bölge insanına sahip çıktığını göstermesi için çok iyi bir fırsat.
4: Ben de Zakir Bey'e katılıyorum. İmralı'da, örgütte bağımsız hareket edebilecek kabiliyette değil. Özellikle örgüt, İsrail, Avrupa ve İran istihbarat servislerinin etkisi altında. Öncelikle bu etkiyi azaltacak tedbirler almamız gerekiyor.
5: İran bölgede tek kurşun atmadan hem Irak'ı hem Suriye'yi hem de Lübnan'ı kontrol ediyor. Bizim de aynı şekilde örgüte destek veren ülkelere kararlılığımızı diplomatik yollardan anlatıp gerekirse bizim de onları zaafa uğratabileceğimizi göstermemiz gerekiyor.
1: Hangi diplomatik kadrolarla, hangi orduyla?
2: Diplomaside Batı'ya ve Batı'nın kurumlarıyla işbirliğini devam ettirdiğimizi göstermek için manevra yaptık.
1: Orduda juntacıları temizledik. Fakat yeni kadroları tasfiye ederek tekrar NATO güdümüne sokmak için harekete geçildiğine dair şayialar dolanıyor.
3: Bu sizin görev alanınız Bahadır Bey. Bu konuda çözemediğiniz bir sıkıntı varsa söyleyin, müdahale edelim.
1: Zamanında bütün ordunuzu NATO'nun ellerine teslim ederseniz ne orduda juntacı eksilir ne de savaşacak personel bulursunuz. Acil olarak bağımsız orduya inanan kadroları gerekli makamlara getirmemiz lazım.

0: Cahit'i arayayım. Gelirken biraz tuz alsın. Evde hiç tuz yoktu herhalde.
1: Hiç laf atma. Nazif anneden öğrendim tarifi. Kızım senin çorban benimkinden de iyi olmuş. Artık gözüm arkada kalmaz dedi.
0: Ben siyaseti kimden öğrendim sanıyorsun? Birini mi bekliyorsun? Hayırdır?
1: Cahit'i merak ettim de.

0: Cahit Bey, neyi bekliyoruz?
1: Doktor hanım, bir nefes alayım. Kendimi bir hazırlayayım. Gireceğiz içeri.
0: Sizde panik atak mı var?
1: Şimdiye kadar bir şeyim yoktu. Ama bundan sonra literatürde ne varsa hepsi olabilir. Hadi girelim artık.
0: Olur.
1: Buyurun.

0: Cüneyt, hayırdır? Markette mi buldun doktor hanımı?
1: Doktor hanımı getirmesini ben rica ettim.
0: Hata etmişsin. Bana sorman gerekmez miydi?
1: Anladığım kadarıyla hasta sizsiniz.
0: Siz cerrah mısınız?
1: Hayır, ben psikiyatrım.
0: O zaman yanlış gelmişsiniz. Sizin hastanız ben değilim.

0: Doktor hanım, klasik hasta tavrı işte. Siz daha iyi anlarsınız.
1: Cahit, sen doktor hanımla ilgilen, ben bir konuşayım.
0: Böyle buyurun.
1: Çocuk gibi davranıyorsun, farkında mısın?
2: Leyla, seni buraya getirdiğime pişman etme beni.
1: İleride daha büyük pişmanlıklar yaşamandansa şimdi bana kızman daha iyi.
2: Benim kimseye kızdığım falan yok. İşime karışılmasından hoşlanmadığımı biliyorsun.
1: Bu senin işin değil, hayatın. Ve senin hayatın her şeyden önemli benim için.
2: Benim bir şeyim yok. Abartıyorsunuz. Ha.
1: Abartıyorsak doktor bize söyler. Biz de deriz ki haklıymışsın Polat. Israrımızdan vazgeçeriz.
2: Benim size bir şey ispat edeceğim diye uğraşacak gücüm yok Leyla.
1: Burada gücünü toplaman için uğraşıyoruz Polat.
2: Siz benim neler yaşadığımı biliyor musunuz? Şu yüzümün halini görüyor musunuz? Acımı dindiren tek bir şey var. O da o şişenin içinde.
1: O şişenin içindeki yüzünden beni vurdun. Farkında değil misin?

0: Nedim'e suikast yapmaları bizi iki türlü sıkıştırmak için. Hem açılımı sabote ediyorlar, hem de Mete Nedim'le görüştüğü için bu işi bizim üzerimize bırakacaklar.
1: Efendim, bu durumu kendi lehimize çevirebiliriz.
0: Nasıl?
1: Metin ne olursa olsun bu işi çözmek ister. Benden şüpheleniyorsa peşime düşecektir.
0: Şimdi zamanı değil. Metin'in üstüne gitmek yanlış hamle olur. Sencer'in istediği de bu. Bırakalım Metin işin iç yüzünü biraz araştırsın.

0: Ne yapacağız şimdi? Şuraya bir yere uzanıp rahatlamam mı gerekiyor?
1: Hayır, oturmanız yeterli. Polat Bey, Kenan Sami Hoca durumunuzdan bahsetti. Artık morfin kullanmanız gerekmemesine rağmen...
0: Buna kim nasıl karar veriyor?
1: Kenan Sami Hoca ve ben karar veriyoruz.
0: Hadi ya. Sizin kararınızdan bana ne? Yaşamadığınız bir şey hakkında ahkam kesiyorsunuz. Bir öğrenmişsiniz. Acılarının şiddeti 10 üzerinden bilmem kaç. Eğer çektiğim acı konusunda en ufak bir fikriniz olsaydı... ...öyle rakamla ifade edilemeyeceğini bilirdiniz.
1: O zaman siz nasıl ifade etmek istersiniz? Ben dinlemeye hazırım.
0: Benim bunları anlatacak ne zamanım ne de sabrım var. Kendinizi boşa yormayın.
1: Polat Bey, sizin probleminiz acı değil, korku.
0: Ben mi korkuyormuşum?
1: Hem de çok. O kadar çok ki anlatmaya bile tahammülünüz yok. Sizin acı çekmenizin nedeni yanıklarınız değil. Yanıklarınız iyileşiyor ve morfine ihtiyacınız yok. Size acı çektiren morfin yoksunluğu. Siz morfin bağımlısısınız ve bunu kabul etmelisiniz.
0: Sana korkmadığımı ispat edersem beni rahat bırakacak mısın?
1: Tabii. Morfinlerin hepsini toplayıp dökelim. Bir daha morfin kullanmayacağınıza dair bana söz verin. Ben de sizi rahat bırakayım. Bu ilaçlar bağımlılık tedavisi için. Günde 2 doz bunlardan alması gerekli. Aslında tedavisinin hastanede yapılması şart. Çünkü zaman zaman krizler geçirecek. Ve bu krizler esnasında kendine ya da etrafındakilere zarar verebilir. Sürekli kontrol altında tutulması lazım.
2: Doktor hanım, maalesef bu mümkün değil. Bir şekilde tedaviyi burada sürdürmemiz lazım.
1: O zaman her gün, hiç değilse gün aşırı Polat Bey'i görüp kontrol etmem gerekli. Hı hı.
2: Yenge, ben doktor hanımı bırakıp ilaçları da alıp geleyim. Hı hı. Buyurun.

0: Biraz zor olacak hayatım ama atlatacağız. Ben sana inanıyorum.
1: Bağımlı olduğumu kabullenmek çok zor geliyor Leyla.
0: Biliyorum. Ama en önemli aşamayı geçtik. Diğerini de geçeceğiz.
2: Uçak düşürülmesi hadisesine dair...

0: Hayır, yeni bir bilgi var mı efendim?
1: Sabotajı yapan Mossad ekibi imha edildi.
0: Mossad'a içeriden bilgi verilmeden bu sabotajın yapılmasına imkan yok.
1: Faruk, seni mi suçlayayım bu iş için? Bir sızma varsa bunun kaynağı ancak senin ekibin olabilir.
0: Efendim, ben kendi ekibimle dahil bu mevzuda herkesten şüphe ediyorum.
1: Artık mesele bu işi kimin yaptığı değil. Bizim bundan sonra ne yapacağımız? Enerji politikalarımızı kime emanet etmeyi düşünüyorsun?
0: Efendim, benim adayım uzun zamandır yanımda yardımcılığımı yapan bilim adamlarından biri. Kendisi son derece parlak ve öngörüsü yüksek bir arkadaşımız.
1: Özlem Hanım hakkında ne düşünüyorsun?
0: Özlem çok parlak bir bilim insanı. Fakat stratejik konularda o olgunluğa erişmiş değil.
1: Faruk, Özlem'e karşı bir önyargın yok değil mi?
0: Siz bu iş için Özlem'i mi düşünüyorsunuz?
2: Nafiz. Üç bilinmeyenli denklem nasıl çözülür biliyor musun? Hı?
3: Biliyorum efendim. Üçünü birden yok ederseniz ne denklem kalır ne problem.
2: Nafiz. Belli. Sen matematiği rahmetli Ecevit'in 40 günde öğretmen yaptıkları vardı. Onlardan çok iyi öğrenmişsin.
3: Bu üç bilinmeyenler kim efendim? Onları da bana anlatırsanız ona göre belki tümden gelimle yardımcı olabilirim.
2: Freni patlamış kamyon gibisin Nafiz. Yavaş gel, yavaş. X Polat. Y Adil. Z Poyraz. Sana kısaca pap denklemi diyorum Nafiz.
3: Efendim, X ile Z'nin birbirlerini götürmelerini sağlarsak Y mesele değil. Onu da biz götürürüz.
2: Stephen Hawking'im benim. Beyninde her şeyi çözüyorsun ama icraat sıfır. Hoş geldin anneciğim. Ben de Nafiz'e okul yıllarındaki matematik başarılarımı anlatıyordum.
4: Ne başarısı Mete? Hocan babanın korkusundan sana sınıf geçiriyordu.
2: Hep rahmetli yüzünden. Bırakmadı ki kendi ayaklarım üzerinde bir durayım.
4: Neyse. Hani söz vermiştin beni yemeğe götürecektin. Yeni görevini kutlamak için.
2: Bu üç bilinmeyenli denklemi çözemezsem yeni görevim her an eski görevim olabilir anne.
4: Nedir problem?
2: Üç düşmanım var. X, Y, Z. X ile Y ittifak halinde. Bunların hepsini halletmem lazım.
4: Ne güzel. X ve Z'yi birbirine düşüreceksin. Y'yi de sen düşür artık evladım.
2: Anneciğim, yalvarırım sağlığına dikkat et. Ben sensiz bir hiçim. Beni şu hayatta yalnız bırakma ne olur.
4: Anneni bu kadar çok seviyorsan arada bir eve gel de yüzünü göreyim evladım.
2: Anne, 2000 yılda yapamadıklarını toptan sırtıma yüklediler. Bana yaptırmaya çalışıyorlar. O yüzden değil eve gelmek, yemek yiyecek vakit bile bulamıyorum.
4: Mete, sen hala anlayamadın mı? Sen ekmeksiz, susuz yaşarsın ama annen olmadan yaşayamazsın. Senin bütünün bende evladım.
2: Çok haklısın anne, çok haklı.
5: Tamam. Biraz daha dayan canım. Cahit neredeyse getirir ilaçlarını.

0: İyi. Atlatacağım.
1: Su vereyim mi sana? Bir şey ister misin?
0: Hiçbir şey istemiyorum. Yanımda kal.
1: Yanındayım hayatım.
0: Yanımda kal.
1: Cahit geldi.
2: İlaçları getirdin mi?
3: Getirdim yenge.
1: Polat'ın durumu kötü. Sen ilaçları ver, ben su getiriyorum.
3: Tamam.

0: Ne yapıyorsun burada İmdat?
1: Ne yapayım Kara abi? Baki, Aziz ve yeğenlerim için helva kavurayım. Daha dayımın intikamını alamadan Baki'yi de verdik. Ben anlamayayım Kara abi. Bu dünya nasıl bir dünya?
0: Bu dünya İmdat, yalan dünya.
1: Abi, vallahi çekmem. Artık sabır mabır kalmadı. Onu dağıtmışım bunun içine, kavurayım. Hep beraber yiyeceğiz.
0: İmdat, önce yememiz gereken başka biri var. Sen şu tespihe bir bak bakalım. Senin adamların bilir. Bunu hangi usta yapmış?
1: Abi, kırıcı olisin. Benim ekibim hayatta milli, manevi şeylere el uzatmaz. Cami olsun, cemevi olsun, kilise, havra, bilumum ibadethaneler bizim iştigal alanımızın dışında.
0: Lan oğlum, bunun ustası bana lazım. Kimmiş sordur bir işte. Al.
1: Ha, o kolay abi. Zadadayı'dan dolayı tesbih ustalarıyla az teşriki mesaimiz olmadı. Ver hele. Baştan söyleyeyim, fazla para etmez.
0: Sen bana bakacaksın, oraya bak. Bak el ayağında.

0: Abi. Talha Haydar'ı nereye götürdü?
1: Ne yapacaksın? Nereye götürdüyse götürdü.
0: Akif'in yarası enfeksiyon kapmış. Ateşi çok yüksek. Müdahale edilmesi lazım.

0: Polat ne yapıyorsun?
1: Git başımdan Leyla.
0: Yapma Polat. Bunun sonu yok.
1: Hiçbir şey umurumda değil.
0: Kendine bunu yapmana izin vermeyeceğim.

0: Abi ne yaptın?
1: Zahit. Böyle olmayacak. Beni odaya kapatacaksın. Kelepçen var mı?
0: Var abi.

0: Ne yaparsam yapayım. Sana ne söylersem söyleyeyim, çözmeyeceksin beni. Beni yalnız bırak. Kapıyı dışarıdan kilitle. Leyla dahil odaya kimseyi sokmayacaksın.
1: Peki abi.

0: Allah'ım.
1: Gücüm yok. Çaresizim. Acizim. Dayanacak sabrım yok. Sabrın da gücün de kaynağı sensin. Allah'ım bana dayanma gücü ver. Sabretme gücü ver. Senden başka sığınacak hiçbir şeyim. Allahu Ekber, Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri innel insane lefi husr. İlallezine aminu ve aminu salihati. Ve tevassav bil hakki ve tevassav.

0: Yenge.
1: İlacını vermemiz lazım.
0: Sen dur, ben veririm.
1: Cahit, Polat'ı görmek istiyorum.
0: Şimdi görecek durumda değil. Biraz sabret.

Abi. Abi. Abi, ilaçlarını içmen lazım.

0: abi.
1: Ne kadar oldu?
0: Sabah oldu abi.
1: Çık!
0: Abi bir isteğin var mı?

0: Vay vay vay vay. Seni terzi mi dikti, baytar mı?
1: İkisinden de beter biri dikti ama senden daha ayıktı.
0: İyi dikememiş. Enfeksiyon var. Temizleyip yeniden dikmem lazım.
2: Haydar'ın durumu nasıl?
0: Haydar?
3: Benim getirdim.
0: Ha, iyi o, iyi. Bir şey yok.
3: Nasıl yok kardeşim? Adam o kadar kan kaybetti. Hala kendine gelmedi.
0: Gelir, gelir. Merak etme.
2: Gel Talha, gel. Zaten yarı ayık, iyice bayıltma adamı. Sen git bizimkilerin yanına dinlen biraz. Ben buradayım.
3: Bu doktor adamı çileden çıkarır.
2: Tamam işte, gitsen.
3: Gideceğim de. Biz operasyona giderken sen nereye kayboldun önce onu söyle.
2: Şamillere bakmaya gitmiştim. O ara çıkmışsınız.
3: Niye haber vermiyorsun?
2: Haydar'a söylemiştim. Size söylemedi mi?
3: Söylemedi. Galiba.
2: Sen uykusuzluktan bitmişsin. Hadi git dinlen biraz.
3: Tamam. Akşama dönerim. Bir şey olursa ara.
2: Tamam. Ben bir Haydar'a bakayım.

0: NATO komutanı ile görüşmeniz nasıl geçti?
1: Nasıl geçsin? Yine bir sürü şey istiyorlar.
0: NATO'ya girdik gireli bizim taleplerimiz bitti mi ki onlarınki bitsin?
1: Ordu'da tasfiye edilen kadroların yerine bu isimlerin getirilmesini istiyorlar.
0: Ne kadar çapsız varsa toplamışlar.
1: Ne bekliyordunuz ki? Eskiden farklı mıydı? Ne kadar dar kafalı adam varsa komuta kademesinde onları görmek istiyorlar.
0: Şeriat korkusuyla 60 yıl idare ettiler Remzi. Artık yeni korkular üretmeleri lazım.
1: Ben Aybars'a çok güvenmiyorum. Bu listeyi geçirmemek için diretebilir.
0: Remzi, sana kalsa bu listeyi geçirir misin? Ama mecburuz.

0: Aybars da bir şekilde durumu kabullenecek. Yoksa gereğini yaparsın.
1: Poyraz işi halloldu mu?
0: Evet. Bugün geliyor.
1: Aslında o psikopatı getirmemize çok da gerek kalmamıştı. Devletin bütün kurumları bize itaat etmeye başladı. Adil Bey ve Polat Alemdar'ın bundan sonra yapabilecekleri bir şey yok.
0: Devletin iki yüzü olmalı Remzi. Bir şefkatli yüzünü göstermelisin, bir demir yumruğunu. O demir yumruk Poyraz.
2: Dur, para üstünü vereyim, dur.
3: Eline sağlık Hacı abi. Tamam Hacı abi, bilirim.
2: Dur, dur, olmaz öyle şey, dur. Değil. Al, bereket versin.
3: Hayırlı işler Hacı abi.
2: Eyvallah, sağ olasın.
4: Kara, senin yaptığın işe. Bu mu bizim psikopatın adamı?
5: Ömründe kaç defa kaçak hayatı yaşadın? Adam işini iyi biliyor işte.
3: Abi ne burada soru cevap oynuyoruz? Gidip adamı öttürelim.
4: Pusat doğru söylüyor. Oturup bakacağımıza adamı alıp sorgulayalım.
5: Senin niye hiç sesin çıkmıyor Erkan?
6: Adamımız buysa en az 10 yıldır sabırla sebatla kendini saklamış. Siz 2 dakika sabredemiyorsunuz. Kendimizi açık etmeyelim.
4: Tamam da kardeşim, bu adamın bizim adamımız olduğu nereden belli? Kara 2 tesbih buldu diye.
6: Kolayı var. Pusat kardeş bir kola alsın içeri girsin anlarız. Biz doğudayken genç askerlerin hepsi bu Poyraz psikopatının timine girmek için birbirleriyle yarışırlardı. Bu psikopat da timine alacağı adamları önce sınava çekerdi. Her türlü pis muameleden sonra time girmeyi becerdiysen Poyraz mükafat olarak koluna kendi kolundaki dövmeden çizerdi.
5: Lan o artistin resim çizdiğini biliyordum da dövme yaptığını hiç duymamıştım.
4: Pusat çıktı. Ne oldu Pusat?
3: Adamımız bu abi.
5: Kolunda dövme var mıydı? Gördün mü iyice?
3: Yoktu. Ameliyatla sildirmiş abi. Ama izi duruyor.
5: Geç hadi.

0: Ben Tuğgeneral Aybars Aydoğan. Hocamız müsaitse görüşmek için bakanlığa gelmek istiyorum.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
3: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me.
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.

0: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! Türkcell! Türkcell! Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
1: Aynen.
0: Akımlara akıyor muyuz?
2: Akıyoruz.
0: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
3: Güzel.
0: Sen ne yapıyorsun?
4: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Türkcelli misin?
4: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
5: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
6: Türkcell'leri bağlan hayata.
7: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
8: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
9: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar. Bazen ortalığı dağıtsalar da...
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
12: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
14: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
16: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
3: O kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
1: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranızı iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygulayın.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
8: Lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
9: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
10: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde Amigo IQ

0: da doya doya harca. Bin, bin, bin.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Damla?
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti...

0: Şu geçen yılki boş şop kampanyası çok inacı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
1: Herkes değil.
0: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Boş yok. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Ne kadar oldu Zahit?
1: Öğlen oldu abi.
0: Karnım acıktı, bir şeyler yiyeceğim. Beni çöz.
1: Ben buraya getiririm abi.
0: Abdest de alacağım Cahit. Yüzüme bir su çarpayım. Biraz ferahlayayım.
1: Abi ben su getireyim buraya.
0: Terbiyesizleşme. Sana ne diyorsam onu yap.

0: Ver o anahtarları bana.
1: Canım iyiyim. Bir yüzümü yıkayacağım.
0: Cahit, sana anahtarları ver dedim.
1: Leyla, abartıyorsunuz. Ver onları bana. Ne yapıyorsun sen?
0: Senin için en doğru şeyi yapıyorum.
1: Cahit, Leyla benden intikam almak istiyor. Ona izin mi vereceksin?
0: Cahit, Polat kendinde değil. Daha iyileşmedi.
1: Yalvarırım açım. Dayanamıyorum artık.
0: Az kaldı Polat. Biraz daha sabır.
1: Ne sabrından bahsediyorsun? Defol, çekil dışarı. Lanet olsun hepinize. Çekil.

0: Efendim biz niye almadık havaalanından Poyraz'ı?
1: Sen askerliğini yapmadın mı Nafiz?
0: Yaptım efendim.
1: Sıradan bir askerin bir orgeneralle görüşmesi için ne olur Nafiz? Önce bir yüzbaşıya gider. Yüzbaşı onu albaya götürür. Albay alır, generale verir. General alır, orgenerale götürür. Poyraz'ı biraz dolandıralım ki rütbesini bilsin Nafiz.

Çok büyük adamsınız. Bu arada galiba Poyraz geliyor.

0: Mete, Türkiye'ye döndüğüme ne kadar seviniyorsam, seni de burada gördüğüme o kadar irite oluyorum.
1: Bir de Özbekler iyi adam terbiye ederler diyordun Nafiz. Bak, bunu edememişler.
0: Mete, Amerika'da tatil yapmaya benzemiyor Özbek hapishanelerinde yatmak.
1: Şimdi seninle hükümlü ve tutukluların durumunu tartışacak değilim. Nafiz, şunun öbür gözünü de bağla.
0: Çek elini, koparırım o kafanı.
1: Eski günler geride kaldı Poyraz. Seni çıkaranın raconuna uyacaksın.
0: Hala.
2: Sen çıkabilirsin Mete.
0: Efendim biraz geç oldu ama beni hatırladığınız için teşekkür ederim.
2: Poyraz, içeride senin üslubunu bayağı düzeltmişler. Teşekkür falan senin lügatında var mıydı?
0: Sencer Bey, devlet beni unuttu sanmıştım. Ne oldu da hatırlamaya karar verdiniz?
2: Seni orada unutturan adam artık güç sahibi değil.
0: Umarım ölmemiştir. Adil Bey'i kendi ellerimle öldürmek için yemin ettim.
2: Yeminini tutman için önce Polat Alemdar ve ekibini yok etmen gerekecek.
0: Polat Alemdar kim?
2: Adil'le Aslan'ın seni Özbek hapishanesinde çürümeye terk ettikten sonra piyasaya sürdükleri yeni efsane.
0: İrite oldum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Yumuşacık kek katlarının çileğin ferahlatan tatlı.

0: Çilekli pasta. Şekliyle balığı andıran yumuşacık hamuru ve lezzetli iç harcıyla hem eğlenceli hem iştah açan bir poğaça. Balık poğaça. Kuru domatesin yoğun aromasıyla zeytinin tuzlu dengesinin buluştuğu Akdeniz esintili, güçlü ve ferah bir salata. Kuru domatesli zeytin salatası. Sivas mutfağına özgü incecik açılan hamurun kat kat dokusuyla tereyağıyla buluştuğu geleneksel ve doyurucu bir lezzet. Sivas Katmeri. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
1: Efendim, güzelim Sivas'ımıza gideceğiz. Sivas biliyorsunuz ki eşsiz şehirlerimizden bir tanesi. Ve Sivas'ın ilk böyle konuştuğumuzda akla gelen lezzetlerinden birisi de katmeridir. Sivas'ın kat kat o hamuruyla birlikte özleşmiş çıtır çıtır dokusuyla, ara katlarıyla şöyle güzel bir Sivas katmeri hazırlayalım. Hem Nermin'in Enfes Mutfağı izleyicilerine farklı bir görsel sunalım. Hem de efendim biz de burada afiyetle yiyelim. 2 su bardağı süt, 1 su bardağı su, 1 yemek kaşığı tuz, aldığı kadar un. Yağlamak için 200 gram tereyağı, burada 1 çay bardağı sıvı yağ. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, biraz süt, 1 yemek kaşığı da sıvı yağ. Kıymetli Beyaz TV izleyenlerim, ben çok hazırım.
2: Ama renk
1: efendim,
2: çok şık.
1: Efendim şöyle yapalım önce. Bence Bismillahirrahmanirrahim sütümü ve suyumu ekliyorum. Süt ve sudan güzel bir Sivas katmerinin hamurunu yoğuracağız. Şöyle bir elimle karıştırıyorum. Direkt elimin lezzetiyle Bismillahirrahmanirrahim deyip içinde bakın yağ yok. Yanlış görmediniz. Yağ
2: kabartma tozu
1: direkt
2: yok.
1: Hamurunda olacak. Aynen bizim börekler gibi aslında.
2: Ama finali.
1: Sadece süt içinde farklı bir aroma ve lezzet verecek.
2: Çıtır
1: ve
2: çıtır,
1: ne
2: çıtır,
1: diyoruz? Çıtır. Sivas katmeri aslında kete olarak da biliniyor. Yani bazı yerlerde kete olarak da geçiyor. Genelde aha, içi boş yapılıyor. Ama isterlerse Sivas'a özel bir peynir varmış. Çökelek diyorlarmış onlara. Ondan da koyabiliyorlarmış.
2: Ya keteyi katmeri.
1: Ya da bir otları varmış.
2: Geliştirmek çok kolay ama bence bizim yaptığımız en güzeli ve en böyle nefis versiyonu diyorum. Bence benim fikrim. Çünkü böyle kat kat olacak.
1: Bizimkisi en bilindiği kat kat hamuruyla, çıtır çıtır dokusuyla sizlerle buluşturacağız. Bir tarafta Serpil açacak, bir tarafta ben açacağım hamurlarımızı. Bir bıçak kahvaltılık rica edeceğim.
2: Şimdi vereceğim
1: sana. Şöyle elimden ayırayım. Maşallah bir hamur yoğurmuş Nermin Öztürk. 5 kişiye yetecek.
2: Yok, 2 sana 2 bana 4 tane kocaman bize çıkaracağız Nermin'im, ne yapalım? Biz biliyorsun yapmışken öyle 2 kişilik yapmıyoruz yemeklerimizi. Evet.
1: Bir de bugün de misafirliğe davetliyiz, oraya götüreceğiz.
2: Ay doğru, bir de bak ben onu yine unutmuştum, ne güzel.
1: 3'te orada olacağız.
2: Ne güzel ne güzel. Şimdi arası için katmerimizi hazırladık. Bu da üzeri için Nermin misafir gelecek.
1: Evet gideceğiz, götüreceğiz. Gelmeyecek ama biz gideceğiz.
2: Ben şimdi üzeri için olan şeyimi de hazırlayayım. Sosumu.
1: Şimdi efendim burada sadece yağ eritildi ve sıvı yağ ile karıştı. Sivas katmerinde buradan öncelikle Sivas'a da selam olsun. Çok muazzam bir lezzettir. Üzerine de yumurtayla yumurta, komple yumurtayı kıracağım mı?
2: Kıracağım. Kıracağım
1: mı?
2: Kıracağım. Bir yemek kaşığı süt, sıvı yağ ve yumurtası var üzeri içinden Nermin'im.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Galiba yanılmıyorsam Türkiye'nin en büyük, en nüfusu en kalabalık şehirlerimizden bir tanesi de Sivas'ınız. Hafızam beni yanıltmıyor ise.
1: İstanbul'un da yarısı neredeyse Sivaslı diye vallahi geçiyor.
2: Onun için diyorum ya, çok kalabalık.
1: Sivas güzel bir şehir.
2: Bize hiç kısmet olmadı ama bir gitmek.
1: Hmm. Nida bunu çok güzel yaparmış, hele hele.
2: Bak bak.
1: Anası Sivaslıymış ya. Biz bir şey görmedik Nida, bilmiyorum valla.
2: Nida annen yapar da sana bilmiyorum şu an bir şey geldi.
1: Bilemedik
2: bana.
1: Nida. Ben şu elimi ayırmadan rahat edemeyeceğim. Geliyorum
2: fark ettim
1: hemen.
2: Şimdi benim

0: Kız ampulasım hazır. Evet.
1: Serpil'e bıraktım hamuru, geliyorum hemen.
0: Aman gerçekten, ay daha bu un alırmış Nermin.
1: Kallavi bir hamur oldu. Evet efendim. Bunu tatlı da yapmak isteyebilirsiniz. İçine ceviz, hafif şeker de serpip böyle katmer şeklinde sizlere sunuyorlarmış. Bu tamamen tabii ki size kalmış bir şey burada. Ama ben en çok bu sade halini seviyorum. Daha öncesinde de zaten sayfada paylaşmıştık efendim. En güzeli en sade hali. Ama hamur bayağı kallavi oldu.
0: Evet kallavi ve daha bir yumuşak, sanki bir tık daha un yiyecek. Sen bunu biraz daha böyle yapıyor iken unlayalım.
1: Evet, iyice ele ayrılsın, böyle güzel yapışmasın. Çünkü şeyin içinde çok rahat yoğuramadım, cam kabımın içerisinde. Bu böyle mermerde ezile ezile yoğrulmak istiyor. Nidacığım dediklerini yaptılar mı? Bugün sıcak stüdyomuz.
0: Yapmamışlar.
1: Yok sabah söyleyince dedim hemen yapacak herhalde.
0: Bir bakayım. Akşamüstü. Buyurun efendim.
1: Akşamüstü. Şöyle bakın. Yuvarlamaya devam ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elimizin lezzetiyle. Şimdi ben bezeleri böleceğim. Serpil iki tanesini böyle kendince yuvarlasın. Daha da rahat sıkılaştırırız. Ben iki tanesini yuvarlayayım. Sonra bakalım incecik açmaya başlayacağız Serpil Koyla. Evet şöyle bismillahirrahmanirrahim.
0: Niye acaba elimiz samurluyken sürekli insan şey istiyor? Yıkamak istiyor.
1: Evet hamuru iki eşit parçaya bölüp tekrar iki eşit parçaya bölüp toplamda 4 tane beze çıkarmak istiyorum. Ve 4 tane bezemizi de elimizin yardımıyla güzelce bir yoğuralım. Böyle ama iyice ununu alsın. Stüdyo zaten çok sıcak ışıklardan ötürü. Burada hamurumu iyice sakız gibi yapmasın diye. Bakın güzelce elimin içiyle toparlayarak yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle parlak bir hamur oldu. Yine diğer bezemi de aynı şekilde alıyorum. Şöyle. Bakın elimle sürekli acıt üstünden sertleştiriyorum bununla.
0: Şimdi bu unumuz bize yetmeyecek Nermin'im.
1: Yetmez mi?
0: Aa, yetmez. No no. Şimdi kendime ben unu alacağım ki seninki de sana yetmeyecek.
1: Bakın şöyle bir bezemi açtım. Bismillahirrahmanirrahim. Çok da güzel bezelerimiz oldu. Burada da şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip alıyoruz.
0: Sen oklavanı al. Ben gideyim merdanem. Sen oklavanı al. Sen merdaneni al, ben oklavamı alayım.
1: Evet. Sivas katmerinde dediğimiz gibi dikkat etmemiz gereken nokta hamurunun güzel yoğuruyor olmak. Sonrasında da bezemizi incecik açıyor olmak. Biliyorsunuz ki Sivas mutfağı çok yönlü ve otla yapılan birçok yemekte mevcut ama hamur da çok ağırlıklı. Mesela Sivas köftesi az malzemelidir, etle yapılır ve çok da doyurucu bir tariftir. Yani Sivas'ı güzelliklerini say say bitiremeyiz gibi. Serpil'le de yapmıştık bayağı bir
0: çok.
1: Sivas mutfağını.
0: Diyorum ya Sivas'ın yani
1: şöyle
0: bitmez. Anlat anlat bitmez, yap yap bitmez. Kocaman bir coğrafya.
1: Bakın efendim hamur gayet başarılı ve incecik açılmaya başladı. Arada bir un atıyorum ki stüdyomun sıcaklığına
0: evet,
1: yenik
0: dayanabilsin.
1: Aynen öyle. Beni de zorlamasın çünkü şimdi oklavayla devreye gireceğim. Böyle iki kat hamuru iyice yağlayıp inanılmaz güzel şekillendireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah, Halil İbrahim bereketiyle soframız şenlensin. Efendim,
0: aktüel.
1: Burası Nermin'in Enfes Mutfağı.
0: Aktüel, ikramlıkları çok beğenmişsin. Fark ettim, seni elinden tanıdım. Dedim ki kutuyu... Baktım kutuyu boşaltıyorsun, dedim ki bu kesin bizim aktüel.
1: Seni herkes tanıdı artık.
0: Vallahi dedim ki aktüel.
1: Dediler ki o en sondaki hareket. Halil hocamaydı.
0: Ama ben sana söyleyeyim, 150 tane 150 yaşına geldin, şeker olmuş, Allah vermesin kaç, senin ondan yarım alman lazım.
1: Serpil, bir de biliyor musun, Sivas Katmeri'nin coğrafi işaretini de almışlar.
0: Oh ne güzel.
1: Çok güzel olmuş gerçekten, çünkü ben böyle bir katmer yemedim. Kangalı da alırken demişler ki katmeri de sıkıştıralım.
0: Alalım mı demişler, iyi yapmışlar.
1: Köpek olan kangalımız var ya, Allah korusun onlardan nasıl bir şey ya.
0: Oklamam yetmedi ya.
1: Çok korkuyorum ben onlardan Serpil.
0: Ya ben köpekten korkmam.
1: Kangal cinsinden korkarım.
0: Ama o çok şeydir biliyorsun değil mi, korumacı.
1: Böyle korumacı ama çok iriler ya.
0: Sahip.
1: Korkuyorum ben onlardan. İri oldukları için.
0: Bu arada biliyor musun, TRT onun belgeselini çekmişti Nermin. Böyle bir tane yetişkin insandan, hani böyle hani iri bir insanın yediğinden çok daha fazla yemek yiyormuş.
1: Allah verme yarabbim. Ama aç kaldığında seni beni de yer.
0: Sürüsünü de inanılmaz sahiplenen bir hayvan.
1: Misafir ol gel bana. Börekler açarım.
0: Nermin senin oklaman yetiyor mu? Benimkisi yetmiyor ya.
1: Sen öbürüne geç, ben onu istetirim bununla bir iki.
0: Öyle mi yapayım diyorsun? Tamam.
1: Çünkü
0: şunu şuradan bir kere daha.
1: Ben kenarlarını iyice açtım.
0: Hadi, elini sürme. Sen kameranı taşı tatlım. Biliyorsun Nermin de ben de elimizi yıkamadan.
1: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Kendim bile yemeyecek olsam şurada kimseye ellettirmem hamuru.
0: Bazen benim reflekslerim o yüzden biliyor musun? Aktüel şimdi dokunmak istiyor ya. Hemen diyorum ki dokunma.
1: Kimseye ellettirmem yani.
0: Temiz.
1: Hijyen önemli.
0: Tamam, benim bu kadar açılabiliyor oklavamla. Nermin.
1: Gönder bana.
0: Senin elindeki bitti mi?
1: Bitti.
0: Bunu hemen ikisini. Bu ellerde nasıl duram? Of of.

0: Ben ona geçiyorum burada.
1: Ben bunu alıp gidiyorum. Sen yağla canımın içi. Yavruşum.
0: Şimdi bunu açalım burada. Bu beklesin benim.
1: Oklava yetmiyor. Yemin ederim var ya, iki katına daha çıkar o, biliyor musun? Hamur. Çok güzel bir şey olmuş Nermin.
0: Hamurumuz güzel gerçekten. Birazcık daha incelteyim ve katlama tekniğine geçeceğim. Bakın şöyle. Çok başarılı olmuş hamurumuz.
1: Diyorum ya, iki katına çıkar oklavayı. Şey yapsak, şu benim alüminyum oklavamın büyüğünü edinebilseydik işte. Kaldı, Konya'da kaldı, unuttuk.
0: Unutmadık da sığdıramadık onu biz ya.
1: Tamam, biz sığdıramadık, sonra gelecekti. Peşimizden.
0: Gelemedi.
1: Gelemedi.
0: Şimdi efendim, bu alt zemini olsun. Ben bir yağlayayım önce. Vallahi bir şey söyleyeyim mi?
1: Söyle.
0: Hamur açmak da ayrı bir sanat, meziyet. Ben size öyle.
1: Tabii canım.
0: Herkes bunu yapamaz yani.
1: Sen bunu bir de Anadolu kadının elinde gör Nermin. Hey, bu yufka dans ediyor parmaklarında böyle.
0: Sivas'tan selamlar gelmiş.
1: Allah
0: Sivaslı
1: razı olsun.
0: Sivaslı izleyicilerimiz bize selamlarını göndermiş. Biz de kendilerine gönderdik efendim.
1: Allah razı olsun efendim. Bu arada bizim çok kıymetli bir sponsorumuz var. O da kendisi de Sivaslı. O da ufak bir kaza geçirmiş. Ona da çok geçmişler olsun,
0: evet,
1: diyoruz değil mi?
0: Evet, olsun dileklerimizi gönderiyoruz.
1: Acil şifalar diliyoruz.
0: Versin. Şöyle.
1: Nermin'im, aklıma ne geldi?
0: Ne geldi gene?
1: Benim kankam. O da Sivaslı ya.

0: Hakan kim?
1: Seyhan. Ay kurban olsunlar.
2: Rabbim onun da yar ve yardımcısı olsun.
1: Amin.
2: Bu mübarek günlerde
1: kurban
2: inşallah.
1: Kurban olduğum duysun sesini.
2: Allah yüzüne gülsün. Allah'ın mucizesi. İnşallah mucizesiyle şenlendirsin evlerini, barklarını. Allah evladına sağlık, sıhhat, uzun ömür versin inşallah.
1: Amin.
2: Güzel. Bir anda böyle çocukcağız kendine gelsin inşallah. İnşallah.
1: Amin.
2: Bak her namazımda
1: kurban
2: dua
1: olsun.
2: Ediyorum.
1: Vallahi.
2: Her namazımda dua ediyorum. Bir anlık dünya. Ay. Çok dikkat edin hanımlar. Çok sevin, çok sahip çıkın.
1: Vallahi.
2: Şimdi bunu böyle bir katlıyoruz önce, tamam mı? Şöyle bir katlıyoruz.
1: Senin oklavanı ben alayım kuzu.
2: Bak
1: ya.
2: Serpil, şöyle bir katlıyoruz. Onun
1: katla.
2: Zemini açacağım ya. O yüzden bir iki dakika beklersen.
1: Tamam.
2: Onu sana açtıracağım. Şöyle bak, aldım bunu ve geldim buraya.
1: Merdaneme tamam sığmıyor.
2: Bunu böyle koydum. Bunu ben böyle bir ortaya açıyorum.
1: Onu alsana bana da.
2: Al bakalım.
1: Geldim canım.
2: Buraya da bismillah deyip diğer hamuru koydum. Bunu güzel yağlayıp o demin katladığım hamuru tam ortasına koyacağım. Şöyle iki tane katmer gibi katmer yapacağız Serpil'le. Üstüne çiziklerini atacağız.
1: Ondan iki tane mi çıkaracaksın? Bence iki yap.
2: İki tane güzel çıkar. Şöyle.
1: Vay.
2: Bugün Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bir işimiz var,
2: bak,
1: oraya
2: bak,
1: gideceğiz.
2: Bak, bak bak bak.
1: Giderken de elimiz boş gitmeyeceğiz.
2: Hamuru iyice yağlayın. Bunun açılması gerekiyor. Sonra bunu alıyorum, ortaya koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kat kat olsun diye. Sonra bunu alıyorum, buraya getiriyorum.
1: İçine sindi mi onun şeyleri, katları?
2: Daha ne olsun.
1: Değil mi?
2: İncecik. Bunu buraya aldım. Şöyle bir buraya da yağlıyorum.
1: Yani Sivas'ın bir tane şeyi var. O da gelecek ilerleyen günlerde.
2: Şöyle atıyorum. Ve yine böyle atıyorum. O son yeri yağlamadım ki merdanem kaymasın. Sonra alıyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim diyeyim.
1: Ay şuna bak. Hamur resmen dans edebiliyordu.
2: Bak nasıl fışkırdı yağları. Oy oy oy. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Geldi mi? Gelmedi. Geldi.
1: Onu şey yapsaydın ya böyle hani bir tak tak tak tak.
2: Yaptım yaptım görmedin.
1: Ama yine de mi diyorsun?
2: Evet. Görmedin. Baksana nasıl çıkıyor.
1: Yok bakmadım.
2: Gelmedi.
1: Biraz bekletip dondursa mıydık azıcık?
2: Neyse Serpil var. Yağları çıkartan kadın.
1: Ya o çıkıyor ya Allah aşkına. Her derdimiz yağ olsun. Ben onu bir atarım makineye. Bir koyarım leke çıkarıcımdan biliyorsun.
2: Evet.
1: Fıtı fıtı bitti gitti.
2: Bak çok güzel büyüyor bak. Yağ ile çünkü açılıyor. Bu yapacak bir şey yok. İzleyeceğim.
1: İzleyenlerimiz şey yapsın mı Nermin? Evde biraz onu bekletsinler mi?
2: Çok güzel olur beklerse zaten.
1: Değil mi?
2: Zar gibi açılıverir. Bakar mısınız?
1: Şimdi.
2: Oo. Bunu ortadan ikiye böleceğim. İki tane çıkartacağım.
1: Üstüne sana jilet vereceğim.
2: Bakar mısınız? Nasıl muazzam oldu.
1: Nermin'im.
2: Vay vay vay vay vay.
1: Sen vay vay bak ben ne yaptım.
2: Şöyle geldim.
1: Hey hey.
2: Şurayı da incelteyim.
1: Bak.
2: Tamam.
1: İlk Nermin.
2: Ortadan ikiye bölüyorum.
1: Yıllar önce şeyde görmüştüm tamam babamın şeye. Babamla nereye gittik? Ha memlekete gittik. Böyle hanımlar yufka ekmek yapıyorlar. Allah'ım o ellerinde nasıl dans ediyor o yufka. Tahta sofraların üstünde.
2: Ay. Çok güzel oldu.
1: Ay kabımı devirecektim ayol.
2: Böyle bunu
1: kadınlar böyle var ya. Resmen ücretsiz workshop gibiydi.
2: Tepsi alabilir miyim?
1: Geldim. Şimdi tepsiye sıcak da mı senin şeylerin?
2: Sıcak.
1: Şunu alsak buradan sanki daha mı? Ay dur.
2: Buraya.
1: Aa elim takıldı ayol ceketimi açtım.
2: Buraya koyuyorum.
1: Hoppa.
2: Ver onu sen bana. Sıradakini getireyim sana. Artık diğer tarife geçeceğiz ama
1: orada nasıl açacaksın onu?
2: Açtık

0: Ya bitti. Hayır, yağlayacağım. Direkt. Hatta şöyle yapacağım. Şunun yağsını aldıracağım. Of, bakar mısınız ya? Çok güzel açmışsın. Ellerine
1: Sana diyorum
0: sağlık.
1: o kadar güzel açılıyor ki keyifle bırakası gelmiyor. Bırakasım gelmiyor.
0: Bak gördünüz mü? Evet efendim. Şimdi hızlı hızlı onu da açıyoruz. Ben burada çiziklerini atıyorum.
1: Dört tane sen onu biraz kaydırman lazım sanki değil mi? Önce yumurta sürüp sonra mı kek? Önce tabii evet evet öyle. Çiziklerin arası beyaz kalıyor.
0: Şöyle yumurtalı sütüm var. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce sürüyorum.
1: Bol bol sürün Ermin'im. Hepsi gitsin onun.
0: Bakar mısınız? Nasıl bir katmer oldu? Aman ya Rabbim dedirtecek. Ekranı yeni açanlar. Lacivert bir tencere seti koyduk. Bugün yayını izleyenlere vereceğiz ve direkt ekranda açıklayacağız. Dört tane tencere hediyem var. Birisini reklam dönüşü vereceğim. Diğerini diğer reklam dönüşü vereceğim. İkisini de masada vereceğim. Ve hiçbir şekilde Nermin Nefes Mutfağı'nda isminizi etiketlemeyeceğiz sayfamızda. Çünkü burada olup ekrandan kazanan izleyici zaten evet benim diye yazacaktır bize. Yazmayanların hakkı elenir. Bilginiz olsun. Bugün ekrandan bir dakika kalkmıyorsunuz. Bu güzel tariflerle
1: Ve bizimle oluyorsunuz.
0: bizimle oluyorsunuz. Şöyle. Tamam, diğer tarif geliyor hemen zaten. Diğer tarife de başlıyoruz. Oo, bakar mısınız? Gayet güzel oldu. Diğer tarifimiz neydi? Oo, çilekli bir pasta yapıyoruz. Onun malzemelerini bence direkt buraya koyabiliriz. Çok da güzel olur. Direkt onunla devam edeceğiz. Yayınım İlk yarının bitmesine çok az dakika
1: Benim
0: kaldı.
1: merdanem kurtarmıyor artık Nermin.
0: Alıyorum senden hemen.
1: Bence al ve git istersen.
0: Orada açacak yerim yok. Geleyim mi?
1: Ama onu yağlayıp katlasaydın ya.
0: Katlayayım mı ki dedim yapışmasın.
1: Ha ben katladım
0: Yapışır
1: sandım
0: mı?
1: ayol. Niye yapışsın? Yok yok. İçini alacağız hemen.
0: Şöyle. Şöyle.
1: Ben dedim Nermin'im katladı beni bekliyor.
0: Ben dedim yapışmasın bir sere
1: Allah
0: serpe
1: vermesin. Yerime rahatlığım yok. Kabımı biriktiriyorum. Şimdi sen bir burada kal. Hoppa.
0: La ilahe.
1: Şimdi ben temizlik işimi bitirdim ve gidiyorum Nermin.
0: Ben
1: Ne
0: un.
1: istiyorsun?
0: Un.
1: Aa, kabından boş. Alsana kabını.
0: Şimdi çilekli bir pasta getirecek Serpil malzemelerini. Var ya bayılacaksınız. Herkesin evinde favori olacak değil mi Serpil?
1: Yapması kolay. Görseli olay. Lezzeti bomba.
0: Nasıl buldun bugün kazanacak izleyicileri açıklama yöntemini?
1: Bence gayet güzel ama reklamda vermeyelim. Bence açıklamayı da sürpriz yap.
0: Vallahi reklam dönüşü gelecek. Şöyle. Siz balık poğaça gördünüz mü hiç? Biz balık poğaça yapacağız bugün efendim. Yanlış duymadınız. O şekliyle hem masalarınızı lezzetlendirecek hem sunumlara farklılık katacak bir tarif olacak. Bilginiz olsun.
1: Şimdi. Bir su bardağı şekerim. Sütüm ve sıvı yağımı da verdim. Böyle çok uğraşmışsınız, çok zorlanmışsınız gibi gözükse de inanılmaz pratik, inanılmaz kolay bir pasta. Hemen reklam arasında malzeme.

0: Demeyi bence edinip
1: Bizimle birlikte yapın hemen.
0: bence de yapın. Koyun dolaba. Çocuklar akşam.
1: Gayet iyi oldu. Bir kere daha dönüyorum ve içine alıyorum. Allah Allah, katmere bak. Sivas'ın eşsiz katmeri. Çizikleriyle, üzerinin
0: Sivas.
1: sosuyla. Birazcık böyle bakmayın zaman aldığını. Kaç dakikada yaptık aşağı yukarı? 20-25 dakikada bak.
0: Yoğurmada dahi.
1: Yoğurma içinde 20-25 dakika. Bu çok büyük bir dakika değil hamur işi için. Çok sıkılacağınız bir şey de yok. Çünkü hamur açmak gerçekten dünyanın en keyifli sanat diyebileceğimiz
0: Terapisi, terapi.
1: terapi. Gerçekten yoğurması ayrı, açması ayrı. O yüzden şimdi biz size bunu en güzel şekilde sunmaya
0: Şimdi.
1: çalışıyoruz. Sizler de en güzel şekilde evde yapacağınıza eminim. Bak,
0: Ne oldu?
1: aldım
0: Bir de
1: ortaya, bismillah.
0: öyle değil mi? Ev ortamında gayet relax, gayet rahat
1: Ya ev
0: bir
1: ortamı gibi olur
0: şekilde
1: mu ya?
0: yapacaksınız. O yüzden sizin şey daha güzel olacak. Niye biz jiletimize şey almadık ki?
1: Neyi?
0: Kesiklerini. Pürüzsüz bir çizik atmalıyız Nermin'im.
1: Fıstıklı bıçağım var demin öyle yaptım.
0: Fark ettim biliyor musun şu an? Gönder tatlım.
1: Evet. Şöyle iyice yağladım. Son yağına kadar kullandım. Aldım. Katmerde
0: Kumcuma varlık
1: deyince
0: içinde yokluk
1: birazcık yağ
0: yaşatıyoruz.
1: yani.
0: Bunu biraz reklam arasında mayalandıralım mı Nermin?
1: Valla dinlense güzel olur. Kat kat
0: Ben
1: ayrılır.
0: sana bir söyleyeyim, dinlendirelim.
1: Bakar mısınız? Şöyle.
0: Atmayalım fırına. Hı?
1: Kekin çırpıcısı her şey hazır mı? Hemen onu da çırpıp fırına veririz.
0: Her şeyimiz hazır.
1: Tamam,
0: Tatlım sen
1: geliyorum
0: bir
1: buraya.
0: rahat ol. Nermin
1: Burayı
0: nefes mutfağı
1: Serpil'e
0: burası.
1: bırakıyorum. Ben diğer tarife geçiyorum. Burası Serpil'e emanet o zaman.
0: Sen gönder gelsin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Hop hop. Şimdi.
1: Elimi yıkıyorum ve size harika bir tarif hazırlıyoruz. Bakar mısınız?
0: Ben senin
1: Allah.
0: şimdi silikonunu çırpma.
1: Bu çöreği katlama şekli de
0: Bu arada
1: sende.
0: ben bunu sayayım ister misin?
1: Bakar mısınız?
0: Nasıl?
1: Katmerleri
0: Allahu Ekber. Şuna bak bak
1: Allah
0: bak bak.
1: Allah deyip geliyordu.
0: Annesini poç bir çevirsem mi?
1: Şu an bence dursun. Bir tık sonra çevirelim.
0: Okey tamam.
1: Şöyle 200 derecede yavaş yavaş kabarmaya devam etsin. Ve biz efendim sıradaki tarife geçiyoruz. Serpil kovuğunu hazırlarken.
0: Gel
1: Ben
0: canım.
1: de balık poğaça yapacağım. 5 adet milföy yaprağımız, içinde 4-5 adet haşlanmış patatesimiz, yarım çay bardağı da sıvı yağ. Tuz, akbiber, kırmızı toz biber, kaşar peyniri dilimleri. Şu an niye güldüm? Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, susam, zeytinyağı. Bu üç harcı mı yapmış öncesinde?
0: Evet.
1: Özlem koyuyor.
0: Değişik.
1: Özlem. Şöyle güzelce baharatlarını ben yedirdim patateslere, tamam
0: Minicik de
1: mı?
0: yağ verdim sana ki baharatla böyle
1: Tamam mı?
0: çözülsün
1: Şimdi
0: diye.
1: sana size minicik bir şey yapacağım. İçine de hafif yağ
0: Ben
1: koyacağım.
0: koydum. Ben buraya tereyağımı ekledim. Vanilyasını da veriyorum ve kapatıyorum efendim. Bunun altını da
1: Hadi
0: hazır.
1: gelin hep beraber balık yapıyoruz.
0: Önce pastamızı şey, çıkarsa mıydık Nermin'in başlamadan ona? Ne dersin?
1: Sorumuz yapıştı.
0: Yapıştı mı? Aktar
1: Ben
0: çekil.
1: bak koyuyorum
0: Yapışmış.
1: sana. Veriyorum. Sen orada balıkları şekillendir, tamam mı?
0: Yapıştı.
1: Bak şöyle yaptık ilk başta
0: Bir tane de kaşar
1: balıklarımızı.
0: dilimi koyabilirsin bebişim
1: Tamam.
0: için ha.
1: Sonra koyacağım. Bunu kapatayım.
0: Şey çatalla onu şey yapayım ben
1: Bak
0: ezikliyim.
1: şunu şöyle yapıyoruz önce. Tamam mı? Ver bakayım.
0: Şey yapsaydık daha.
1: Bu taraftan hoş gözükecek.
0: Ha ama işte bu taraftan. Aa niye yapıştın o yok? Kaç ben bunları doldurayım.
1: Çok sıcak Serpil o.
0: Fark ettim hayat. Vallahi fark ettim. Sen de çok
1: Sıcak
0: haklısın.
1: Serpil o. O
0: Yemin
1: hamur.
0: ederim.
1: Bakar mısın? Şimdi balığımı birisini yaptım.
0: Gözü duruyor daha
1: Bir
0: neyse.
1: dakika.
0: Gözünü koyacağız sonra.
1: Ağzını da yapmak lazım.
0: Şey zeytinin burada.
1: Neyi taktiğini vermiş izleyicim.
0: Ne demiş?
1: Nemli bez koyun demişler. Üzülmeyin
0: Yok anam
1: demişler.
0: yok yok
1: Bak
0: yok.
1: ilk balık. Kırmızı balık derede
0: Gölde
1: kıvrıla
0: gölde.
1: kıvrıla yüzüyor.
0: Dere
1: Balıkçı
0: ne?
1: Hasan geliyor. Ben derede
0: Gölde
1: yüzdürdüm.
0: gölde. Gölde aşkım o göl. Göl. Göle
1: Şöyle
0: göl.
1: aldım bak.
0: Göle sok.
1: Şöyle bastırdım. Tamam mı?
0: Kuyrukların iyice yapıştı.

0: değiştirin Armin'im.
1: Şuradan böyle açtım.
0: Kalkıp gitmesinler.
1: İyi tutun izleyicim.
0: Tabii. Gel tut bakalım. Ellerim titriyor.
1: Titrer misin? Titrer misin?
0: Hı, tabii.
1: Siz alışkınız.
0: Pastayı nasıl yapacaksak?
1: Bak şurayı şöyle bir oyduk. Tamam mı?
0: Gözlerini koy annesi. Kes ikiye ben geliyorum. Ay moralim çöktü.
1: Şöyle bir ağzını yap.
0: Çöktü. Rahat ol.
1: Bunlar yemek yemek istiyor.
0: Kim istiyor?
1: Balıklar.
0: Ha, aynı yöne baksın annesi onunla.
1: 6 tane yeter bize. Gözünü yapıyorum şimdi.
0: İkiye kes zeytinini. Daha fazla yapma ki rahat çalış.
1: Yok gözünü yapacağım. Şöyle koyayım mı?
0: Ha be. Bu şeylerini de yap. Deliklerini de yap annesi pullarını. Yüzgeçlerini.
1: Yapacağım. Gözlerini Allah yapayım annesi. Önce bir görsünler.
0: Benim balığım ton balığı oldu.
1: Kırmızı balık derede.
0: Soktu hayvanı dereye göl göl. Katmer gitti. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun.
1: Hep Halil Hoca'nın yüzünden. Hep onun yüzünden. Ancak gülsün şarkıya. Ancak gülsün.
0: Ağlar o öyle deyince.
1: Budurmasal
0: kırmızı balık
1: yemek
0: mısın?
1: Yemek yerken kaçarsın.
0: Budurmasal kırmızı balık mısın?
1: Girmez yaklaşmadı.
0: Vallahi giriyor.
1: Yaklaş.
0: Ya canımın içi. Hey.
1: Gözü orada.
0: Kimin benim mi?
1: Gözü olanın gözü çıksın.
0: Amin. Ben şimdi kuyruklarımı daha güzel yapacağım bunun bak. Bu benim balığım.
1: Hepsinin gözü de kırmızı. Birisininki mavi olsaydı.
0: Senle kelebek yapardık.
1: Şimdi o pişince ağzıma az kalmayacak. Sen mık mık ediyorsun ama anca kapanacak. Sen Mefe'nin kaç kat kabardığını biliyor musun?
0: Evet biliyorum. Hey. Senin bakış için şu an rahmetli kaynanam gibi elimle yaptım. Ağzımla da yerim ben onu diyorsun.
1: Çok güzel oldu. Maşallah subhanallah. Birazdan onlar bir kabaracak.
0: Ay benimkisi çileğe benzedi ayol. Tövbe estağfurullah.
1: Evet sen çok deldin. Balığımı. Bakayım ama ekranda çok hoş gözüktü. Valla billahi bak. Aslında bunun içine balıklı bir iç harç da yapılırmış Serpil.
0: Balığın içine balık mı koyayım yani?
1: Fena olmazmış.
0: Yok yok.
1: Şimdi birazdan dakikalar sonrasında o kremamız inşallah taşlaşmamıştır. Taşlaşmamıştır diye umut ediyorum.
0: Taşlaşamaz o. Hani şuralarına da kanatlarına çarpar mısın?
1: Dakikalar sonrasında efendim size inanılmaz bir görsel. Kekten çıkamayan, kalıptan çıkamayan kek. Allah nasip ederse. Çok farklı bir sunum. Bilmiyorum. Bakalım Serpil Hanım ne yaptı bize.
0: Vallahi bak bu Japon kuyruğu.
1: Beğendim. Bir lokma yağ koysana sana.
0: Şüphemiz mi vardı Nermin Hanım bunda?
1: Çok az yeter.
0: Ben toparlanıyorum. Ama dudaklarını da getirir misin rica etsem? Köfte dudaklı onlar baksana.
1: Bugünkü iş eğitimi dersimizde çocuklar tombiş tombiş balıklar yapıyoruz. İçindeki patatesiyle lezzetlendiriyoruz. Anaokulu öğretmeni gibi oldum. Ve sonrasında da hapur hapur yiyoruz. Hazır mısınız? Evet sesi de geldi İsveci'den. Tamam. Hep birlikte devam ediyoruz. Susamı niye koydun onlara? Bir susamlar eksikti.
0: Pulları? Ha sen niye gülüyorsun şimdi beni? Bak bugün önce kesin bir şeyler oluyor biliyor musun? Bu aktüel var ya.
1: Kırmızı balık gölde.
0: Ay çok sen yersin sen Gülgül. Bak sana verecek
1: yüzüyor.
0: Mi? Sana yok.
1: Balıkçı Hasan geliyor. Olta attın mı oltanı?
0: Atmam oltaya bu aktüel takılır istemem.
1: Balıkçı aktüel geliyor.
0: Şu benimkisi. Bak.
1: Vallahi bak oltasını attı. Serpil dikkat et.
2: Bunlar nasıl yemek yiyecekler? Ağızları yok.
1: Serpil öyle istedi.
0: Niye yok? Niye yok? Var. Var. Var diyorum sana bak. Ama.
1: Efendim ayrılıyoruz.
0: Ah şunu dudağa kaldır. Hemen
1: ayrılıyoruz.
0: Dur. Vallahi dudağa kaldı.
1: Ayrılıyoruz.
0: Bu benimkisi. Bak annesi bak. Ha.
1: Havaya kaldırdı bir de. Efendim kırmızı balıklar, kırmızı gözlü balıklar fırına girerken Nermin'in enfes mutfağında dakikalar sonrasında olmayan kekimizle efsane bir görsel hazırlayacağız. Olmayan kekimizle.

0: Evet, 180 iyidir. İyidir, 180.
1: Ben bu kek kalıbını...
0: Milföy çok çabuk pişer. Çok dikkat ediyorsun. Gözün kulağın
1: burada. Nar gibi kızaracak.
0: Her katı ayrı açılıyor.
1: Ay çok küçültmen abi. Bak dökülüyor şeyleri.
0: Kendim için aldım köşeyi.
1: Ha, doğru ama.
0: Elemeyeceğim. Biraz üstü. Çok güzel olmuş. Bol tereyağı da. Sen ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım? Zeytinleri ekliyorum. Bunu böyle bir çatal alıp ağzına atacak halimiz yok. Şekil değil. Öyle şey mi olur?
0: Bak Serpil. Boş ver.
1: Hamurumu yok şimdi yemeyeyim onu. Dur.
0: Ye Serpil. Gönder. Niye arkanı dönüyorum böyle? Yemek mutluluktur Serpil. Mutlu olmak için yemelisin. Şunun çıtırtısına bakar mısınız?
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Nefis olmuş, nefis.
0: Şöyle yakından.
1: Bu zaten beylik ya.
0: Ben çok beğendim. Bir deneyen, bir de denemeyen. Ne yapalım? Ayşe teyze gelmiş akşam.
1: Şimdi sen olsan bunu masaya böyle çekirdekli karıştırır koyar mısın?
0: Salatada yiyemezsin.
1: Bir ayıp tane olur. Al bir saat çıkar. Aha, bir tane
0: aynen.
1: Al bir saat.
0: Ayıp olur.
1: Değil mi?
0: Tabii. Misafir olmaz. Çekirdeklerini ayıklayalım.
1: Yapacak bir şey yok. Böyle koyduk. O yüzden.
0: Bunlar da etli Serpil.
1: Kırmızı zeytin. Kırmızı zeytinin de böyle kalamata gibi olanı değil de biraz böyle eti daha az. Şeyini çok severim ben biliyor musun böyle? Hatay'ın halhalasını bayılırım. O bana şey gibi gelir böyle. Böyle çerez gibi. Bir yerde de iyi oldun değil mi? Bak zaten şey de vardı.
0: Bunu bir karar versin.
1: Şununla alayım bazıları çekirdeğine çok
0: bu
1: yapışık.
0: Bu çok farklı bir şey olacak izleyicilerim. Gerçekten bayılacaksınız buna.
1: Sen istersen ötekileri doğru ben bunlarla sana yetişmeye çalışayım. Hı hı.
0: Dünyanın en lezzetli salatasını yapıyoruz. 7 harikasından beri. Şu patates püresi çok güzel, onu kenara koyalım. Bir şeyler yapılır. Ben kesme tahtamı alıyorum.
1: Ya.
0: Tencere koyduk. Tencereyi denedik. Tencere 10 numara. Bak
1: ya,
0: izleyicim.
1: Bir şey söyleyeyim mi? Yorum lacivert. Yap. Çok güzel lacivert bir tencere o.
0: Yorum yapmazsan kaçar gider tencere.
1: Şu kapların rengine aşık oldum. Klasik hep çelik çelik çelik.
0: Çok beğendim ama ya. Bunu gerçekten hayran oldum. Kuru domatesli zeytin salatasında bir kase kırma yeşil zeytin. 9-10 adet kuru domatesimiz önceden suda bekletilmiş, yumuşatılmış. 1 çay bardağı ceviz içi, taze kekik. Sosunda yarım çay bardağı zeytinyağı, pardon yarım su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, pul biber ve karabiber olacak. Hanımefendiler ve beyefendiler. Nermin Nefes Mutfağı'nda bugün...
1: Kemerlerinizi bağlayın, arkanıza yaslanın efendim.
0: Efsane bir yeşil zeytin salatası var. Hediyenin birini de... Bir tencere daha... 2 tane mi kaldı tencere? Bir tane mi kaldı? Tamam. Ay. İki tane kaldı. İki tane kaldı. İki tanesinin bir tanesini açıklıyorum dakikalar sonrasında. Dakikalar sonrasında açıklıyorum.
1: Demin sana aslında.
0: Dün fincan vermiştik. Onu açıklayacağım.
1: Dün fincan aman.
0: İki fincanın birisini açıkladık. Birisi kalmıştı.
1: Onu doğru.
0: Açıklıyoruz. Şimdi ben orada oturacağım o köşemde, hakkaniyetli seçeceğim. Hiçbir yere ayrılmayın bak. Hiçbir yere ayrılmayın.
1: Küp yap istersen, ben küçüğüm ya.
0: Ne bileyim. Böyle yapayım dedim bugün ama. Balık yanmasın.
1: Bir baktım ona. Sanki domatesin daha var. Biraz güzelmiş. Derecesi düşük de kalmış
0: ha. Domates de güzelmiş. Rengi mengi.
1: Ayşe'ye mesaj göndermek istiyorum. Olur mu? Müsaade
0: ben
1: eder misiniz?
0: Ben konuşmuyorum Ayşe'yle.
1: Öyle mi?

0: Küstüm. Tamam, ben mesajımı göndereyim. Gönderiyorum. Canım Ayşe'cim, kıymetlim. Yaklaşık 3 hafta oldu. Daha doğrusu 4 hafta oldu sana yazdım. Dönmüyorsun. Kaldım ürünsüz. Hadi Ayşe, hadi canım.
1: Doğal. Doğal besleniyoruz biz.
0: Evet.
1: İzleyicilerimize doğal sunumlar yapıyoruz.
0: Evet. Ayşe bizi unuttu. Üreten çalışan
1: Bence
0: kadını.
1: yeterli.
0: Fine dining bir tabak yapayım diyorsun.
1: Efendim, şöyle güzelce koyduk domateslerimi,
0: Canım arkadaşım oturup
1: cevizimi doğrayacağım.
0: izlesek vakit şey olur, güzel olur.
1: Şimdi bunu biraz sosunda bekleteceğim kasede. Hemen sunum tabağına almayacağım Serpil'im.
0: Ha, çek
1: Tabii
0: birbirlerine.
1: tabii birbiriyle güzelce dolsun. Sanki safrana yatmış 2 tane cevizim.
0: Evet, değil mi? Aralarında gördüm onu da.
1: Sarı sarı. Evet.
0: Ben
1: Evet.
0: baktım. Balıkları
1: Cevizi.
0: gelmedi değil mi?
1: Sağ ol, Allah razı olsun.
0: Yanda aktüel sana balık yok.
2: Ben tatlımı aldım.
0: Hı.
1: Biz de öyle diyorduk.
0: Gezmeye gideceğiz aktüel. Giderken onu götüreceğiz. Sana tatlı yok canım bugün.
1: Tatlı gidiyor bugün.
0: Yarına kendini sakla.
1: Şöyle cevizi de içine koyuyorum. Böyle düşe gelir böyle. Of. Kütür kütür. Pişti mi?
0: Bence olmadı daha.
1: Bakıyorum, bakıyorum. Annem çok tatlısınız. Ne bu fırın? Yine şaştı. Biraz daha pembeleştiriyorum. 200 dereceye getirip sonra alıyoruz balıkları. Toplaya toplaya hoşuna gitti.
0: Çok. Keyif alırım böyle şeylerden ben.
1: Anladım biliyor musun?
0: Değil mi?
1: Geldi bana hissettim. Efendim zeytinyağımızın içerisine bir miktar nar ekşimizi koyuyoruz. Burada şeyimiz tuzlu olduğu için zeytinimiz tuz eklemiyoruz. Pul biber ve karabiberini ekliyorum. Böyle
0: İnsan
1: karıştırıyorum.
0: refleks salatasına tuz atar ama atmayın ne olur.
1: Buradan böyle bakar mısınız? Çok güzel kokuyor taze kekiklerim. Onları bu böyle ayırın. Böyle. Hem aromasını değiştiriyor bu zeytin salatamızın. Hem de tabii ki lezzetine lezzet katıyor.
0: Daha yapmayacağım.
1: Şöyle. Ve bunun en önemli şeyi güzelce o sosunda bekliyor olması, tamam mı? Sosunu da güzelce dinlendirelim. Lezzetlendirelim ve sunuma hazırlayalım. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Bizim şimdi böreklerimiz kaldı değil mi?
1: Börekler fırında. Şöyle
0: Hemen bu
1: birazcık
0: sizin zeytin
1: sosluyoruz.
0: kabınız olacak. Bu burada bir beklesin. Şuraları ben bir alayım mı? Gel sen temiz tarafa geç. Orası bir kalk gidelim olmuş.
1: Şöyle aldık.
0: Şu 2-3 dalı da sunumda üzerine koyalım.
1: Bunu böyle iyice o tereyağlı, pardon, zeytinyağlı baharatlı sosunda bekletelim cevizle birlikte, tamam mı? Of yani. Domatesin o kendine has ekşiliği var ya, o da çok yakışıyor. Ama görseli de çok iddialı bir salata olacak. Şöyle bir tadına bakıyoruz hemen. Nermin Nefes Mutfağı'nda önce biz bir deneyimliyoruz. Bize bir şey olmazsa yiyebilirsiniz. Evet ve tadıyorum hemen.

0: düşünüyorum.
1: Bence bir tane böl.
0: Bence bölmeyip
1: üst üste getirelim iç katlara.
0: Çok da sevmiyorum biliyor musun ben bunları bölünce.
1: Nasıl olsa böleceğiz yerken.
0: Çok güzel olmuş.
1: Harika. Bunu daha düz bir şey mi getirsem? Sevemedim serpik onu.
0: Şunu sen versem. Düşünüp buluncaya kadar. Ama bu ona hiç sığmayacak canım benim.
1: Şöyle daha güzel katlarını göstereceğim.
0: Tamam al sen birisi.
1: Bak. Of. Kaç dakikamız var? Dedin. Bir de bastığında konuşsan. Kapattın. Yok gitti.
0: Orada var bak. Ekranı.
1: Ama ben bilmiyorum ki kaçta gidiyoruz.
0: Biliyorum da.
1: Evet.
0: Daha var. Bence öteki şeyi de alayım geleyim mi? İster misin?
1: Yok yok. 10 dakikamız biliyorum. Hı hı.
0: O yanlış mı?
1: Ne yanlış?
0: Bak. Monitördeki saat.
1: Aşkım oradan anlayamıyorum ki ben. Reklamımda var ya için içinde. Hı hı. Tamam niye takıldık zaten? Evet. Bakar mısınız? Of. Çok da güzel oldu. Ve şimdi balıklarım artık olmuş. Onları getiriyorum. Nar gibi kızarmışlar yemin ederim. Hemen kapatıyorum. Ve alıyorum. Bakar mısınız efendim? Allah Allah elimiz yandı.
0: Ay.
1: Bu bence ilk sıcağı çıksın. Bunları bir kırmayalım.
0: Yavrum aralarından kaşarlar kalmış.
1: Bunu bir kırmayalım. Gel şurada 2 dakika seninle bir oturalım biz.
0: Ay bu ben.
1: Çıkartalım mı böyle?
0: Kaşarım kaçtı.
1: Islanmasın altı ister misin?
0: Ama bunu buraya koydun nereye şuraya alacağız? Aktüel gelme oraya.
1: Heh. Evet. Onun şu... o altı orada güzelce soğusun. Salatamız güzelce soslandı.
0: Vah yavrum gözü düştü.
1: Biz de Serpil'le şuradaki çilekleri yiyelim.
0: Gözü düştü.
1: Düştü mü gözü?
0: Baksana annesi de.
1: Pişti artık ama. İttirdim. Sen bütün balık mı yapmayı seversin yoksa böyle şey mi yaparsın?
0: Ne?
1: Bütün balık mı yapmayı seversin? Oraya kafasıyla birlikte yoksa kafasını ayıklatır mısın?
0: Tava yapacaksa küçük balığı kafasıyla severim. Ama büyük balığı da öyle severim.
1: Ben de.
0: Görüntüsü canım çok hoş gözüküyor bana.
1: Ama kafa işte benim de.
0: Ne alaka hele büyük balığın gıdısı ve şeyini yerim yani toplarım.
1: Üzülüyorum.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden?
5: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
4: Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ne?
5: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık. Sen Türkselli misin? Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Türksel!
8: 5G!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
5: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
7: Akımlara akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
5: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
5: Sen Türkselli misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
5: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
11: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
12: Türksel'leri bağlan hayata.
13: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve Ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton. Bilim destekliyorsa içimiz rahat.
14: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
15: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
8: Al bakalım. Of, çok yakında. Yine sıyırdı be. Dur sen dur.
9: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin. Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
8: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
12: Red Bull kanatlandırır.
16: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
17: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso.

0: Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Kimde takılacak fırsatlar Atasay altın ve pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
3: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
4: Çocuk giyip, el işi oyuncak.
5: Yoksa?
6: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
7: Oh be, Profilo yapmış.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
4: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
5: Ah, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ha, Nescafe 3'ü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe 3'ü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. 3'ü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Vay be.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Her yemeğin yanında süt aşayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
3: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
4: Bankan Hadis'te veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat. Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
6: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
5: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
7: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
8: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
9: Yani ben bu makineyi aslında önce internette görmüştüm. Ama MediaMarkt'ta deneme şansım varmış. Ben de öyle olunca hemen kalktım geldim. Bir kahve içeyim, bir deneyeyim dedim. Çok da güzel yapıyormuş. Bayıldım vallahi, aldım gidiyorum şimdi.
10: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta ürünleri deneyip alma şansınız var.
11: Daha fazla uzatmasak mı?
12: Bence uzatalım.
13: Kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
14: Dur dur dur dur!
15: Şu arabayı takip et.
16: Yakıtımız bitiyor.
15: Nasıl ya?
17: Nissan Qashqai e-Power Hybrid. Tek depoyla 1250 kilometreye varan menziliyle durdurulamaz.

0: %0 faizli ticari kredi fırsatıyla.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Hemen yan tarafta çocuklarınızla mutfağa girip yapabileceğiniz ya da beş çaylarınıza eşlik edebilecek efsane görseli ön planda balık çıklıklar yaptık. Gözüne de böyle zeytin tanesi koyduk. O kadar hoş gözüküyor ki efendim, deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. İç harcına patatesli yaptık. Neyle istiyorsanız hazırlayabilirsiniz. Kırmızı zeytinden de efsane bir domatesli soslu lezzet hazırladık. Nasıl bu salata?
3: Bence gayet keyifli.
2: Tuza hiç gerek yokmuş bu arada tatlım.
3: Yok, hiç.
2: Zeytinin kendi tuzuyla gayet lezzetli hale geldi. Bugün Sivas bizi çok tebrik etmiş. Sivas çok güzel mesajlar göndermiş. Biz de buradan yine Sivas'a sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Ve ekranda görmüş olduğunuz Sivas katmeri ile tariflerimizi taçlandırmış bulunuyoruz. Ve bir kere daha şunu söylemek istiyorum. Yöremizin ve memleketimizin her yeri cennet, ülkemizin her yeri cennet. Sivas'ı ayrı güzel. Daha önce yaptığımız şeyler.

0: Yerimiz bambaşka güzel ama biz ne diyoruz? Kendi örf ve adetlerimize bağlı kalarak bu yöresel lezzetleri ekranda elimizden geldiğince sunmaya çalışıyoruz. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir.
1: Nasıldı?
2: Bence çok güzel.
0: İtiraf ediyorum. Ben bir tane komple yerim.
2: Yerim. Çok yerim. Ben çok de rahat yerim.
0: Ne diyorduk? Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.
2: Hoşçakalın.

bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz, gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

Efendim merhabalar. Bugün Beyaz TV ekranlarında Geçmişe Yürüyen Adam programında yine birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte Cağaloğlu'nu, İstanbul Vilayet binasını, sadrazamlığı, etrafını, biraz da Sirkeci bölgesini konuşacağız. Elimizde bir cenaze fotoğrafı var. Müthiş bir fotoğraf. Sonlara doğru, oraya doğru geleceğiz. Şu an açılışı orada yapmak istedim. Ardından programı devam ettirmek için yukarıya çıkıp bir daha buraya inmeyi göze aldım. Tam şurada, şu beyaz arabanın geçtiği yerde bir cenaze merasimi var. Bir tabut var ve aşağıya doğru inen insanlar var. Feci bir hikayesi var. Bence sona kadar kalın ve o tabutun, o cenaze merasiminin kime ait olduğu, nasıl olduğu ve nerelerden geldiğini hep beraber konuşalım. Beyaz TV, Geçmişe Yürüyen Adam programı Cağaloğlu'ndan Sirkeci'ye doğru fotoğraflarla beraber inecek. Sizlerle birlikte inecek.

Tarihi kadim bir caddede bulunmaktayız. Burası her ne kadar Nur Osmaniye Caddesi deniyorsa da aslında buranın adı Baba Ali Caddesi. Aslında Baba Ali bura değil. Baba Ali başbakanlık demek, sadrazamlık demek. Burası Baba Ali değil, aşağısı Baba Ali. Fakat burası Osmanlı Devleti'nden sonra devralınan Türkiye Cumhuriyeti döneminde basın dünyasının, büyük gazetelerin, büyük dergilerin, merkezlerin olduğu cadde. Bugünse elmas, altın, pırlanta işi yapan zengin bir bölge. Şimdi ben size burada ne anlatacağım? Ben size burada bu yoldan böyle gelip geçerken, böyle yürürken, telefonla bakarken, sağda solda konuşurken, ne bileyim belki bir şeyler yerken atladığımız muhteşem bir şey var. Atladığımız harika bir tarihi eser var. O tarihi esere doğru şimdi yürüyoruz. Lütfen buradan geçerken, bu caddeden yürürken veya buradan çıkarken bana göre sol ama size göre sağda muhteşem bir çeşme var. Aslında bu çeşme 1. Ahmet devrinden kalma. Ben demiyorum. Oradaki kitabede söylüyor. Bani-i Evvel Ahmet diyor. Yani 1. Ahmet'ten bahsediyor. En yukarıda. Onun diyor ketüdası diyor. Onun yapmış olduğu bir çeşme. Uzun uzun okumak lazım. Az evvel okudum. Aslında bu çeşme Sultan 1. Ahmet devrinde yapılmış. 1870'lerin sonlarında bütün İstanbul'u saran bir yangın var. Hoca Paşa yangını. Onu da nerede gördük? İkinci satıra gelin. Altında Hevace yazıyor. Hevace diye okunmaz, Hoca diye okunur. Hoca Paşa yangını. Üçüncü satıra geldiğimizde ise diyor ki 1. Ahmet devrinde burada var olan çeşme Hoca Paşa yangınında yanınca Hazreti Abdülhamit Han'ın zamanında bu çeşme latif bir biçimde tekrar yapıldı. Hoca Paşa yangını 1870'li yılların sonlarında yandı. 1880 yılında onu nereden biliyoruz? Burada da 1297 diye bir tarih var. 1297 yılında bu çeşmenin imaret ve yapım tarihidir. 1297'nin miladi takvime çevrilmesi 1880 demektir. Yani günümüzden 145 sene önce 1610'lu yıllarda yapılan Sultan 1. Ahmet Çeşmesi'nin yerine bu çeşme yapıldı. Şimdi ileriye doğru gidelim ve çeşmeyi geniş açıdan alalım. Bakın nasıl bir görüntü. Sağa sola bakarak geçmek zorundayız. Çünkü cadde var burada. Bu tarafa doğru geldiğimizde ise çeşmede orada göremediğimiz bir detayı görüyoruz. Saka kuşlarının yuvası. Karga yuvası var, kumru yuvası var. Biz bunlara kuş evleri diyoruz. Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu kuş evleri. Fakat örnek, serçeye bir yuva yaptın. Bir hayvanın en masum hali uyurkenki hali ya. Durup dururken şimdi uyuyan bir serçeyi bir martıya yem etmeye gerek var mı? Bu yüzden yaptığınız kuş evlerinin mutlak suretle o besin zincirindeki bir üst halkanın giremeyeceği bir yuva olmalı. Burası da Saka yuvası. Nasıl zihniyet ama? Müslümana bu yakışır. İnsana, Hristiyan, Yahudi, Müslüman, ateist, deist, artık ne isen hiç önemli değil. Susamışsan gel burada su iç. İnsana yaptın mı hizmeti? Yaptın. Yukarıda da sakalara, kuşlara yuva yap. Yolunuz düşsün. Yolunuz düşerse demiyorum. Ne olur buraya yolunuz düşürün. Bu kalabalığın da içinde dahi olsa bu tarihe şahitlik yapın. Beyaz TV bu programı sizin için yapıyor. 1880 Abdülhamit Han dönemi Saka yuvasıyla birlikte bir çeşme. Takvimler 1950'yi göstermekte. Hala CHP mi var başta?
yoksa Demokrat Parti mi var başta bilmiyoruz. Tek bildiğimiz 1950, 14 Mayıs'tan öncesi ve sonrası diye sanırım bunun ikiye ayrılması gerekiyor. 1950 yılında tam olarak bulunmuş olduğumuz yerde biri bir fotoğraf çekmiş. Kim oldu?

olduğunu bilmiyoruz ya da biz bilmiyoruz. Bilen biliyordur. Güzel bir açı ve burada pek çok aslında bugün olmayan hadiseler ve binalar var. Mesela şuralar. Nasıl ama? Yani yeni tarzda yapılan iş hanları. Apartman olarak yapıldı sanırım ilk önce. 60'lı 70'li yıllarda. Ardından buradan insanların göç etmesiyle birlikte ve burası nüfussuz kaldıktan sonra iş hanlarına terk etti kendisini. Ben Cerrahpaşa doğumluyum. Kumkapı'da, Yenikapı'da, Kadırga'da, Laleli'de caddelerin ve sokakların insanlarla dolu olduğu günleri biliyorum. Kadırga sokaklarına top oynamaya gittiğimiz günleri biliyorum. Bugün, az evvel adını saydığım semtlerin tamamında artık fabrikalar, iş hanları, imalat atölyeleri bulunmaktadır. İnsanlar taşındı oralardan, yeni yapılan İstanbul'un dışında bulunan. Ama bugün aslında tam içine doğru geçmiş olan yeni yerleşim birimlerine geçtiler. Buralar da terk edildi. Kim inanır Kemal Sunal'ın Tahtakale doğumlu olduğuna? Tahtakale bugün tamamen iş yeri. İşte burası da insanların yaşadığı sokaklardı, mahallelerdi. Bugün tamamen aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya iş yerleri. İstanbul Valiliğine giden Ankara Caddesi'nin başlangıç yerini görüyorsunuz. Bana göre şu an sağda ama size göre solda İran Konsolosluğu var. İran Konsolosluk binası. Bu arada Müslüman olduğu için o günlerde gayrimüslim olarak görülen Pera'ya, Grand de Rue'ya, İstiklal Caddesi'ne yani büyük elçilik ve konsoloslukların bulunduğu meydana gitmeyen tek konsolosluk, tek büyük elçilik. İstanbul başkentken büyükelçilikti. O zaman ben büyükelçilik diyeyim, siz konsolosluk deyin lütfen. Bütün büyükelçilik binaları oraya geçtiğinde İran Büyükelçiliği tarihi yarımadadan Fatih'ten Alfonso de Gigallo'nun bulunduğu bölgeden ayrılmadı. Burada kalmaya devam etti. Çünkü Müslümandı ve Müslüman bir bölgede kalmalıydı. Fotoğrafın bir kısmında tamamen İran Konsolosluğu. Diğer tarafında ise cumbalı evler. Bugün o cumbalı evlerin, cumbalı konakların olduğu yerde hanlar bulunmakta. 3-5 tane insan var ve aşağıya doğru aslında 2. Mahmut döneminde Paşa Kapısı adı verilen, sonraki zamanlarda Bab-ı Ali, Bab Kapı Ali, yüksek, yüce, Yüce Devlet Kapısı, Bab-ı Ali olarak kullanılan sadrazamlık binası. Yani bugünkü adıyla İstanbul Valiliği. Takvimler 1950'yi gösterdiğinde burada neler var neler. Kıymetli dostlar, burası Cağaloğlu. Peki bir dakika. Murat, örneğin sana soruyorum kardeşim. Cağaloğlu ne demek? Bir şeyin oğlu, Cağaloğlu. Cağal kim, oğlu kim? Biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Oğuzhan sen biliyor musun? O da bilmiyormuş. Ben bunu muhtemelen siz biliyorsunuzdur da, bilmeyenler için Cağaloğlu kim? Buraya neden Cağaloğlu adı verildi? Hadi gelin size onu anlatayım ama önce 1950-2025 üzerinden geçen 75 yıl, aynı açı, iki fotoğraf şu an karşınızda.

Cağaloğlu bölgesindeyiz. Cağaloğlu bir adam olmalı, adı Cağal olmalı. Sonra bir de onun oğlu olmalı, değil mi? Sonra Cağal'ın oğlu olmalı, Cağal oğlu olmalı. Aslında hikaye biraz böyle ve biraz da değil. Yani hikayenin en başına geçmek gerekiyorsa takvimlerin 1545'lere İtalya'ya Messina bölgesine Sicilya adasına doğru gitmek gerekiyor. Messina'da

bir çocuk dünyaya geldi. Scipione de Gigallo zengin bir iş adamı. Mutlu olmuştur sanırım. 1545 tarihinin Mayıs ayında bir oğlu oldu. Adını Alfonso koydu. Scipione de Gigallo'nun oğlu Alfonso de Gigallo, 10'lu yaşlarına kadar İtalya, Sicilya bölgesinde özerk bir bölge olan Messina'da büyüdü. Babası bir deniz tüccarıydı. Aslında çok da çıkmıyordu deniz ticaretlerine. Fakat bir gün çıkayım dedi, babamla beraber gezeyim dedi. Yaşı 13-14 ya da 15. 1542 ile 45 yılları arasında 3 ayrı tarih var. Cağal oğlu Alfonso de Gigallo'nun hayatında. Scipione oğlu Alfonso'yu yanına aldı ve sefere çıktı. Tam da o günlerde Cerbe Savaşı var. Yine bir Mayıs ama bu sefer 1560'ı gösteren Mayıslardan biri. Osmanlı Devleti cümle aleme ve cihana racon kesmiş, posta koymuş durumda. Cerbi adasını almaya çalışıyor. Bu esnada Alfonso de Gigallo'nun, Scipione de Gigallo'nun bulunmuş olduğu gemiye el koyar. Hepsini alır. Scipione de Gigallo Osmanlı ile savaşırken, mücadele ederken aslanlar gibi, kahramanlar gibi ölür. Ben düşman askerine teslim olmayan, o düşman Müslüman Türk Osmanlısı da olsa, Müslüman Türk Osmanlısını düşman belleyip savaşanlara da saygı duyarım. Yeter ki kendi memleketini savun. İşte bu Scipione de Gigallo öldükten sonra Osmanlı Devleti'nin ordusu gemideki çocukları da alır. Alfonso de Gigallo gelir. Zeki bir çocuktur. Bakışlarından akıllı olduğu anlaşılır. Bunu Osmanlı Sarayı'nın, Topkapı Sarayı'nın, bu arada takvimler 1560, Kanuni Sultan Süleyman Han dönemindeyiz. Topkapı Sarayı muhteşem yüzyılı yaşıyor, cihana hüküm bildiriyor Osmanlı Devleti. Kanuni'nin Enderun Mektebi'nde Alfonso de Gigallo bir öğrenci olarak yazılır. Adını da Yusuf koyarlar. Yusuf Sinan. Yusuf Sinanüddin Efendi. Enderun Mektebi'ni bitirir. Bu arada Müslüman olur, paşa olur, vezir olur, sadrazam naibi olur, kaptanı derya olur. Tıpkı babasıyla beraber bindiği bir gemideki Cerbi Adası'ndaki hatıraları gibi Akdeniz'de Osmanlı adına gemiler yürütür. Yusuf Sinanüddin ya da asıl adı ile Alfonso de Gigallo. Baba adı Gigala'dır. Gigala'nın oğludur. Enderun Mektebi'ndeki lakabı Cegalazade'dir. Cegalazade halk arasında Cegala oğlu Yusuf Sinanüddin diye anılır. Cigalazade Yusuf Sinanüddin ya da Cigala oğlu Yusuf Sinanüddin kaptanı derya olduktan sonra tam olarak bu bölgeye, bilmiyoruz ki nereye, belki de buralara bir yere kocaman devasa bir saray yaptırır. Ve burası artık Cegala oğlunun sarayıdır. Cegala oğlu kelimesi zamanla, adamın adı Yusuf Sinanüddin, aile sıfatı Cegala oğlu, Cegalazade. Cegalazade Yusuf Sinanüddin buraya bir saray yaptırdığı için buraya Cegalazade Sarayı denir. Bu isim zamanla Cağaloğlu'na dönüşür. Vefat ettiğinde ise mezarı, türbesi Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii'ni biliriz değil mi? Mihrimah Sultan Camii'ne geldiğimizde karşımıza, şadırvanı sağımıza alalım, camiyi karşımıza alalım. Döndüğümüzde solumuzdaki türbe Cağaloğlu Yusuf Sinanüddin Paşa'nın mezarıdır. Allah'ın kaderi işte bu. Sen İtalya, Sicilya adası Messina körfezinde zengin bir İtalyan tüccarının oğlu olarak dünyaya gel. Baba adın Scipione olsun, kendi adın Alfonso olsun, aile lakabın da Cegalo olsun ve sonra İstanbul'a gel, burada yaşa.

Paşa, Sadrazam, Naibi ol, Paşa ol, Vezir ol, Kaptanı Derya ol ve bir bölgeye Cağaloğlu adını ver. Allah'ın kaderi bambaşka. Abdülhakim Arvasi Hazretlerinin buyurduğu gibi, akıl hesap ederken kader gülermiş. Bakalım bizim kaderimizde neler var. ...1910 yılına derken, burada abiler var, dedeler var, görüyorsunuz değil mi? Şöyle geçeyim. 1910 yılında olsaydık eğer, yani günümüzden 115 sene önce olsaydık eğer, burada bir grup kalabalığın olduğunu, şurada bir Türk bayrağının olduğunu ve fotoğraf çekene doğru bakıldığını görürdük. Ben tam 115 yıl sonra bugün 1910 yılında bayrağın altında fotoğraf çeken dedelerin bulunduğu yerde bulunmaktayım. Burada fesli dedeler bulunmaktadır. Ne tuhaf değil mi? O bina yok tabii şu an. Yani sizin şu an fotoğrafta görmüş olduğunuz bina yıkılmış, yerine bu bina yapılmış. Burası da İstanbul Defterdarlık Ek Hizmet Binası Muhakemat Müdürlüğü, bir devlet dairesi ve TOKİ tarzı bir bina bulunmaktadır. Burada pencerelerini anladığımıza göre daha güzel, daha asil bir bina varmış. Kapısı var. Şurada bir tabela var. Tabelayı görüyor musunuz? Fotoğrafçı Bahaddin yazıyor. B.A. Bahaddin yazıyor. Yani hem Latin alfabesi kullanılıyor, hem Arap alfabesi kullanılıyor. Fotoğrafçı Bahaddin'in şurada tabelası var. Burada kapı var. Burada insanlar var. Peki bayrak ne yazıyorlar? Bayrak 1908 yılında ilan edilen ikinci meşrutiyetten sonra 1909 tarihinin 27 Nisan'ında Abdülhamit Han tahttan indirildikten sonra mevzuya partiler, İttihat ve Terakki Partisi'nin muhalefet olduğu o günlerde, tabi 1913 yılının Ocak ayındaki Baba Ali baskınına kadar, Yakup Cemillere kadar, Yusuf Kamil Paşalara kadar İttihat ve Terakki muhalefette idi o aralar. Burada bulunanlar ise bütün bu olayların öncesinde, darbelerin, baskınların öncesinde ama meşrutiyetin sonrasında burada bulunan 3-5 kişi. Acaba ne konuşuyorlardı? Acaba bu kalabalık neden burada? Acaba fotoğrafçı Bahaddin, görüyor musunuz? Bahaddin öyle yazıyor tabelada. Belki de onun açılışı var ve bu insanlar hoş geldiğine geldiler. Yani bu fotoğrafı kimin çektiğini merak etmiyoruz değil mi? Zaten burası bir fotoğrafçı dükkanı. Fotoğrafçı Bahaddin de şurada bulunan amcalardan biri olsa gerek. Fotoğrafın arka tarafında ise Sadrazamlık binası, Paşa Kapısı binası bulunmakta. İşte 3 sene sonra Baba Ali isyanı olacak. Ocak 1913'te Yakup Cemil ve adamları Baba Ali'yi basacak. Şu binada bulunan toplantı halindeki hükümet üyelerini basacaklar. İçişleri Bakanı Nazım Paşa'yı göğsünden vurarak şehit edecekler. Yusuf Kamil Paşa'ya zorla istifa imzalattıracaklar. Mahmut Şevket Paşa iktidara gelecek ve bütün bunların altında Enver ve Talat Paşalar olacak. Bahaddin veya Bahaddin, şuradaki tabelaya baktığımıza göre, bu hadiselere birebir şahitlik yapan bir insan olacak. Bir fotoğraf neler hatırlattı, neler. Takvimler 1910. Günümüzden tam 115 sene önce. Henüz daha Balkan Savaşları çıkmamış. Trablusgarp devam ediyor. Birinci Dünya Savaşı çıkmamış. Mondros bilinmiyor. Kurtuluş Savaşı yok. Mustafa Kemal 1910 yılında Bulgaristan'da ateşe militer olarak görev yapıyor. Şu dedeler, ben şimdi müsaadenizle dedelerin yanına gideyim ve onların arasından konuşayım. Şu an aralarında bulunduğum, aralarında, çünkü onlar buradalar, ben de buradayım. Aralarında bulunduğu

Rum, bu dedeler henüz Balkan savaşlarını bilmiyorlar. Birinci Dünya Savaşı diye bir savaşın çıkacağını, Franz Ferdinand'ın Princip adı verilen bir Sırp milliyetçi tarafından öldürüleceğini ve bunun kocaman 4 yıllık bir savaşa sebebiyet vereceğini de bilmiyorlar. Esasında inkılap tarihi ve yakın tarihle alakalı pek çok şey bilmiyorlar buradakiler. Keşke biz de bilmeseydik. Keşke bu anlattıklarım hiç yaşanmasaydı. Fotoğrafa gelelim mi? Takvimler 1910. Fotoğrafçı Behadin, şurada bir Türk bayrağı, insanlar, arkada sadrazamlık binası ve Cağaloğlu yokuşu. Takvimler 2025. Görüntü tam olarak budur. Aradan geçen 115 yıl, iki fotoğraf karşınızda.

Soğuklar fenadır değil mi? Soğuklar. Ben sevmem. Bazıları soğuk havaları sever, bazıları sevmez. İşte o ben sevmeyen bazılarından biriyim. Hiç sevmem soğuk havayı. 1960 yılındayız. Günümüzden tam 65 sene önce. Yine soğuk bir hava. Kış mevsimi. Şurada Amerikan tarzı, Amerikan üretimi bir araba bulunmakta. Hala piyasada olduğu için adını veremiyoruz ama Amerikan yapımı bir araba bulunmakta. Ön camı ve ön kaputu tamamen karlarla kaplı. Arka tarafta valilik binası ya da Osmanlı'daki adıyla sadrazamlık, paşa kapısı binası. Güzel bir Cağaloğlu kışını göstermekte. Bu taraflarda ise, yani bana göre sağ ama fotoğrafın sol kısmında tabelacılar var. Bu tabelacılar hala var, bir şey söyleyeyim mi? Hala var. İç tarafa girdiğinizde her taraf tabelacı olarak durmaktadır. Kış mevsimini sevmiyorum dedim ya. İstanbul'un kışı meşhurdur. 1620 yılında bir kış olmuş. Genç Osman'ı uğursuz Osman yapacak kadar olmuş. İstanbul Boğazı donmuş. Teknik olarak İstanbul Boğazı donmaz, donamaz. Zira saatte 6 millik bir hızla bir akışı vardır. Bu yüzden teknik olarak İstanbul Boğazı'nın donması imkansız. Ama 1620 yılında Boğaz dondu. Vardar Ovası'ndan ve Balkan topraklarından gelen buğday İstanbul'a gelemediği için İstanbullu fırınlar ekmek yapamadı ve İstanbul'da mini çaplı bir kıtlık oluştu. Ekmek kıtlığı oluştu. 1929 yılında da İstanbul Boğazı dondu. Gemiler Boğaz'a giremedi. 1954 yılında da İstanbul Boğazı dondu. Aileler hatıra fotoğrafı çekmek için Beşiktaş sahilinde bulunan dev kayalara, Boğaz'daki dev kayalara bindiler ve oradan fotoğraf çektiler. Çay içenler var yahu. Ailecek oturup kayalıkları çay içenler var. Semaver yakanlar var 1954 yılında. Ama bir dakika, akışkanlığından dolayı İstanbul Boğazı donmaz diyorum. Ama 1620'de dondu, 1929'da dondu, 54'te dondu diyorum, bu nedir? Efendim, İstanbul Boğazı donamaz. Ama Tuna Nehri donar. Tuna Nehri Almanya Ulm kentinden başlayıp 6 ülkeyi geçip Karadeniz'den akıttığı o büyük buz kütleleri, Tuna Nehri'nden kopup gelen büyük buz kütleleri İstanbul Boğazı'nın ağzını kilitledi. İçeriye girenler boğazı kilitlediler ve boğaz buz kütleleriyle dondu. Şu an fotoğrafta gördüğünüz insanların üzerine çıktıkları buz kütleleri İstanbul Boğazı'nın donmuş suları değil, Tuna Nehri'nden kopup gelen sulardır. Bir fotoğraf neler hatırlattı bize. 1960 yılında Amerikan marka bir arabanın üzerindeki karlar ya da şuraya kürenmiş olarak duran karlar neler hatırlattı bize. Efendim 1960 valilik binasını gören bir fotoğraf. Efendim 2025 Oğuzhan'ın kadrajından valilik

Yine 1960'lar, yine 65 sene önce, fakat 61 mi, 62 mi, 60 mı net olarak belli değil. Fotoğrafta 60'lar yazıyor. Güzel bir fotoğraf. Arkada Vilayet Camisi. Bu arada Vilayet Han diye bir han var. Tam olarak şurada. Ama siz de bunu gösteremeyiz. Çünkü her tarafı reklam panolu dolu. Gösterecek olursak bir tek blurları görürsünüz, o kadar. Ben anlatayım. Vilayet Han. Necip Fazıl'ın Büyük Doğu dergisi burada basılıyordu. Ve ben çocuktum ve ben gençtim. Buraya geliyor. Necip Fazıl'ın rahmetli oğlu Mehmet Kısakürek'le edebiyat ve tarih sohbetleri ediyordum. Benim çocukluğumun ve gençliğimin geçtiği Büyük Doğu'ya şu an bakıyorum Vilayet Han'da. Tam da arkamda bir cami. Yine aynı isimle alınan bir cami. Vilayet Camii. Neden Vilayet Camii? Bu neden Vilayet Han'sa o da o yüzden Vilayet Camii. Çünkü vilayet adı verilen valilik burada. Hemen arkada. Fotoğrafta görülmüyor. O yüzden biz de göstermedik. Yan tarafta, benim solumda İstanbul Valilik binası bulunmaktadır. Fotoğrafta görülmediği için son iki fotoğraftır göstermiş olduğumuz valilik görünmüyor. Bu arada ben şu an 1960'lı yıllarda şu an gördüğünüz fotoğrafa göre tam caddenin ortasında bulunmaktayım. Ben hatırlıyorum. Ben hatırlıyorum. Kaldırım şu kadardı. Şuraya ufacık bir kaldırım vardı ve insanlar o kaldırımlarda yürüyorlardı. Burası ise kocaman bir caddeydi. Sonra bu cadde tek şerit haline getirildi. Şu an bir tek araba geçebiliyor. Aslında buradan 4-5 araba geçebilirdi. Benim hatırladığım hatıralarda 2000'li yıllara kadar sizin şu an görmüş olduğunuz fotoğraftaki Cağaloğlu Ankara Caddesi görüntüsü hala hazırda kendini koruyordu. Yeni yapıldığı bu tek şerit. O yüzden kaldırım ne kadar büyükmüş, insanlar yürüyorlar demeyin. Şu an hanımefendinin yürümüş olduğu yol 2000'li yıllara kadar caddenin ortasıydı. Bu yüzden o fotoğrafla şu anki açı arasında sanki farklılık var gibi görülüyor. Aslında hiçbir farklılık yok. Tam olarak caddenin ortasında adam durmuş ve fotoğraf çekmiş. Fotoğrafın sonunda Vilayet Camisi var. Bu caminin adı aslında Vilayet Camisi değil, Ali Ağa Camisi. Ali Ağa kim? Fatih Sultan Mehmet Han devrinde yapılan bir cami. Fetih'ten hemen sonra yapılan bir cami. Ali Ağa Camisi. Akşemseddin'in akrabası tarafından yapılan bir cami. Sonra o cami yıkılır. Yerine Memlük tarzı tek minare olan, bakın şurada bir minare var, ve Memlük tarzı balkonlu minare. Çoğunlukla Suriye ve Mısır'da bulunur. Bu tarz minareler, Memlük tarzı balkonlu minareler burada da var. Fatih Sultan Mehmet devrinde. Fatih'in hocası, Akşemseddin'in akrabalarından biri olan Ali Ağa tarafından yapılan bu cami zamanla yıkıldı. II. Mahmud döneminde 1820'li yıllarda bir daha yapıldı. Şu an arkamızda Ali Ağa Camii'ni, ya da resmi adıyla İstanbul Valiliği'nin hemen yanında bulunduğu için Valilik Camii veya Vilayet Camii'ni görüyoruz. Yoğun bir trafik. Bugün çok yoğun değil çünkü seyreltildi. Ama 60'lı yıllarda yoğun bir trafik. 1960-2025 aynı açı, iki fotoğraf şu an karşınızda.

1974'e gidelim hep beraber 51 yıl öncesine, yani yarım yüzyıl. Bizim programımızın müdavimleri bilirler ki yarım yüzyıl 1970'ler

çok da öyle ciddiye alınacak bir tarih değil. Zira bu program vizyonu tarihin en dip köşelerine kadar giden bir program. 1974. Ne var yani? 51 yıl. Hayır. İki tane done var burada. Bir, şurada, belki de şurada, şurada, sırtında çok belli ki yatak süngerleri taşıyan bir hamal. Buradan yürüyor. Ben şu an tam olarak onun 51 sene önce benim dünyaya geldiğim yıldır 1974. Tam ben dünyaya geldiğim yıl sırtında süngerle Sirkeci'den Çemberli Taş'a doğru çıkan Ankara Caddesi'nde yukarıya doğru çıkıyor. Süngerle beraber çıkıyor. Tam olarak şurada. Zaman geçmiş yarım yüzyıl, yarım yüzyıl zaman geçmiş ama orası hala var. Fakat o amca bilmiyoruz ki şu an nerede. Yaşıyorsa 80'li yaşlarıdır. Hürmetler ediyor. Öpüyorum ellerinden. Bu amcanın hemen arkasında şu an arabaların yukarıya doğru çıkmış olduğu yerde bugün olmadığı için adını rahat rahat verebiliriz. Anadolu marka efsane bir Türk yapımı. Türkiye'de bol miktarda kullanılan ve efsane olan bir marka araba var. Ne kadar da güzel bir fotoğraf. Şurada Tekin Yayın Evi var. Tekin Yayın Evi'nin yerine şu an başka bir yayın evi var. Tekin Yayın Evi olmadığı için adını verebiliyorum. Ama şu an oradaki yayın evinin adını reklam olacağı için vermiyorum. Binanın ovalliği hala var. Fakat bina çok ciddi anlamda mantolama ve restorasyondan geçtiği için 51 sene önce görüldüğü gibi şu an görülmüyor. Bina bugün bambaşka, yepyeni bir bina gibi. Oval kısmı hala var ama binanın kendisi yok. Cadde bugün kapatıldı, yayalaştırıldı. Zira şu an elimle göstermiş olduğum yerde Marmaray'ın Sirkeci durağının Cağaloğlu kapısı var. Bugün sanki daha güzel gibi. Yani ben bugünkü halini 1974'teki halinden daha beğendim. Bilmiyorum sizi. 1974, 2025, üzerinden geçen 51 yıl, aynı açı, iki fotoğraf şu an karşınızda.

112 yıl nasıl bir rakam, nasıl bir sayı? 112. 112 yıl öncesine gidelim hep birlikte. Takvimler 1913'ü göstermekte. Şu an görmüş olduğunuz fotoğrafta bir cenaze merasimi var. Aşağılara doğru, Sirkeci'ye doğru bir cenaze merasimi var. Nereye götürülüyor ve bu kim? Yani şu an birazdan Sarı Taksi'nin geçti. Sarı Taksi'nin olduğu yerde bulunan kalabalığın omzundaki tabutta kim var belli değil. Nereye götürülüyor o da belli değil. Tek bildiğimiz şey 1913 yılında Baba Ali baskını adı verilen ve az evvel bir fotoğrafta bahsettiğim gibi Yakup Cemil isimli Enver ve Talat Paşa'nın fedailerinden birinin öldürdüğü, çünkü öyle diyor fotoğrafın bilgilendirme metninde, Baba Ali baskınında şehit düşen bir görevli diyor. Bu görevli kuvvetli bir görevli olsa gerek ki arkada fesli bürokratlar, önde kalpaklı subaylar bulunmakta. Kalpak kelimesi her ne kadar Mustafa Kemal'in askerleri ile Kurtuluş Savaşı döneminde, Mustafa Kemal döneminin Kuvayi Milli askerleriyle özdeşleşmiş olsa da Abdülhamit Han döneminden itibaren Osmanlı'da bürokratik askerler kalpağa benzeyen başlıklar kullanabiliyorlardı. Ön tarafta kalpağa benzeyen serpuşlarla Osmanlı paşaları, askerleri, arka tarafta ise temiz giyimli fesli bürokratlar. Anlaşılan o ki, tahmin yürütüyoruz. Artık buradan sonrası tahmin. Yakup

Cemil çift silahı taktı beline. Geçtiğimiz aylarda bahsettiğimiz bir otel vardı. Meserret Otel. Hatırladınız mı? Meserret Otel'de Yakup Cemil kalır, planlar yapardı. Hemen aşağıda bulunuyor Meserret'te. Orada yaptığı planla Ocak 1913'te bugün İstanbul Erkek Lisesi olan ama Alexander Valori tarafından Duyun Umumi binası olarak yapılan binanın karşısında 3 katlı pembe bir konak vardı. İşte o konak İttihat ve Terakki'nin merkeziydi. Orada Enver ve Talat Paşalardan almış olduğu direktifle 1913'ün Ocak ayında geldi, çift silahı taktı. Sadrazamlık, az evvelki fotoğraflara doğrudan doğru kapıyı gösterdik size. Sadrazamlık binasına, bugünkü İstanbul Valilik binasına çift silahla girdi. Vura vura içeriye girdi. Bu ne gürültü diyen İçişleri Bakanı Nazım Paşa'yı göğsünden vurdu. Bir sürü görevliyi şehit etti. Ve o günkü sadrazam Yusuf Kamil Paşa'ya Enver Paşa tarafından dilekçe imzalattırıldı ve istifa ettirildi. Bu gördüğünüz tabutlu kişi de bu anlatmış olduğum elim hadiselerde şehit edilen veya öldürülen devlet görevlilerinden biri olsa gerek ki kalabalık bir güruh bulunmaktadır. Fotoğraf elim. Hatırlattıkları da elim. Fakat fotoğrafın kendisini anlatmadık. Olayı anlattık. Fotoğrafın kendisinde bakın pencerelerinin üstünde üçgen şekiller olan bir bina var. İkinci bina. Öndeki bina. O bina hala duruyor. Demek ki bu bina 1913'ten daha önce yapılan bir bina. 1913 bir cenaze fotoğrafı. 2025 kaotik bir Cağaloğlu. Aradan geçen 112 yıl iki farklı fotoğraf karşınızda.

Programın son fotoğrafında biraz yüzümüz gülsün. Siyasi tarihi konuşmayalım, gergin tarihi konuşmayalım, ölümler, cenazeler konuşmayalım diye bu programda bu bölgede bir yer çekildiği bilinen ama net olarak nerede olduğu bilinmeyen bir fotoğraftan bahsetmek istiyorum. Bakın burada böyle sırayla dükkanlar bulunmakta. Belki de bu dükkanlardan birinin önünde konuldu. Belki de başka bir bölgede, başka bir dükkanın önünde konuldu. İnanın bu fotoğrafta dükkan ve bölge önemli değil. Yüzümüzü mutlu etmesi önemli. Güzel bir fotoğraf. Küfelik olmak tabirini duydunuz mu? Küfelik olmak. Yürüme kabiliyetini kaybedene kadar içmek. Sağa sola serpilmek ve düşmek. Ve başkalarının yardımına muhtaç hale gelmek. Tam olarak budur. Küfelik olmak. O kadar fena içmiş ki ayakta duramıyor, yürüyemiyor. Hamallardan biri sarhoşu, tabi parayla yapılıyor bu işler, bedava değil. Sarhoş birini küfeye bir mal gibi koymuş, bir mal taşır gibi koymuş ve artık bilmiyoruz nereye götürüyor. Kim bilir, belki de buradan gidiyor, belki de başka bir semtten gidiyor. Küfenin içinde bulunan bu sarhoş abi hala racon kesiyor, hala meydan okuyor. Sanki bıraksan duracakmış gibi bir hali var. Bu meydan okuma onun yürekliliğini gösterir. Ama o küfeyi taşıyan hamal abi küfeden çıkarsa, yere koysa inanın duramayacak ve devrilecek. Küfelik olmak tabiri tam olarak sizin şu an fotoğrafta gördüğünüz haldir. Ve Osmanlı'nın son zamanlarında ve sonraki Cumhuriyet'in ilk yıllarında Beyoğlu'nda, Galata'da, Pera'da, Kadıköy'de, Tophane'de ve sonraki zamanlarda Sirkeci bölgesinde Melek Girmez sokağa adı verilen bol miktarda meyhanelerin bulunduğu yerlerde Melek Girmez diye anılıyormuş orası. Çok fazla içki içildiği için

Melek Girmez deniliyormuş. Melek Girmez adı verilen sokaklarda ki aşağıda bol miktarda meyhaneler var. Sarhoş insanlar var. Bir de kapılarında bugün taksi bekler ya restoran kapılarında müşteri almak için hamallar beklermiş. İşte o hamallar meyhaneden çıkıp yürüyemeyecek durumda olan insanları küfeye koyup artık nereye gidiyorsa oralara götürüyorlarmış. Dostlar, küfelik olmak tabiri tam olarak sizin şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi bir hal. İnşallah içkiyi bırakmıştır. Efendim, Allah kimseyi küfelik bırakmasın, küfelik hale getirmesin. Küfelik olmak sanırım kötü bir şey. Küfelik olmak tam olarak sizin şu an fotoğrafta gördüğünüz gibi bir şey.

0: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden?
3: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
2: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me.
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
5: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Türksel!
6: 5G!
5: Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
8: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
9: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
11: Akımlar akıyormuş.
12: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
13: Güzel.
9: Sen ne yapıyorsun?
14: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türkselli misin?
14: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
15: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
16: Türksel'leri bana.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
2: Bayer'den.
3: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
4: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
5: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın.
6: Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
7: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: gaz gidiyor.
1: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira. BİM.
4: Cheesecake'i nasıl yaptınız?
5: Sütaş labneyi.
6: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
7: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde. Elidor şampuan 159 lira. Sensodyne uzman beyazlık diş macunu 129 lira.
8: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana, ilham verir sana.
9: Daha fazla uzatmasak mı?
10: Bence uzatalım.
11: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
12: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
13: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
8: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
7: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
9: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
10: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca.
11: Win, win, win.
12: Bu çorba aşmış.
13: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
14: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira.
15: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
16: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, Sigortam Net.
2: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
3: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim.
4: İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
5: Çocuk giyip, el işi oyunca.
6: Yoksa?
7: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
8: Oh be, Profilo yapmış.
9: Hafta sonu fırsatları başladı. 1 kilo patates veya 1 kilo soğan 35 lira yerine 29 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.

0: Metro yine tıklım tıklım.
1: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
2: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.

0: Trafik hareketi.
1: Türkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me.
2: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
2: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
2: Akımlar akıyormuş.
6: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkcell'li misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gel buradan.
1: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
8: Türkcell'leri bağlan hayata.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
10: Geleceğe giden yolları ve huzurlu yuvaları inşa ediyoruz. Tuğra İnşaat.
11: Bir coşkuyla başlamış olduğumuz program bir coşkuyla bitti. Nasıldı ama? Bence güzeldi. Cağaloğlu'nu, sirkeciyi, Cağaloğlu'nun sokaklarını ve mahallelerini anlatmış olduğumuz bu programda sizinle nerelere gittik? Dostlar, Cağaloğlu'nu anlattığımız bu programda İtalya'ya gittik. Sicilya Adası'na gittik. 1545 tarihinde doğan Alfonso de Gigalo'yu aldık ve buralara getirdik, Üsküdar'a gömdük. E daha ne yapalım? İttihat ve Terakki tarafından öldürülen bir devlet bürokrasının şuracıkta cenaze merasimine şahitlik yaptık. Cağaloğlu semtinin en kökenine kadar inip daha pek çok yeri ve şeyi sizlerle birlikte gördük. Bu program daha çok sürecek. Allah-u Teala'nın izni ile ve sizlerin o reyting tablosundaki o güzel ilk 100 program arasında adımızı yazmanızla beraber daha neler göreceğiz neler. Efendim ne olur bizden ayrılmayın. Ne olur Beyaz TV'de kalın. Geçmişe yürüyen adamda kalın. Sizlerle birlikte o tabloda en çok izlenilenler tablosunda bir tek biz değil, siz de orada yerinizi alın. Ayrılmayın. Beraber tarihte yürüyeceğiz. Bu hafta Beyaz TV Geçmişe Yürüyen Adam programı bitti.

0: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün hayatta her şey var da astroloji konuşuyoruz. Öyle önemli bir gök olayı yaşayacağız ki hatta etkilerine çoktan girdik bile. Venüs retrosu kapıda 3 Ekim'de ve bunun etkilerini burç burç bize açıklayacak. Kötülerin korkulu rüyası, iyilerin güzel kalplisi Damla Ündar bizlerle. Damlacığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aslıcığım.
0: Nasılsın?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de gayet iyiyim. Vallahi Ekim ayı gümbür gümbür geliyor diyorsun. Hatta diyorsun ki fırtına başlıyor. Hazır mısınız? Evet. Bu nasıl bir fırtınalı dönem böyle?
1: Vallahi ben şey diyorum. Ekim gelme, Ekim ayı gelme. Evet. 2026'nın en sert aylarından birine bugün itibariyle girmiş bulunuyoruz. Ekim ayı sert bir ay. Fakat şunu söylemek istiyorum. Şimdi evet, Venüs retro, arkasından Venüs retroya Merkür retro eşlik edecek. Dolayısıyla ne kadar geçmiş varsa, ne kadar sır saklanan varsa hepsi ortaya dökülecek. Ama ve lakin kalbi iyi olanlar, güzel olanlar, kimseye kötülüğü dokunmamış olanlar. Bizler korkmuyoruz. Neden? Evet, bu dönemde kalbi iyi olanların da kötülerin de başına sıkıntılı durumlar gelebilir. Aksaklıklar yaşanabilir. Ama sonuca bakmamız gerekiyor. Sonuç olarak iyiler, kalbi güzel olanlar bu hayatta gerçekten yanlarında kimin durduğunu öğrenecekler.
0: Evet.
1: Hayatlarında yaşadıkları bir evliliğin, bir ilişkinin gerçekten sağlam olup olmadığını öğrenecekler. Belki dost, belki aile, hayatlarında gerçekten o sırtlarını kime dayanabileceklerini öğrenecekler. Dolayısıyla günün sonunda kalbi güzel ve iyi olanlar aslında kazanacaklar.
0: Evet, bazen acıtabilir bu, belki bu gerçekler,
1: evet,
0: değil mi?
1: Ya da belki şüpheleri vardı, bazı arkadaşı, ailesi, eşi, sevgilisiyle ilgili şüphesi vardı. Onun doğru olup olmadığını görecek. Burada yaşanabilecek bir ayrılık, hayatının uzaklaştıracağı bir insan onun için kayıp olmayacak ki. Zaten geleceğe birlikte yürüyemeyecekti. Zaten ilk boşlukta onu sırtından vuracaktı. Dolayısıyla bazen kayıplar, kayıp sözcüğü böyle kötü bir şey anımsatıyor insana. Ama temizlik iyidir. Dolayısıyla kalbi güzel, iyi olanlar korkmayın. Sorun yaşıyor bile olsak bu sorunun karşılığında alacağımız ödül hayatımızda müthiş bir temizlenme olacak.
0: Hadi inşallah hayırlısıyla gelsin.
1: Kötüler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çünkü çok ciddi bir karmik döngüden bahsediyorum. Yani alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Bu döngüde o ahın çıkacağı aheste süreç var ya 2027 Nisan sonuna kadar devam edecek. Dolayısıyla her zaman dediğim gibi umarım o bile isteye kötülük yapanlardan değilsinizdir. Yine bununla birlikte gizemler, sırlar, saklanmışlar hepsi ortaya çıkacak. Damla, biz buna benzer bir dönem yaşadık mı daha önce? En yakın döneme gidiyorum.
0: Evet.
1: Hemen 2018 yılına bir dönün.
0: Bu yakın
1: 2018
0: mı?
1: Yılının Ekim ayına ama. 2018'in bütününe değil. Sadece 2018 Ekim'ine dönün. 2018 Ekim ayında yaşadıklarınızı bir hatırlayın. Neler ortaya çıkmıştı? Hayatınızda neler olmuştu? Şimdi mesela diyor ki takipçilerim, Damla Hanım ben o tarihte boşanmıştım. Hayatın temizlenmiş. Ne kadar güzel. Tekrar evliysen bu senin boşanacağın anlamına gelmez.
0: Onu soracaktım. Hayır. Değil mi? Temizleniyor.
1: Tekrar evliysen bu senin boşanacağın anlamına gelmez. Belki de bu defa hayatındaki adamın ya da kadının ne kadar doğru biri olduğunu göreceksin.
0: Tekrar evlenebilir mi mesela?
1: Retroda evlenmeyin.
0: Ha, retroda.
1: Yani Venüs retroda özellikle. Merkür retro için çok bunu söylemem ama evet, geçen değil, ondan önceki hafta da söylemiştik. 3 Ekim ile 15 Kasım arası erteleyebiliyorsanız nişan, söz, düğün, evlilik, yeni başlangıçlar, yeni güzellik operasyonları, bunlar yok. Yeni yok. Mesela sen çok uzun zamandır botoks yaptırıyorsun, aynı doktora yaptırıyorsun. Onu yaptır.
0: Evet.
1: Sen saçını

0: hep kestirdiğin kuaföre gidip kestir. Hı-hı. Sürekli yaptırdığın, aynı yere yaptırdığın işlemlerde hiçbir problem yok.
1: Sıfırdan
0: mesela,
1: bir şeye başlamak.
0: Mesela hiç bugüne kadar hayatında röfle yaptırıp sarışın olmamışsın. Yaptırma. Hı-hı. Ama hep söylüyorum, bir sağlık sorununuz varsa sağlık sorunu retro metro dinlemez. Hı-hı. O kısımları hemen kenara koyuyoruz. Bir sağlık problemimiz varsa tabii ki hemen müdahale edilmesi gerekiyorsa bu zaten tartışmaya çok kapalı bir konu. Ama keyfi yaptığımız şeyler. Mesela ben hayatımda ilk defa gideceğim, saçlarımı kısa kestireceğim diyelim. Hı hı. Yapmayın.
1: Bu arada sen biraz daha kestirmişsin, çok yakışmış.
0: Çok teşekkür. Benim ya uzun ya kısa. Ara boylar sevmiyorum, komple kısalttım.
1: Allah harika, çok da rahat diyeceksin
0: evet,
1: bundan
0: çok
1: sonra.
0: Çok rahat, yıkaması. Gerçekten yıka çık modunda. Evet. Çok teşekkür ederim. O yüzden mesela bana dediler ki Damla Hanım saçınızı kestirdiniz. Ben hayatımda ilk defa kısa saçlı olmadım. Ha. Daha önce defalarca saçım bu boydaydı. Yani daha önce yaptırdığınız ne işlem varsa
1: yaptırabilirsiniz.
0: Yeni şeyler denemeyelim.
1: Bir de imza atmayacağız
0: Yok.
1: Değil mi? Önemli imzalar.
0: İmza atmayacağız. Yeni bir ilişkiye başladık diyelim, tanıştık, hemen karar vermeyin. Bu benim hayatımın aşkı demeyin. Bu Venüs Retro yeni başlangıçlar açısından ve Merkür Retro'da eşlik edecek. Biz yarım kalanları temizleyeceğiz. Yarım kalan hesapları kapatacağız, tertemiz devam edeceğiz. Şimdi önümüzdeki süreçte dikkat etmemiz gereken 3 gün var. 2-3-4 Ekim önümüzdeki sürecin en zorlu, enerjinin en sert olduğu döngüler.
1: Neler yaşayabiliriz?
0: Çünkü Mars Aslan Burcu'nda, Aslan'a geçti, Plüto Kova'da ve birbirlerine karşıt gelecekler. Öncelikle Mars eylemlerimiz, Aslan kalbimiz, hemen karşıda Kova, damar sistemimiz, sinir sistemimiz. Dolayısıyla kalp damar sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Bir sıkıntı varsa hemen doktora gitmeliyiz. Ani sinir öfke patlamalarına dikkat etmeliyiz. Özellikle bir yerde sözünün dinlenmesini istemek, lider olmayı istemek. Şimdi sen bunu istediğinde bir de üstüne bir yük alacaksın. Sonra o yük ağır gelir. 2-3-4 Ekim'de buna dikkat edin. Otorite figürleriyle, güçlü figürlerle, hayatınızda böyle daha sözü geçen figürlerle, patronunuz, babanız, dedeniz, anneniz, artık bu kimse, sorunlar yaşayabilirsiniz. Tam bir otorite figürüyle çatışma döngüsü. Yine bu süreçte maalesef dünya genelinde de sıkıntılı süreçler yaşayabiliyoruz. Yeraltı hareketlilikleri, madenlerle ilgili sıkıntılar, yine belli başlı ifşa döngüleri ortaya çıkabilir. Kirli sırlar, karanlık, böyle gündem iyice bir karışabilir. Ama biz eylemlerimize, hareketlerimize çok dikkat edeceğiz. Trafikte kavga etmek, arabadan inmek, biriyle sözlü dalaşa girmek yok.
1: Aman aman.
0: Çünkü Merkür gezegeni de bu açının aslında apex dediğimiz yerinde. Merkür de işin içinde. Hem Merkür hem Mars. Dolayısıyla çocuklarımıza dikkat edelim. Yine çocuklar, okulla ilgili mevzular belki gündem olabilir. Bunlara biraz dikkat ediyoruz. Mars Plüto karşıtlığı sıkıntılıdır.
1: 2-3-4 Ekim. 2-3-4
0: Ekim.
1: Genel olarak da bunu biraz dikkatli olalım.
0: Evet,
1: genel Ekim'de.
0: Genel olarak. Yok. 2-3-4 Ekim kadar sert değil. 2-3-4 Ekim işin içinde Plüto var. Plüto serttir. Fişe taktığınız bir şeye dikkat edin. Elektrikle uğraşır. Kova aynı zamanda elektrikte demek. Öyle bilmeden bir elektrikle uğraşmayın. İşi lütfen bilir kişiye. Zaten hep böyle yapalım ama 2-3-4 Ekim özellikle dikkat böyle alarm, aman dikkat
1: evet.
0: diyoruz. 2-3-4 Ekim birazcık sıkıntılı bir süreç olabilir. İlk hani ben bundan önceki haftalarda diyordum ya, ufak ufak sinyaller verecekler. Sizden bir şeyler gizleyenler, sinsiler, arkanızdan iş çevirenler. Bundan önce küçük küçük sinyaller verecekler ama büyük yakalanmalar Ekim-Kasım'a diyordum ya.
1: Evet.
0: İlk büyük ifşa ve yakalanma tarihi geldi.
1: Hadi bakalım.
0: 6-7
1: Ekim.
0: 6-7 Ekim. Şimdi 15 Kasım'a kadar bu süreç aralıklarla devam edecek. 6-7 Ekim'de Merkür ve Venüs'ün bir araya gelişini görüyoruz. Dolayısıyla ilk büyük yakalanma, ifşa olma tarihi 6-7 Ekim.
1: Bu kötü niyetliler için mi?
0: Tabii
1: değil
0: kötü
1: mi?
0: Niyetliler için.
1: Evet, iyiler
0: kötüler
1: için sıkıntı yok.
0: İyiler otursun çekirdeklerini
1: evet.
0: alsın. Bir bakalım kimin niyeti neymiş? Kim kimin arkasından ne dolap döndürüyormuş?
1: Bak.
0: Kim kimin arkasından ne konuşuyormuş? Öyle yerlerde, öyle şeylere şahit olabilirsiniz ki. Sen alelade bir arkadaşına gitmişsin de. Apartmanın kapısında birini görürsün, şok.
1: Ya.
0: Evet, yani bir mesaj ya da böyle bir koridordan geçiyorsundur. Senin hakkında konuşulan bir şeyi çat diye duyarsın. İlk ifşa, ilk böyle büyük yakalanmaların, arkadan dönen dolaplar, aldatmalar, dolandırıcılıklar, dedikodular. İlk büyük yakalanma günleri 6-7 Ekim. Dolayısıyla şüphelendiğiniz birileri varsa 6-7 Ekim'de şöyle bir dönün etrafında.
1: Bakalım.
0: Bir onunla ilgili şöyle bir ufak tefek, o ne yapıyor falan diye sorun. belki de aradığınız, beklediğiniz, uzun zamandır şüphelendiğiniz. Bu retro en çok ne yapacak biliyor musun Aslı? Çok uzun zaman şey lafı vardır ya. Yemin edebilirim ama ispatlayamam.
1: Evet.
0: Hani böyle olduğuna yemin edebilirim ama ispatlayamam. O ispat önüne ayağınıza geliyor. Evet.
1: Ay inşallah.
0: Bu süreç başladı bu arada. Şimdi biz Venüs retro pozisyonla 3 Ekim'de geçecek ama Venüs akrebe geçtiği günden beri gölgeli.
1: 2 haftadır mı yani?
0: 2 haftadır biz Venüs'ün o retro etkisini yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten o küçük yakalanmalar, şüpheler başlamıştı. Yemin edebilirim ama ispat edemem diyeceğiniz şeylerin ispatları
1: geliyor.
0: Gümbür gümbür geliyor. Gerçekten kalbi kötüler için, dedikodu yapanlar, kıskançlar, manipülatörler, aldatanlar, kandıranlar için kabus bir döngü başladı.
1: Herkes kalbinin ekmeğini yiyecek diyebiliriz.
0: Çatır çatır.
1: Hadi bakalım.
0: Hiç.
1: İyiler yani, sevinsin.
0: Aynen. Herkes yiyecek o kalbinin ekmeğini. Önümüzdeki 1,5 ay boyunca o yalanlar ortaya çıkacak. Ben dedim ya 2018 diye. 2018 Ekim. Bir tarih daha var.
1: Evet.
0: 2010 Ekim ve Kasım'ın 5'i.
1: 2010.
0: Tabii. Venüs aynı burçta retroyu ortalama 8 yılda bir yapar. Bu da demek oluyor ki bir de 2002. Şöyle bir geçmişi 2018'i telefonlardan kolay buluyoruz.
1: 2010 biraz çok zor. Daha dün ne yediğimizi hatırlamıyoruz
0: i̇şte
1: bazen.
0: İşte akıllı telefonlar da yoktu o zaman haklısın evet. Hani fotoğraflardan.
1: Ama belki büyük bir olay
0: çok
1: yaşayan için unutmaz.
0: Çok spesifik şeyleri unutmaz. Çok evet. Spesifik ve önemli olaylar evet. Unutulmuyor. Dürüst olanlar korkmasın. Dürüst olanlara olacak bir şey yok. Ha sizden saklananları öğreneceksiniz. Bu da hayrınıza ve faydanıza olacak. İlk öğrendiğinizde bu sizi belki biraz üzebilir. Ama şunu unutmayın. Büyük bir temizlik döngüsündeyiz.
1: Yani hep illa üzecek mi? Böyle mutlu bir haber alamaz mıyız? Aa böyle miymiş diye mutlu olamaz mıyız?
0: Bir olayın gerçek yüzünü öğreneceksin ya. Ha. Belki de o olayda senin suçlu bildiğin kişi suçlu değildi. Bunu öğrendiğinde sevinebilirsin. Mesela bir dostunla küstün.
1: Evet.
0: Başka biri yüzünden küsmüşsün. Gerçeği öğrendiğin an ya o bana aslında bunu yapmamış deyip mutlu olabilirsin. Aa tabii. O dostun seni o konuda affeder mi? Orası birazcık şüpheli. Çünkü şu var. Nasıl bekledin benden bunu?
1: Evet.
0: Yani bana bunu
1: nasıl kondurdun
0: evet,
1: yani?
0: Bana bunu nasıl kondurdun diyebilir. Yeni başlangıçlar değil konumuz. Yarım kalmış işleri, hesap, kitap ne varsa kapatalım. 2026 bitmeden şu hesabı kitabı bir kapatalım.
1: Çünkü hangi kitaplar bunlar? Hangi hesaplar?
0: Vallahi ne, bak aşk olabilir, maddiyat olabilir. Değer değersizlik ilişkisi olabilir. Yani ya ben sana bu kadar değer veriyorum ama bunun karşılığını hiç görmüyorum. Herkes çok ciddi bir sorguya girecek. Hani böyle çok yıllardır karşılıksız emek veren, sevgisini veren insanlar bile bir kere durup diyecekler ki ben ne yapıyorum ya? Ben kendime ne yapıyorum? Bu kadar emek, bu kadar çaba karşılığında aldığım hiçbir şey yok. Kıymetim bilinmiyor diye ciddi bir sorguya da girebilirler. Şimdi 2018'deydi ya, 2018'den bu yana belki 8 yıldır bir ilişkiye, bir aileye, bir işe limitsiz bir emek veriyor. Maddi olarak belki karşılığını alamıyor, hak ettiği maaşı alamıyor ya da manevi olarak karşılığını alamıyor, hak ettiği değeri görmüyor. Oturup diyecek ki bir dakika ya ne oluyor? Yani nedir bu? Ben kendime bunu niye yapıyorum? Kıymetimi bilmeyen, bana hak ettiğim değeri vermeyen insanlara niye bu kadar fedakarlık yapıyorum?
1: Doğru yerde
0: yapıyorum?
1: Miyim değil miyim? Aslında evet. Kendiyle de bir hesaplaşma
0: kesinlikle
1: bu.
0: Kesinlikle. Ya zaten bu tip döngüler önce bizi kendimizle yüzleştirir. Mesela bazı şeylerden korktuğun için yeni adımlar atmamışsın.
1: Evet.
0: Onlarla yüzleşeceksin. O yüzden geçmişi şöyle bir kenara bırakmanın tam zamanı.
1: Hadi bakalım inşallah güzelliklerle gelsin.
0: İnşallah.
1: Bu 3 Ekim Venüs retrosu ardından Merkür retrosu takip edecek sevgili seyirciler. Sürprizlerle dolu bir ay, fırtınaların kopacağı bir ay diyor Damla evet. Ündal. İnşallah en hayırlısı, en güzel yerden sizi bulsun. Onu ümit ediyorum canı gönülden. Şimdi başlıyoruz. Sevgili Koç ve yükselen koçlarla tüm 12 burcu konuşacağız. Uzun uzun anlatacak. Bakalım bu hafta Ekim ayının, bugün 1 Ekim. İlk haftasında koçları neler bekliyor? İnşallah güzelliklerle bu haftayı geçirsin koçlar diyorum. Ne diyorsun? Hangi alanları tetikliyor koçlarda?
0: Şimdi öncelikle koçlar, sevgili yükselen koçlar, koçlar ve ay koçlar, ay burcu da koç olanlar. Önümüzdeki 1,5 ay boyunca sizi krize çekmeye çalışacaklar. Gaz verecekler. Şimdi koç bir anda kalkar ayağa ve aklına ilk geleni yapar. Sizi krizli ortamlara çekmeye çalışacaklar. Bunlar tuzak. Sizi bir krizin içine çekmeye çalışan varsa bilin ki o sizin dostunuz değil. Sizin dostunuz, sizi seven insanlar, eşiniz, dostunuz, ailenizden bu her kimse. Bu önümüzdeki 1,5 aylık süreçte sizi krize, kaosa çekmek yerine daha böyle korumaya çalışacak. Buradan bir ayırt edebilirsiniz bir kere. Yine Koçlar mesela, yükselen koç ve koçlarla ilgili ve ay koçlarla ilgili ve Merkür

0: koçlarla ilgili. Şöyle güzel bir tarih var. 3 Ekim tarihinde lütfen para biriktirmeye başlayın.
1: Öyle mi?
0: Şimdi diyeceksiniz ki evet ekonomik zorluklar yaşıyor olabiliriz. Bu 100 lira da olabilir.
1: Evet.
0: 1000 lira da olabilir.
1: Aybaşı ya daha kolay biriktirmek. Biraz kenara koyabilir belki.
0: Burada tek önemli nokta var. Kenara koyduğunuz parayı kimseye söylemeyin.
1: Ya.
0: Kimsenin haberi olmayan bir para biriktirmeye başlayın.
1: Saklayacağız yani.
0: Sadece sizin bildiğiniz bir para biriktirmeye başlayın. Önümüzdeki 1,5 ay boyunca da hiçbir mal varlığınızı, miras meselenizi, eşinizin maaşını hiç kimseyle konuşmayın.
1: Neye varacak bu?
0: Soracaklar. Ha, sizinki ne kadar maaş alıyor? Sizin ne oldu o tarla, ne oldu ev? Kibarca konuyu kapatın. Para biraz daha gündemde, değer ilişkileri, öz değer ilişkileri birazcık daha gündemde.
1: Şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Sevgili boğalar, sizdeyiz. Bakalım bu Venüs retrosu başlangıcı ve Ekim ayının başlangıcı sizi hangi alandan etkileyecek? Sanki ilişkilerde bir sınav dönemi mi?
0: Evet.
1: Direkt.
0: Direkt. En direkt alandan sevgili yükselen boğalar, Venüs boğalar, Ay boğalar. İlişkinizde çok ciddi bir sınav dönemi. Şunu daha önce de söyledim. Bu retroyu atlattıktan sonra ya ben doğru bir adamla birlikteyim, ben doğru bir kadınla birlikteyim, benim doğru bir iş ortağım var diyorsanız bilin ki o ilişkinin ayakları yere sağlam basıyordur. Şimdi ilişkisi iyi olanlar, güzel olanlar, uzun süre ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar için, bunların hepsi için söylüyorum. İlişkiniz iyi ve güzel gidiyorsa siz bu Venüs retrodan korkmayın bu arada.
1: Çok şükür.
0: Herhangi şüpheniz yoksa. Ha ne olur? Hayatınızda bazı sorunlar yaşarsınız bu Venüs retroda. Belki manen, belki madden. Yanınızdaki adam ya da kadın ya da ortağınız öyle dağ gibi durur ki arkanızda.
1: Allah Allah.
0: Dersin ki iyi ki be.
1: İnşallah.
0: İyi ki sen.
1: İnşallah onu dersiniz.
0: Şimdi,
1: vallahi.
0: Başka bir taraftan böyle bir göstergesi de var. Ha yok. Seni aldatıyorsa, kandırıyorsa, nefsine yenik düştüyse, ortağın senden bir para çalıyorsa, bir para kaçırıyorsa, bu Venüs retroda önüne dökülür. Dökülsün. Bir yalanla bir hayat yürümez.
1: Evet.
0: O yalanı hayatımızdan çıkarmadan dürüstü güzeli hayatımıza alamayız.
1: Temizlik dönemi.
0: Temizlik. Yani tam bir temizlik dönemi. Bütün o belgesiyle çıkar bir de elinize. Yani bir boğanın da öfkesinin tam patlayacağı yerdeyiz. Eğer damarına basılırsa. Evli olanlar, sevgilisi olanlar hiç fark etmez. Şöyle de bir döngü var. Bu retroda yapmamanız gereken diğer şey. Ailelerinizi ilişkinize karıştırmayın. Bu döngüyü kurmanız çok önemli. Aileniz evliliğinizle ilişkinizle ilgili bir şey söylediğinde lütfen o ayrımı yapın. Kimse ailesini, kendi ailelerini evinin içine karıştırmasın.
1: Sıkıntı büyür.
0: Evet, bu dönemde biraz aileler müdahale edebilir. Senin annem, benim annem bu konularla bir yere gelemeyiz. Müdahale etmesine izin vermeyin. Karşılıklı olarak izin vermezseniz sorun ortadan kalkacak.
1: Şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere. Bakalım ikizlerin hayatında bu Venüs retrosu neler getirecek? Hangi alanlardan kriz yaşayacaksınız? Hangi alanlardan belki daha bir kolaylık olacak? Sözler krizi büyütebilir diyorsun.
0: Evet, özellikle bu? 2, 3, 4 Ekim tarihinde gündelik hayatınızda ya da iş yerinizde ağzınızdan çıkacak sözlere dikkat edin. Etrafınızda size gelip sürekli birileri dedikodu anlatacak. Ama böyle şey, yani ifşa, şey olacaksın, falan olacağın şeyler. Gündelik hayatında olabilir, iş yerinde olabilir. Ne olur ortamı terk edin.
1: Ya.
0: Niye biliyor musunuz? İkizler konuşmayı çok sever. İkizler konuşmayı sever, bilgi paylaşmayı sever. Suç sizin üstünüze kalabilir. Sanki o dedikoduyu siz yapmışsınız gibi size kalabilir. O laf sizin ağzınızdan çıkmış gibi olabilir. Şimdi bir söz, bir mesaj, yakın çevrenizden gelecek bir hareket. Bu kardeşiniz de olabilir, komşunuz da olabilir. Çok uzun zamandır sustuğunuz, yuttuğunuz, idare ettiğiniz bir konuyla ilgili sizde bir anda bir patlama yaratabilir. Sustun, sustun, aman dedin, ama boş ver, ağzımızın tadı kaçmasın, eğlenelim, gülelim, boş ver dedin, dedin. Ama bu hafta ikizlerin o neşeli hali gidiyor. Küçücük bir laf, küçücük bir tavır, küçücük bir sözle birazcık gemiyi değil limanı yakma durumuna başka bir taraftan gelebiliyorlar. Eski işinizde olmuş eski meseleler, eski sorunlar ya da çalışma, günlük şu anki çalışma arkadaşlarınız olabilir, eski çalışma arkadaşlarınız olabilir. Şöyle bir bakacaksınız bu Venüs retroda. Ya ben bu iş yerinde bu kadar emek sarf ediyorum. Emeğimin karşılığını alıyor muyum? Yükselen ikizler ve ikizlerin tam olarak gireceği ay ikizlerin bu Venüs Retro'da girecekleri böyle bir döngü var. Kim? Boşaltım sistemi ve hormonlarla ilgili rahatsızlıklara da bu hafta biraz dikkat edelim.
1: Geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçler.
0: Yengeçler ve yükselen yengeçler. Bir kere önden şunu söylemek istiyorum. Yükselen yengeç için bak, özellikle yükselen yengeç için tam bir en ruh hastası eksim geri döndü mevsimi başladı. Ama bak, hep
1: en
0: söylüyorum.
1: En ruh hastası eksim.
0: En ruh hastası olan hani en çok.
1: Hepsi ruh hastasıydı da en fazlası.
0: En fazlası. Şöyle o. Çok tutkuluydu. Seni kendine çok çekiyordu. Bırakmakta çok zorlandın. Toksik ilişki dediğimiz bir ilişki modeli yaşadınız. Hala aklına geldiğinde böyle bir oluyorsun. En delisi de oydu. İşte o arayabilir, karşına çıkabilir, önüne bir yerde düşebilir. Yani
1: ay delilerle mi uğraşacağız?
0: Yapmayın.
1: Kabul etmesinler değil mi?
0: En çok çekim yaşadığı kişi oydu ama. Plütonikti çünkü. Baksana. O yüzden aman diyeyim onları. Lütfen onlar böyle arkada kalsınlar. Hiç hoş bir döngü değil geldikleri döngü çünkü. Yine evliliklerde, aile ilişkilerinde, arkadaş ilişkilerinde birazcık böyle parayla alakalı güven meselelerinin büyüdüğü bir döngüden bahsediyorum. Yani nasıl? Para üstünden güç gösterisi yapan insanlar gözünüze batmaya başlayacak. Şimdi bu eşiniz de olabilir.
1: Ne yapabilir mesela?
0: Arkadaş parasıyla bir hava atmadır bu. Yapar. Vardı, ay en dayanamadığın tip bu arada. Düşünürken bile bir gözümün feri gitti. Vardır ya böyle ağzını yayarak konuşan, terlikle vurmak istediğimiz insanlar. Biz yapıyoruz ya falan. Eğer böyle biriyse onun o kendini beğenmiş hali, gücü elimde ve işte ben yaparım. O birazcık artabilir. Hani benim sayemde bu evde oturuyoruz. Benim sayemde bu hayatı yaşıyoruz. Tamam da benim sayemde de üstündeki temiz gömlek var. Yediğin yemek var. Haberin var mı?
1: Evet.
0: Dolayısıyla yengeçler hayatlarında böyle parayla gücü başka birilerini ezmek için kullanan insanları keşfedecekler. Keşfetmekle kalmayacaklar. Dedim ya yengeç, evet. Gerçekten böyle daha su grubu şefkatlidir. Ama hep söylüyorum, yengecin tersi pistir. Bu süreçte ailelerinize harcanan paralar sebebiyle eşinizle, nişanlınızla, sevgilinizin ne haddine çünkü. Ya. Eşinizle, nişanlınızla aranızda sorunlar çıkabilir. Bununla ilgili birazcık gerilimler artacak. Sizinkilere şunu yaptık, bizimkilere bunu yaptık. Bu sadece ilişkimizi yıpratır. Lütfen bu anlamlarda dikkat edelim.
1: Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım aslanların hayatında neler olup neler bitecek bu haftadan itibaren.
0: Zaten bu önümüzdeki 1,5 aylık süreçte yükselen aslanlar, aslanlar, Mars aslanlar, Venüs aslanlar ve Ay aslanlar şunu deneyimleyecekler. Benim hayatımdaki insan ya da insanlar beni mi seviyor yoksa benim elimdeki gücü mü seviyor? Benim onun hayatında sağladığım kolaylığımı seviyor. Bunu sorgulayacağınız ve gerçekleri göreceğiniz bir döngü başlıyor.
1: Hadi bakalım.
0: Bakın mesela boğa için dedim ya, aslan için de bunu söylüyorum. Bir ilişki. Bu fakat bu sefer sadece eş değil. Sadece sevgili değil. Sadece ortaklık değil. Aile ilişkisi de olabilir. Bir iş ilişkisi de olabilir. Gerçekten size kıymet veren, sizi seven insanlarla, sizden fayda sağlayan insanlarla müthiş bir ayrım olacak.
1: Ayırt edebilecek, görecek.
0: Yani demin yayının başında dedim ya, yemin edebilirim ama ispatlayamam dediğiniz şeyler vardı. İspatlayacaksınız. Hem hayrına, kendinize hem de çevrenize. Ve müthiş bir yol ayrımına gelip bay bay diyeceksiniz. Zaten bunu bekliyordunuz.
1: Şimdi bu Ekim Kasım'da mı bunu
0: tabii
1: yapsın?
0: Tabii Kasım 15'e kadar. Yükselen aslanlar, ay aslanlar ve güneş aslanlar. Önümüzdeki 1,5 ay boyunca lütfen kalp, damar sağlığınıza dikkat edin. Bununla ilgili bir sorununuz, bir probleminiz varsa kontrolünüzü geciktirmeyin. Bir sıkıntı hissederseniz hemen doktora başvurun. Çünkü aslan kendine şunu yapar. İyi miyim? İyi miyim? Geçer
1: evet.
0: O. Geçer o.
1: Benderim öyle, evet.
0: İyi miyim? Geçer o. Bu süreçte yapmıyoruz. Eğer varsa bir kalp, damar problemimiz hemen doktora gidiyoruz. Bu anlamda önemli. 6-7 Ekim'de de aile içinde sizden saklanan, söylenmeyen bir konu ifşa olabilir.
1: Şimdi geldik sevgili Başak ve yükselen Başaklara.
0: Zihinsel olarak, sözel olarak bayağı böyle bir ben buradayım diyeceğiniz bir süreç. Önümüzdeki 1,5 ay yakın çevrenizde, özellikle yakınınızda olan insanlar arkanızdan iş çevirdiyse, bir dolaplar çevirdiyse önünüze düşecek.
1: Hadi bakalım.
0: Bu anlamda ifşalar geliyor.
1: 6-7 Ekim'de gözler bir açılacak. 6-7
0: Ekim'de şöyle bir telefona bak, sağa sola bak, böyle bir birazcık duya antenlerimizi açalım. Hı hı. Çünkü ilk yakalanma, o ilk büyük ifşanın olduğu tarih biraz daha 6-7 Ekim bu konuda böyle göze batan tarihler.
1: Bakalım terazilere Damla Ünder nasıl bir yorum yapacak? Hangi alanlardan zorluklar görecekler? Hangi alanlardan kolaylıklar? Ne diyorsun eski dostlar ve aşklardan şoke edici haberler alabilir?
0: Evet, evet. Özellikle 2-3-4 Ekim tarihinde. Eski arkadaşlarınız, eski içinde bulunduğunuz topluluklar ve kalabalıklarla ilgili yahut eski sevgilinizle alakalı duyduğunuzda böyle ah diyeceğiniz şok edici haberler alabilirsiniz. Hı hı. Yine bununla birlikte 2-3-4 Ekim tarihinde biraz yükselen teraziler için sosyalleşmek için doğru bir döngü değil. Çünkü girilen kalabalıklarda böyle biraz kaoslar, tartışmalar, birbirini yanlış anlamalar yaşanabilir. Eğer giriyorsanız da bir kalabalığa biraz daha böyle dikkat etmeye çalışın. Peki sevgili yükselen teraziler, teraziler ve ay teraziler. Bu Venüs retro boyunca maddi ve manevi olarak değer sorgulayacağız. Hı-hı. Çoğu yükselen teraziden, ay teraziden, Venüs teraziden şunu duyacaksınız. Ben bunu hak etmiyorum. Bu işinden aldığı maaş olabilir. Emeğinin karşılığı olabilir. Bu ilişkisinden aldığı karşılık olabilir. Hı hı. Ailesinden aldığı karşılık olabilir. Aman dengeler bozulmasın, aman kimsenin kalbi kırılmasın diye kendilerini yok saydılar. Ama Venüs retro öyle geliyor ki.
1: Ne yapacak?
0: Ona hak ettiği değeri vermeyenlerin, size hak ettiğiniz değeri vermeyenlerin karşısına geçip şunu diyeceksiniz. Ben bunu hak etmiyorum. Hı hı. Artık o kendi değerini tekrardan yükseltme, kendine değer verme zamanınız geldi.
1: Şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere.
0: Önümüzdeki 1,5 ayın sahne yıldızı, as solisti akrepler.
1: Aa.
0: Hoş geldiniz.
1: Öyle mi?
0: Sadece güneş akrepler değil, yükselen akrepler, hı-hı, Venüs akrepler, Merkür akrepler, Mars akrepler, Ay akrepler. Meydan sizin. Şimdi bir kere sizin burcunuzda gerçekleşiyor. Dolayısıyla haritamızda akrebin olduğu yerden çok etkileneceğiz her birimiz.
1: O ev konuları mı?
0: Sadece şimdi Mars'ındaysa eğer sana yapılan hareketlerle ilgilidir. Merkür'se eğer sana konuşulanlarla ilgilidir. Venüs'se sevgiyle, parayla ilgilidir. Hı-hı, o akrepteyse. Ay'sa duygularınla ilgilidir. Güneş'se sağlığın, kimliğin, bütününle ilgilidir. Yükselen'inse çevrenle ilgili olabilir. Senin fizyolojik koşullarınla ilgili. Dolayısıyla bu duruma göre değişecektir. Hı-hı. Ama şunu bilin ki haritanızda akrep olan yerden, hele kişisel gezegenleriniz varsa az önce saydım, etkileneceğiniz bir döngüye girdik. Şimdi genel olarak baktığımızda akreplerde akrep dirençli burçtur. Çok uzun, hayatınızın zaten genel akışı bu. İşe koşuyorsun, eve koşuyorsun, çocuğa koşuyorsun, oraya koş, arkadaşına koşuyorsun, krizler çıkıyor, onları yönetiyorsun. Çok uzun zamandır bir kaosun içinde kendinizi unuttunuz. Etrafını düşünmekten, etrafı için çabalamaktan, direnmekten yorulup havlu attığınız bir döngüye geldik. Aha. Yeter diyecekler. 6-7 Ekim tarihinde çok uzun zamandır kendinize bile söylemekten çekindiğiniz bir gerçeği yüksek sesle bağıracaksınız.
1: Tutamayacak.
0: Bu belki de sizin birinin sizi aldatması, kandırması, tekrar sırtınızdan vurması olabilir. Sustuğunuz, yuttuğunuz şey artık 6-7 Ekim'de çıkacak. Boşaltım sistemi, hormonlar ve kadın hastalıklarına bu süreçte dikkat etmeliyiz. Hı-hı. Gelelim aynı burçların kötü tarafa geçenlerine. Akrebin aurası yüksektir. İnsanları o yüksek auranızla, çekiciliğinizle yönettiniz mi? Hı-hı. Kontrol altına aldınız mı? Birini yanında tuttun ama değer vermedin. Çıkarım vardı, onu yanında tuttun mu? Başkalarının sevgisini kendi egonu beslemek için kullandın mı? Hastalık olabilir, maddi kayıp olabilir, ruhsal sorunlar olabilir. Kendiniz de çok büyük birisi. Kendi derdinize düşeceksiniz, etrafa kötülük yapmaya dermanınız kalmayacak.
1: Amanın, başına gelmeyen kalmadı dedikleri duruma kötü akrepler umarım düşebilir.
0: İyi tarafta olanlardansınız.
1: Vallahi umarız. İyi akreplere bol şans diliyorum. İnşallah bu Venüs retrosu dönemini kolaylıkla hasar

0: kırılmadan, aldatılmadan, ihanete uğramadan atlatırsınız ve büyük gerçeklerle uyanmadan bu dönemi geçirirsiniz sevgili akrepler. Mutluluklar sizin olsun. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yayların hayatında bu Venüs retrosu girişinde neler olacak, neler bitecek? Yaylara hangi alandan bir sınav bekliyor?
1: Aslında dediğim gibi bunu sınav olarak görmeyelim. Bu sınav değil. Bu gerçekleri görme döngümüz, yüzleşme döngümüz. Sınav deyince daha çok Satürn döngüleri var. Bu gerçeklerle yüzleşmemizle alakalı. O yüzden gerçekten kalbi temiz, iyi, güzel olanlar bu döngüden korkmasın. Şuna niyet etsin. Allah'ım ne varsa, yani görmem gereken ne varsa göster.
0: Amin.
1: Çünkü evet belki dediğim gibi o arınma zor olacak ama sonrasında size çok iyi gelecek. En derinde sakladığınız korkular vardı. Böyle acaba bana yalan mı söylüyor? Acaba aldatılıyor muyum? Benden bir şey mi saklıyorlar? Bir şey mi gizleniyor? Bir huzursuzluk var. Ya da bu insan benden gerçek yüzünü, bana gerçek yüzünü göstermiyor. Hani sanki böyle maskeleri var. Ama o insanı da kaybetmek istemiyorsun. O insanın da sana bu hatayı yapmış olmasını kaldıramayacak gibi düşünüyorsun kendini. Bu Venüs Retro'da artık hazırsınız. Kendinizle ilgili ya da etrafınızla ilgili yüzleşmeye korktuğunuz o en derindeki duygu, düşünce her neyse yüzleşeceksiniz. Çünkü olaylar da ortaya çıkacak. Yüzleşmeniz gerekecek. Yüzleşeceksiniz. Konu kapanacak. Hesap bitecek. Defter rafa kalkacak. Yani onunla yüzleşmek size aslında sonrasında 15 Kasım sonrasında size kendinizi çok iyi hissettirecek.
0: Rahatlatacak.
1: Evet.
0: Güzel.
1: O derinde saklanan her ne varsa, her ne korkuysa ortaya çıkacak. Yüzleşilecek. Dedikodusa dedikodu, aldatma neyse çıkacak meydana ve rahatlayacaksınız. Sizden saklanan bir şeyler de varsa ortaya dökülecek gibi duruyor. Şimdi sevgili yükselen yay yaylar ve aslında başka bir taraftan Venüs yaylar. Bu süreçte en çok dikkat etmeniz gereken şey maddi konularla ilgili iyimsersinizdir. Bu güzel de bir şeydir. Hallederiz, çözeriz, yapılır. Kafaya çok takmamaya çalışırsınız. Maddiyatın sizi zorlaması hali neşenizi zor kaçırır. Yani evet belki cebinizde çok küçük bir para vardır ama dışarıda çok mutlu olabilirsiniz. Ufacık bir şey sizin iyimserdir yay burcu.
0: Evet, en güzel özelliği evet. Bence.
1: Fakat önümüzdeki 1,5 ay boyunca bu iyimser tarafınızı biraz daha az kullanıp biraz daha gerçekçi olmamız lazım. Çünkü Venüs başka bir taraftan para demek. Maddiyat demek. Fazla iyimserlik bu süreçte kaybettirebilir. Dolayısıyla birazcık ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gerekiyor. Borçlanmaya biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Daha üstüne yeni borçlar eklemeyelim. İşte o kredi kartlarını biraz temizlemeye çalışalım. Bütçeyi biraz daha ayarlamaya çalışalım. Herkese git yardım etmeye çalışırlar. Her ortamda bulunmayı severler ama tabii bu başka bir taraftan maddi harcama demektir. Bu önümüzdeki 1,5 ay boyunca birazcık bu konuya da dikkat edelim. Yanlış kararlar da verebiliriz. O iç sıkıntımızı gidermek için bir yolculuk, bir seyahat ama bütçeyi
0: aşmadan
1: ya da kredi kartını patlatabilir. Ona bir tık dikkat etmekte fayda var. Şimdi en 6-7 Ekim tarihinde böyle gizli ilişkiler vardır. Yani aslında çok da topluma ve bize uygun değildir. Saklanmış gizli bir ilişki vardır. Onu öğrenebilirsin.
0: Kendiyle ilgili mi yani aldatıldığını mı öğrenebilir?
1: Yok etrafında.
0: Etrafında.
1: Evet, yani ama şey diyecek. Hay bunu ben nereden duydum? Hay ben bunu niye? Öyle şeyler vardır
0: duymasaydım
1: ya.
0: Duymasaydım daha iyiydi.
1: Böyle şok edeceğiniz gizli sırlı bir şeyler öğrenebilirsiniz. Bir de 6-7 Ekim'de size biri bir yanlış yapmıştı. Nedenini bilmiyordunuz. O nedeni öğrenme şansınız var. Birazcık etrafınıza bakmakta fayda var.
0: Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Oğlaklar da bekliyorlar. Bakalım bu Venüs Retrosu, Akrep'te olan Venüs Retro bize ne getirecek, ne götürecek? Hangi hesaplaşmaları yapacağız? Bizden bir şey kaybettirir mi? Oğlak ne diyorsun Damla?
1: Vallahi niyeti güzel olandan, kalbi güzel olandan hiçbir zaman hiçbir şey kaybolmaz. Yani kıymetli olandan bir şey eksilmez. Ama tabii ki zorlanır, tabii ki sınanabilir. Bu da aslında bizim hayat yolunda öğrenmemiz için var. Dolayısıyla bu Venüs Retro'ya da öyle bakalım. Yükselen Oğlaklar ve Oğlaklar size hangi anlamda bir uyanış sağlayacak? Gelecek hayallerinizin, hedeflerinizin önünde duranları keşfedeceksiniz. Nasıl önünde duruyor? Sürekli bitmeyen bir maddi sorumluluk yüklüyor senin sırtına. Oğlak ya, sen de o sorumluluğu aldın.
0: Evet.
1: Ama senin de kendin hayallerin vardı. Gelecek hedeflerin vardı. Belki evlenmek istiyordun, aile sorumluluğundan evlenemedin. Ya da evlendin, kendinle ilgili yapmak istediğin çok ufak da bir şey vardı. Ama o kadar

0: kadar çok sorumluluk aldın ki üstüne. O kendinle ilgili yapacağın bir seyahat, bir hobi, yeni biri, neyse, hayalinin peşinden gidemedin ya. İşte bu Venüs retroda yükselen Oğlak ve Oğlaklar öyle bir uyanma yaşıyorlar ki, bir dakika ya. Yani size destek olmaktan sıra bana gelmedi. Özellikle bu retro kendi hayallerini erteleyenlerin uyanışı olacak.
1: Çok güzel.
0: Onların etrafındakilere geçmiş olsun. Tabii her uyanış bir pişmanlık getirir, kendini bir sorgulama getirir, önce bir depresif hal getirir. Ama bunların arkasından kendinizle ilgili çok güzel başlangıçlar yapabileceğinize de emin olun. Ne zaman? 15 Kasım'dan sonra. Bu önümüzdeki 1,5 ay boyunca keşfet, birazcık azıcık kendine bir kız, arkasından onun zamanı da öyleymiş. Yaptım, bitti. Artık sıra bende de 15 Kasım'dan sonra da hedeflerinin, hayallerinin peşinden gidecek. Yeni kapıları kendine aç.
1: İlk adımı 15 adım Kasım'dan
0: 15
1: sonra
0: Kasım'la
1: atalım.
0: birlikte atabiliriz. 6-7 Ekim tarihinde, dedim ya, ifşa tarihi, ilk ifşa tarihi.
1: Evet.
0: Sosyal çevrende girdiğin kalabalıklarda samimi görünen ama her yeri böyle ayrı oynayan deriz ya, kaşı gözü ayrı oynayan tipler vardır. Ama çok samimi gör, sahte samimiyet böyle.
1: Çok ne kadar belli olur o da.
0: O çok böyle insanın sinirini bozuyor. O tipler beni sinir ediyorlar. Seni çekemeyen tipler ya da kendi ağızlarıyla kendilerini ifşa edecekler. Seni çekemiyor ya böyle çat diye bir hareketi, ufacık bir sözü diyeceksin ki aa
1: Bak sen.
0: evet. Ya da o böyle gereksiz yalakalık yapan tiplerin aslında gerçek niyetleri ortaya çıkacak. 6-7 Ekim tarihinde hayatınızdaki gerçek ve gizli kıskançları, sosyal çevrenizdeki, arkadaş çevrenizdeki kıskançları ilk yakalayabileceğiniz tarih olabilir. Eski arkadaşlıklar tekrar gündeme gelebilir. Eski bir dostun tekrar gündeme gelebilir. Sen arayabilirsin, o seni arayabilir. Birbirinizi anabilirsiniz. Geçmişte dozulan dostluklar, yarım kalmış projeler, bunlar gündeme gelebilir ama tamir için doğru zaman olabilir.
1: Şimdi mi tamiri olur?
0: Önümüzdeki 1,5 ay boyunca yarım kalmış, bak yeni proje değil, yarım
1: Evet.
0: kalmış bir projeniz vardı. Ona başlayın,
1: İş
0: tekrar
1: projesi.
0: başlayın. Tabii olur ama başlamıştın, yarım bırakmıştın,
1: Evet.
0: peşine gidememiştin. Onun peşinden koş. Ya da bir dostunu çok özledin, aranızdaki mevzuyu konuşmadığınız için çözemediniz. Ara, o konuyu çözmeye çalış. Geçmişte kaybettiğin, o anda belki de birbirinizi anlamadınız ama sana kötülükler yapmış insanlardan bahsetmiyorum.
1: Evet.
0: Ama içine yara olmuş bir dostun varsa onu bir ara. Bu önümüzdeki 1,5 aylık süreçte o yarayı belki de şifalandırıp iyileştirebilirsin.
1: İnşallah.
0: Umarım iyisi olur, güzeli olur.
1: Şimdi geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında bu Venüs retrosu neler getiriyor? Hangi alanlardan etki alıyorsunuz? Merak ediyorum çünkü kovalar da aslında son haftalarda biraz bir karışık bir durumdalar, değil mi?
0: Son haftalarda karışık olmayan hangimiz varız? Yani bu
1: Evet.
0: kadar Koç burcundaki dolunay arkasından bu Venüs'ün gizli etkisi falan, o lov lov lov yanıyoruz böyle, ortalık alev kazanı gibi.
1: Yani.
0: Dolayısıyla herkes gerginlik, mutsuzluk hissediyor ve çok ciddi hastalık salgınları da var. O yüzden her manada biraz daha böyle yüksek enerjiye ihtiyacımız var. Ama şunu bilin, ne yaşıyorsak kalbi iyi güzel olanlara gerçeği göstermek için ya da kendiyle ilgili bir yüzleşme yaşatmak için oluyor. Günün sonunda güzel şeyler olacak.
1: İnşallah.
0: Yükselen kova ve kovalar, önümüzdeki süreçte, 1,5 aylık süreçte şunu soracaksınız. Ya bu hayatta güç mü kazanıyor, akıl mı? Evet. Çünkü şimdi kova akıllı bir burçtur. Aklını kullanarak, ya ben çok akıllıydım, bu işi çok iyi yapıyordum, bu projede çok iyiydim. Ya da hayatta aklımla yürüdüm, akılcı kararlar verdim. Ama günün sonunda madden de manen de kazananlar hep güçlü ve zalimler oluyor sanki diye bir sorguya girecekler. Çünkü uzun zamandır, son 8 yıldır etraflarında bu oldu.
1: Haksızlığa mı
0: Zalim
1: uğradı?
0: olanlar, güçlü olanlar kazandı. O aklıyla savaştı, aklıyla kararlar verdi, yeteneklerini kullanarak ilerlemeye çalıştı. Ama günün sonunda belki de liyakatsizlikler yaşadı. Belki de gücü elinde tutanlar yolunu kesti, önünü kesti. Ama bu Venüs retroda özellikle elindeki gücü kullanarak sizi parada nedenler, maddiyatınızda nedenler, kariyerinizde nedenlerin düşüşünü görmeye
1: Oh,
0: başlayacaksınız.
1: rahatlayacaklar.
0: Dolayısıyla bu 1,5 aylık süreçte geçtiğin o 8 yılın yok ya akıl değil güç kazanıyor dediysen şunu anlayacaksın. O güç de bir yere kadar.
1: Değil mi?
0: Parasıyla güç gösterisinde bulunanlar ya da elindeki başka bir şeyleri kullanarak

0: güç gösterisinde bulunanların, kovalar için söylüyorum, hayatındaki düşüşleri başlayacak. Onların düştüğünü göreceksiniz. Yani akıl, iyi niyet günün sonunda kazanacak.
1: Ve bu 8 yıl öncesine kadar dayanabilir diyorsun.
0: Geçtiğimiz 8 yıllık süreçte zaten genelde bunu yaşadılar. Daha güncele gelelim. 2, 3, 4 Ekim tarihlerinde sürekli bir fikir ayrılığı yaşayabilirsin. Patronun ne olabilir, eşin ne olabilir, sevgilin ne olabilir? Herkes üstüme geliyor, herkes zıttıma gidiyor diyebilirsin. Bu geçici bir süreç. Ama sadece bu süreçte eşinin gibi değil de daha patron, işte daha ailedeki otorite figürlerinin seni manipüle etmesine izin verme. Evet. Çünkü birazcık üstüne gelerek seni manipüle etmeye çalışabilirler. Ama bu önümüzdeki bir haftalık süreçte ağzından çıkacak sözler çok önemli.
1: Sakin mi kalmaya çalışsın?
0: Sakin kal. Sakin bak, bir kovanın zihni sinir, insanın sinirini bozan bir tavrı vardır canı isterse. Böyle hafif bir gülümseme, bir bakış. Böyle birazcık daha makara yaparak karşındaki insanı karşılarsan eğer, kendi kazdığı çukura düşecek.
1: Güzel.
0: Sakın yükselip tepki vermeyin. Sadece aa öyle miymiş? Tabii ki sen daha iyisini yaparsın deyin.
1: 30'a düşmesin.
0: Bir delirsin. 6-7 Ekim tarihinde ağzınızdan çıkacak söze dikkat edin. Güneş kova, yükselen kova, ay kova. Ağzınızdan çıkan söz hayatınızda çok hızlı tezahür edebilir. O yüzden 6-7 Ekim'de negatif olmak yok.
1: Evet.
0: Hep pozitif. Ne istiyorsak böyle olacak. Şöyle güçleneceğim. İşimde bu olacak. Hayatımda bu olacak. Negatif konuşmak
1: yok.
0: 6-7 Ekim'de yok. Kalp damar hastalıklarına siz de dikkat edin önümüzdeki 1,5 aylık süreçte. Gelelim kötülere. Makamını kötüye kullandın mı? Makamını kullanıp birilerini ezdin mi? Başkasının emeğini kendinin emeğiymiş gibi sattın mı? Başkasını çalıştırdın ama benim emeğimmiş gibi. Başkasının fikrini kendi fikrimmiş gibi sundun mu? İnsanları küçümsedin mi? İnsanların hayatlarını, evliliklerini, işlerini, okullarını, çocuklarını, herhangi birini küçümsedin mi insanları?
1: Geçmişler olsun.
0: Nisan 2027 sonuna kadar taş üstünde kalmaz hayatında. Umarım iyilerdensiniz.
1: Benden söylemesi de oradan
0: ben
1: mı
0: dedim,
1: Ünder?
0: Ben bilemem.
1: Mesajı verdi, ben bilemem artık ne hangi alanlardan zorluğu alırsınız. Ama iyi olan kovalara inşallah müjdelerle gelsin, mutluluklarla aksın size. Bu hafta ve komple Ekim ayının en güzelini size diliyorum sevgili kovalar. Şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Sen denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
0: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı. Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo jet jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Beyri yıkar geçer.
1: Regl gecelerimi.
2: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
4: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Arabanı arabam.com'a.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
2: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
3: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
4: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
12: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
13: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
14: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
15: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
14: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
16: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
17: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocak çıkar.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı

0: tanımlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
7: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
8: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
9: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.
10: Yeni mi?
9: Hayır, Pervol'le yıkandı.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
14: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Herkes gitti. Ben de yardıma geldim.
5: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
4: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyu tatlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop, lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır.
3: Yeni mi?
2: Hayır,
3: Pervol'le yıkandı.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
8: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
9: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
0: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
10: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
11: Bakalım balıkcağızlarımız neler yaşayacak? Bu akrepte olan Venüs

0: Retrosu hangi alandan etkiliyor balığı? Sevgili yükselen balık ve balıklar, ipleri elinize alıyorsunuz. Evet. Belki de çocukluğundan, daha yetişmenden, ailenden gördüğün belli başlı davranış ve inanç kalıpları vardı. Bu da biraz feda etmek üstüneydi, eğer böyleyse. Feda etmek, aman aman o iyi olsun. Ben, bana olmasa da olur. Ben sahip olmasam da olur. Ben yemesem de olur. Bir saç süpürge etme, kendini feda etme. Başkalarının mutluluğu için kendi mutluluğunu yok sayma. Ya da başka birinin derdini, sorununu kendi sorununmuş gibi içselleştirme. Üstüne bir de kendini kahretme. Balıklar diyor ki bu Venüs Retro'da, bir dakika, artık o eski halimden eser yok.
1: Şimdi
0: Kalmadı. Zaten
1: evet.
0: kalmadı. Yani öyle şeyler yaşandı ki, hep diyorum, balıklar çok katılaştı. Artık gerçekten o duygusal halleri kalmadı. Çok ciddi o öğrenmişlikleri, eski kalıpları kafanda sorgulayacağın, yıkıp geçebileceğin bir döngü.
1: Güçleniyor balık yani.
0: Tabii ipleri eline alıyor. Gerçekten ya, benim bu alışkanlıklarım var, bana bu öğretilmişlikler var ama bunlar beni iyi bir yere götürmüyor. Dediğiniz, öğrenmişlikleriniz, duygularınız, inançlarınız, yaşam kalıplarınız varsa onları geride bırakmanın, keşfetmenin ve geride bırakmanın tam zamanı.
1: Güzel.
0: Size zarar veren o öğrenmişlikleri artık bir veda zamanımız geldi. Yarım kalmış gençlik hayalleri, keşkeler, ama bunlar hep devreye girebilir. Keşke şu okulu okusaydım, keşke şöyle yapsaydım. Hiçbir şey için geç değil. Belki de kendinizi 40'ınızdan sonra yeniden
1: Ne
0: doğuracaksınız.
1: zaman başvurabilir?
0: 15 Kasım sonrası. Kendini bu retroda keşfediyor, 15 Kasım sonrası. 2, 3, 4 Ekim tarihinde duyacağınız bir söz, bulunacağınız bir ortam bütün kafanızdaki hikayeyi değiştirebilir.
1: Nasıl yani?
0: 2, 3, 4 Ekim'de birazcık etrafımıza, daha böyle kulaklarımızı açalım. Belki duyacağınız bir söz ya da bulunduğunuz bir ortam kafanızdaki bütün hikayeyi, o konuyla ilgili, bu bir aile meselesi olabilir, bir para meselesi, bir iş meselesi. Şöyle olacaklar: aa,
1: Çözdüm ben bu olayı.
0: çözdüm. O puzzle'daki bütün taşlar yerine oturur. Birazcık dikkat edelim. 6-7 Ekim tarihinde bir başvurunun gerçekten nasıl sonuçlanacağı, olumlu ya da olumsuz, öğrenirsiniz. Hukuki bir süreciniz vardır. Sizden saklanan bir bilgi vardır. Karşı tarafın elinde bir belge vardır. Bunu öğrenebilirsiniz. Eğitimle ilgili bir karar vermekten uzak durun. Bu önümüzdeki 1,5 aylık süreçte. Uzak yol seyahati planı yapmamaya çalışın. Daha önce gitmediğiniz bir ülkeye gitmemeye çalışın. Yurt dışı bağlantılı işlerde sorunlar çıkabilir, zorluk çıkabilir. Bu süreç bir sosyal medya hesabı açmak için, dijital alanda bir ticaret yapmak için hiç doğru bir süreç
1: Değil
0: değil.
1: mi?
0: Değil. 15 Kasım'a kadar projeyi oluşturun ama bir başlangıç yap. Kimse için değil bu arada. Çünkü Venüs, Merkür hep retro enerjisi var. Birazcık daha böyle ticarette hep bunlara dikkat etmekte fayda var. Yeni bir eğitim. Hemen karar verip başlamayın. Bu bir dileği. Ne olur? Gittiğin okuldan memnun kalmazsın. Hocadan memnun kalmayabilirsin. Yurt dışında biraz dikkat edin. Güvenliğinden sorun yaşanan ülkelere hele hiç gitmemeye çalışın. Buralarda biraz böyle zorluklar yaşanabilir. Biraz dikkat edelim. Kalp damar sağlığına da biraz dikkat etmek. Çoğu burç için söyledim bunu,
1: Evet,
0: farkındaysan.
1: aslana da
0: Çünkü
1: söyledim.
0: aslan akrep temasında biraz böyle bir enerji söz konusu. Biraz dikkat etmekte fayda var. Bizim odağımız biraz daha kendi içimizdeki o yanlış öğretileri düzeltmekle üstüne olsun. Dediğim gibi, ha bu arada yeni bir hukuk konuşamadım. Yeni bir hukuki süreç başlatmak da çok doğru değil.
1: Değil.
0: Onun için de bir 15 Kasım'ı beklemekte fayda var. Aynı burçların kötü tarafta olanları. Nasıl olsa öğrenmez, nasıl olsa anlamaz ya da öğrense, duysa bile ben onu bir şekilde kotarırım. Gözyaşımla dediğiniz ve yaptığınız hatalar, söylediğiniz yalanlar varsa ortaya çıkacak. Ama ne gözyaşı işe yarayacak, ne de o durumu kurtaramayacaksınız. Bir de o gerçeği öyle biri öğrenecek ki hayatınızda, hani sizi belki de böyle kuklaya çevirecek.
1: Amanın.
0: En öğrenmemesi gereken kişi öğrenecek.
1: Amanın Damlacığım.
0: Umarım
1: Neler
0: iyilerdensinizdir.
1: diyorsun böyle? Valla kötülerin yandığı, iyilerin inşallah ödüllerle, güzelliklerle karşılaştığı bir Venüs Retrosu başlangıcı diliyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. Damla
0: Ben
1: Ündal
0: teşekkür
1: bugün de
0: ederim.
1: bizlerle birlikteydi. Önemli ipuçlarını paylaştı.

0: Merhabalar sevgili izleyiciler. Efendim bir Necmi İnce ile Zirvedekiler programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Evet, Zirvedekiler programında birbirinden önemli konuklarımızı misafir etmeye devam ediyoruz. Bizlere sorunuzu, görüşlerinizi ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz sevgili izleyiciler. Evet, sözü fazla uzatmadan bugünkü değerli konuğumu takdim etmek istiyorum. Değerli Genç Ada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı, başarılı genç iş adamı Sayın Saffet Genç ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Sağ olun. Bizleri bu nezih ortamda misafir ettiniz. Öncelikle teşekkür ediyoruz efendim. Evet, birbirinden önemli sorular var ama en zoru ile başlayacağız. Saffet Genç kimdir efendim? Ondan sonra diğer sorularını.
1: 1996 yılında Bursa'da doğmuş bir kardeşiniz. İlk ve orta öğretimi Bursa'da tamamladım. Ticarete girmek için açıkçası üniversite terkim. Şu anda açıktan Osman Gazi Üniversitesi'nde işletme bölümü okuyorum. Bu şekilde işimle ve aynı zamanda açık öğretimden okuluma devam ediyorum.
0: Evet, tabii iş dünyası genç yaşta bu sektöre adım attınız. Biraz sonra değineceğiz gerçi ama iş dünyasına nasıl başladınız efendim? Kimler sizi bu yöne yönlendirdi?
1: İş dünyasına nasıl başladım? 13-14 yaşlı benim babam zaten ticaretle uğraşıyor. Ailemizin geneli ticaret kökenli bir aileyiz. 13-14 yaşlarında ticarete olan merakım ve babamın da ticaretle uğraşmasından kaynaklı o hevesle babamla işe gidip gelmeye başladım. O süreçten beri ticarete merakım var.
0: Evet, tabii bu süreçte yine siz hem Bursa'da hem memleket itibariyle Amasyalısınız. Evet. Oradaki süreçle ilgili nasıl bir tecrübeniz var? Babanız, dedeniz bununla ilgili
1: şöyle
0: neler
1: tecrübem babamdan geliyor. Dedem zaten Karadeniz bölgesinde büyük bir gıda toptancısıymış kendisi. Babamlar da onların yanında, dedemin yanında çıraklıkla başlamışlar bu işe diyeyim. Sonrasında işi devraldıktan sonra babamlar bir süre devam etmişler. Sonrasında 90'lı yıllarda ailem Bursa'ya gelmiş. Ben de zaten Bursa'da doğdum. Ondan sonrasında benim ailem gıda toptancılığı yapıyordu. Üretime aileyi sokan kişi ben oldum. Açıkçası yani üretim kanalında bu işe öncülük yapan kişi benim. Sağ olsun babamın amcalarımın destekleriyle bu sürece girdik. Çok da güzel şeyler yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz Allah izin verirse.
0: Evet, bu arada Amasya ile Bursa ile ilgili de köprü kuruyorsunuz. Yani bundan önce amcanız da Amasya Spor Kulüp Başkanlığı yaptı. Metin Genci de buradan selam olsun.
1: Selam
0: onunla
1: olsun.
0: İlgili neler söyleyeceksiniz? Yine federasyonla ilgili yine çalışmalarınız var herhalde.
1: Ya tabii ki ben doğma büyüme Bursalıyım ama kalbimiz tabii ki baba vatanımızda. Amasya ile bağımızı hiçbir zaman kesmedik. Babam zaten çok sık gidip geliyor. Hatta
0: evet.
1: Bir esprisi.
0: Mehmet Genci'ye de selam söyleyelim
1: evet,
0: buradan.
1: Bir esprisi vardır kendisinin arkadaşlarıyla böyle sohbet ederkenler. Ben bir 5 dakika Amasya'ya gidip geleceğim gibi bir espri yapar 800 kilometre bir yol için. Amcam zaten Amasya Spor Başkanlığı yaptı. Ben aynı zamanda Amasyalı Dernekler Federasyonu Başkanıyım. Şu an hali hazırda görevdeyim. Yani gönül bağımız hiçbir zaman memleketimizle kopmadı. Devam ediyor. Dayım, önceki dönem belediye başkanı Mehmet Sarı benim dayım olur kendisi. Buradan ona da çok selam olsun. Yani gönül bağımız her zaman devam ediyor Amasya'yla.
0: Evet, bu birliktelikte devam ediyor. Gelelim kendi firmanıza, Genç Ada Gıda nasıl kuruldu efendim? Hangi amaçla kuruldu ve nasıl başladınız efendim?
1: Şöyle babamın işte başa dönecek olursak babamın yanında gidip gelmeye başladığım zaman işte babamın başarılı ticaretlerini gördüğüm zaman bir babamı kendime bir idol edindim ve hep onun izinden gitmeye çalıştım. 2019'lu yıllarda böyle bir girişimde bulunmak istediğimi söylediğim zaman sağ olsun ailem de bu konuda bana çok destek oldu. Babam, amcalarım olsun, işte diğer aile fertlerim olsun. Küçük bir yerde başladık biz kendimizi görelim, tanıyalım diye. Çünkü bilmediğimiz bir iş, üretim ilk defa
0: farklı bir
1: girdiğimiz
0: sektör.
1: bir iş. Tabii toptancılık yani alıp satmakla üretmek ikisi çok ayrı bir dünya yani.
0: Hatta zıt bile diyebiliriz.
1: Tabii
0: Yani.
1: Kesinlikle. Sonrasında tamamen işte üretim odaklı çalışmaya başlama kararı aldık ve üretime girdik. Küçük bir alanda 150-160 metrekare bir alanda başladık kendimiz denemek için. Sonrasında güzel komplike

0: ülke bir tesis oluşturduk kendimizi geliştirerek. Yani zor süreçler oldu ama işi hakkıyla yapmaya çalıştığımız için elimizden geldiğince hakkaniyetli ürün üretip insanlara tükettirmeye çalıştığımız için yani Rabbim de herhalde burada bize yardımcı oldu sağ olsun. Bu şekilde şu an ilerlemeye devam ediyoruz.
1: Peki tabii sektör anlamında gıda sektörü hakikaten çok önemli bir sektör. Bu sektörü neden seçtiniz? Neden bu sektöre yatırım yaptınız efendim?
0: Ya gıda şöyle yani dünyada bitmeyecek sektörlerden bir tanesi gıda ve süt ürünleri işte yoğurdundan kaymağına peynirine tutun bugün gelir düzeyi en düşük aileden gelir düzeyi en yüksek aileye hitap edebilecek her sofrada her masada bulunan ürün süt ve süt ürünleri. Yani bu sektör geliştirilmeye her zaman açık olduğu için benden sonraki işte kardeşim olsun yeğenlerim olsun bu işi daha ileriye taşıyabilecek, bitmeyecek bir sektör olduğu için açıkçası bunu tercih ettik.
1: Yine bu konuyla paralel tabii pandemi süreçlerini yaşadık. Sektör anlamında aile şirketleri de olsa diğer kurumsal firmalarda çok sıkıntı çekti. O süreci nasıl atlattınız efendim?
0: Şöyle, Rabbim o günleri tabii ki bir daha asla göstermesin ama pandemi süreci tabiri caizse bizim için avantajlı bir süreç oldu ama tekrar söylüyorum Rabbim o günleri göstermesin. Çünkü o dönemlerde insanlar evde olduğu için ve tüketim çok fazla olduğu için ve manda yoğurdunun insan sağlığına diğer süt ürünlerine göre kat ve kat daha iyi geldiği söylendiği için o süreçte bizim işlerimizde ciddi bir hızlanma oldu. O süreç öncesine kadar çok zor bir dönem geçirdik. Neden zor bir dönem geçirdik? Hem işi bir yandan tanımaya çalışıyoruz açıkçası. Bilmediğimiz bir iş. Aynı zamanda süt ürünlerinin üretimine girdikten sonra aslında nasıl diyeyim? Çok hileli, hurdalı ürünler, üretimler olduğu için rekabet şansımız çok düşüktü. Yani rafta rekabet etme, pazarda rekabet etme şansımız olmuyordu. Ama biz dedik ki biz doğru ürünü yapacağız. Yani bu ürünün maliyeti veya rekabeti ya da mücadelesi ne şekilde olursa olsun biz hep doğru ürün yapma taraftarında olacağız. Yani bu süreç bize yaklaşık 4-5 seneye mal oldu. 4-5 sene çok zor süreçler geçirdik. Hem işi öğrenelim hem işte fiyat politikasında nasıl pazarda yarışabiliriz yanlış bir ürün yapmadan derken Cumhurbaşkanımız çıktı açıklama yaptı. İşte manda yoğurdu tüketiyorum. İşte kestane balı, Medine hurması gibi. Ondan sonra manda yoğurdu, manda sütünde ciddi bir talep oluştu.
1: Tam da bu noktada yani manda sütü de çok kolay bulunabilen bir süt değil ve bununla ilgili bu ihtiyacı nasıl karşılıyorsunuz efendim?
0: Şimdi şöyle Balıkesir bölgesindeki manda sütlerini biz topluyoruz. Bizim orada bir toplama merkezimiz var. Aynı zamanda bizim Karacabey bölgesinde bizim kendi bir çift, 12 dönüm bir manda çiftliğimiz var. Orada da kendi mandalarımız var. Pazardaki payımız hem ürün mamul tedari anlamında hem de yoğurt kaymak anlamında pazardaki öncü firmalardan bir tanesiyiz biz. Yani süt bulmakla alakalı bizim hiçbir problemimiz yok şirket olarak.
1: Peki tabii manda yoğurdu dedik zor bir aslında sektör. Hani inek sütü bile artık Türkiye'de çiftçilik noktasında belli başlı sıkıntılar var. Bununla ilgili ilk üretim olarak seçtiğinizde zorluklar yaşadınız mı efendim?
0: Tabii yaşadık işte dediğim gibi bilmediğimiz bir iş. Ürünü nasıl üreteceğimizi bilmiyoruz. İşte bu ürünün ham maddesi sütü nereden tedarik edeceğimizi bilmiyoruz. Ondan sonra işte ambalaj kısmı var. İşte doğru ambalajı nasıl buluruz? Pazarda yani şey tamam gıda toptancılığından gelmiş bir ailemiz var. Geçmişte gıda toptancılığıyla uğraşıyoruz. Ama işte üretim kısmı zor olduğu için problemli süreçlerimiz oldu o dönemde. Ama bir şekilde toplayıcının bize güvenmesi, bizim onu hiçbir şekilde mağdur etmememiz ve pazara doğru ürünü sunmamız bizim bazı şeyleri hızlı şekilde gerçekleştirmemize yardımcı oldu.
1: Peki talepler nasıl? Yani bu firma işte yaklaşık işte 8 yıldır, 9 yıldır faaliyet gösteriyorsunuz. Size geri dönüşler nasıl? Kullananlar sonrasında neler söylüyor efendim?
0: Bize geri dönüşler bu zamana kadar gerçekten zaten en gurur duyduğumuz aynı zamanda motive kaynağımız bizim geri dönüşler. Şimdi biz baktığınız zaman kasaptan restoranta işte şarküterisinden marketine birçok reyonda varız, birçok noktada varız ve tüketicilerimiz sağ olsunlar bize çok doğru, çok güzel geri dönüşler yapıyorlar. Bu da bizi motive ediyor. Yani bulunduğumuz noktalarda

0: aslında bizim kendimizi kanıtladığımızı biraz ortaya çıkartıyor. Yaklaşık 2 sene önce yaptığımız işimizle ilgili bir kalite ödülü de aldık. Uluslararası bir kalite ödülümüz de var.
1: Hayırlı
0: Ürünlerimiz
1: olsun.
0: ve şirketimizle ilgili. Teşekkür ederim. Yani kendimizi kanıtladığımızı düşünüyoruz. Çünkü neden? Bugün Türkiye'nin diğer ucundan bile bize bayilikle ilgili telefonlar geliyor. Bu süreçte tabii ki onlara da yardımcı olmaya çalışıyoruz ama önceliğimiz bulunduğumuz alanı daha iyi değerlendirmek, daha sağlıklı, doğru şekilde ilerlemek. Çünkü biz böyle merdivenleri bir anda fırlayalım çıkalım değil de adım adım gidelim, yere ayaklarımızı sağlam basalım ve doğru şekilde ilerleyelim mantığında bir şirketiz. Yani bugün nerede bulunduğumuzu soracak olursanız Bursa ve civar illerinde zaten mevcutuz. İşte Balıkesir'dir, Manisa'dır, işte İzmir'dir. Bu tarafta Eskişehir, İstanbul, işte Konya, Ankara, Kars. Bu bölgelerde hep bayiliklerimiz var. Sahil bölgelerinde ciddi bir pazar payımız var. Tüketicilerimiz sağ olsunlar bizi tercih ediyorlar ve ürettiğimiz ürüne güvenip gönülleri rahat bir şekilde tüketiyorlar.
1: Evet, tabii bu gıda özellikle ürünleri olduğu için genelde süt ürünleri hijyen ve denetimi noktasında vatandaşların çok ciddi bir beklentisi var. Yani hakikaten kattığı maddeleri ne kadar var, ne kadar yok, denetim, hijyen, bununla ilgili işte sterilir bir ortam var mı, paketleme nasıl, son dağıtıcıya neler gidiyor diye belli çekinceleri var efendim. Siz bunları nasıl aşamalardan geçiriyorsunuz?
0: Ben şimdi ona kısa ve net size baştan sona net bir açıklama yapayım. Bulunduğumuz noktalar Türkiye'de bilindik ve güvenilir markalar, kendini kanıtlamış ulusal markalarla çalışıyoruz ve bu markaların çok ciddi denetimleri oluyor. Dışarıdan özel denetimler yaptırıyorlar ve bu markalarda puanlama sistemiyle ürün verebiliyoruz biz o şirketlere. Yılda birkaç kez hiç habersiz şekilde tesislere bu danışman firmalar gelip denetim yapıyorlar. Aynı zamanda işte Tarım Bakanlığımızın da denetimleri oluyor bu süreçlerde. Yani ciddi markalarla, ciddi firmalarla çalıştığımız için biz zaten denetimlerde veya hijyenle alakalı bir problem yaşamış olsak bu markaların reyonlarında bulunma şansımız yok. Tarım Bakanlığından da aynı şekilde düzenli olarak denetime geliyorlar. Hatta geçen hafta yine burada bir toplantı yapıyorduk. Bir anda geldiler. Dediler işte Tarım İl Müdürlüğü'nden geldiler. Dedim uyursunlar, girsinler, yani problem yok. Hatta biz hiç onlarla bile biz toplantımıza devam ettik. Onlar girdiler. Bonelerini, galoşlarını taktılar, tesisi gezdiler. 10 dakika sürdü, sürmedi. Gezdiler, geldiler. Çayımızı, kahvemizi içtik. Denetim raporumuzu yazdılar. Teşekkür ettiler bize. Buradan artık nereye gittilerse oraya devam ettiler.
1: Şimdi tam da bu noktada gıda ürünlerinde, özellikle süt ürünlerinde bu raf ömrü uzasın diye yani katkı maddeleri noktasında vatandaşların ciddi bir endişeleri var efendim. Bunu siz nasıl bu endişeyi bertaraf ettiriyorsunuz?
0: Aslında şöyle, orada bizim gibi üretim yapan firmaların anlayamadığı bir gerçek var. O gerçek şu: bizim konumuz tamamen hijyene bağlı bir konu. Şimdi arkadaşlar gidip ürünün raf ömrünü uzatmak için ürünün içine farklı maddeler katıyorlar. Ve bu farklı maddeler aslında bakıldığında şirkete ciddi maliyetler getiren maddeler. Ama onun yerine tamamen o maddeleri satın alıp kullanmak yerine biraz daha zor olanı seçip hijyene önem verseler, yani ürünün ömrüyle alakalı hiçbir problem olmaz. Çünkü yani sağlıklı ve hijyenik ortamda üretilen bir yoğurt yaklaşık bir ay artı 4 derecede bozulmadığı sürece sağlıklı bir şekilde
1: Tüketilebilir
0: tabii
1: mi?
0: tüketilebilirliğini koruyor. Bu tamamen aslında tabiri caizse üreticinin biraz tembelliğine giriyor bu konu. Çünkü hijyene önem verip hijyene ağırlık verse katkı maddesi kullanmadan bu ürünü sağlıklı bir şekilde raflara sunabilirler. Ama maalesef işte bazen insanlar işin daha kolay tarafını seçebiliyorlar.
1: Tabii Bursa ile devam edersek, Bursa'dan merkeziniz Bursa'da, civar illeri de bu gıda ürünleri noktasında sevkiyatlarınız var. Bursa'da bu ürünleri üretmenin avantajı ve dezavantajı nedir efendim?
0: Bursa'da bu ürünleri üretmenin avantajı nedir? Ya bize göre avantajı, şu an süt bulabileceğimiz noktalar aslında bu bölgede çok daha kolay. Çünkü neden? Balıkesir bölgesinde dediğimiz gibi Balıkesir bölgesinin manda sütünü biz topluyoruz. Aynı zamanda Karacabey'deki bizim kendi çiftliğimiz, oradan da sütlerimiz geliyor. Çiftliğimizden, kendi hayvanlarımızdan topladığımız süt.

0: Lojistik olarak bunun bize kolaylığı çok fazla. Yani ana maddenin, ana ham maddenin tesisimize geliş kısmındaki lojistiği çok kolay. Ve şehir merkezinin ortasında bulunmamız da bizim mamulü dağıtmamız için çok kolay. Çünkü şehrin tam merkezindeyiz. Araçlarımız dağıtıma çıktığı zaman tam şehrin ortasından iki bölgeye de açılabiliyorlar kolay bir şekilde. Maliyetleri de göz önünde bulundurursak bizim lojistik maliyetlerimizi düşürmüş oluyor.
1: Tabii bununla ilgili de yakıt tabii
0: Tabii.
1: ile ilgili emtia fiyatları yükseldikçe sizin maliyetler de yüksek. Maliyetlerle devam edelim efendim. Yani normal yoğurdun üretim şekli fiyatlandırmasıyla manda yoğurdu özellikle Türkiye'mizde hakikaten çok ciddi anlamda bir talep var ve sizin kapasite anlamında bunun ne kadarını karşılıyorsunuz efendim, neler söyleyeceksiniz?
0: Bizim şimdi şöyle biraz önce bahsettiğim şehirleri baz alırsak şu an oradaki tüketim kapasitesiyle alakalı bir problemimiz yok. Ama tabii biz yaklaşık 8-9 senelik bir firmayız. Aynı zamanda kendimizi de büyütmeye ve geliştirmeye, işte süt verimliliğini arttırmaya, içerideki üretim kapasitesini yükseltmeye aynı zamanda devam ediyoruz. Şu anda onunla ilgili bir çalışmamız var zaten. Nasip olursa çok yakın zamanda daha büyük bir tesise taşınma planımız var. O büyük tesise taşındığımız zaman kapasitemiz de olduğundan fazla olacak. O aynı zamanda manda yatırımına da devam edeceğiz. Yani pazarı bu şekilde kendimizi geliştirdikçe yatırım yaparak sürdürmeyi planlıyoruz. Birden fırlayalım değil de adım adım gidelim. Pazardaki payımızı büyüttükçe yatırım yapalım. Daha sağlıklı ve daha doğru şekilde yürümek her zaman daha iyi olur bizim için ve tüketici için de aynı zamanda.
1: Evet, süt ürünlerinde manda yoğurdu başta olmak üzere kaymak ve diğer çeşitlerle yolunuza devam ediyorsunuz. Gençada Gıda'da tabii başka bu alanla ilgili yaptığınız ürünler var mı efendim? Neler vatandaşa
0: Var.
1: sunuyorsunuz?
0: Bizim Gençada manda yoğurdu, manda kaymağımızın yanı sıra Saffet Ağa diye bir markamız var. Saffet Ağa da benim dedem olur kendisi.
1: Sizin isminiz de
0: Benim
1: Saffet.
0: ismim de
1: Ha.
0: Saffet. Onun ismini taşımaktan da onur gurur duyuyorum aynı zamanda. Buradan dedeme de selam olsun. Saffet Ağa markasıyla da inek yoğurdu ve inek kaymağımız, aynı zamanda inek tereyağı üretimimiz var. Bu markayı da yeni bir sene oldu hayata geçireli. Şu an o markamızın altındaki ürünlerin yanına şimdi bir de kaşar peynirini ekledik nasipse. Bir 15-20 güne kadar da kaşar peyniri de o ürün portföyünün içine girmiş olacak. Saffet Ağa'yı kurmamızın sebebi de Gençada artık manda ürünleriyle bilinen bir marka ve pazarda lider olan bir marka. Saffet Ağa'yı da yine Gençada gibi spesifik ürünlerle altını doldurup yine inekte de normal piyasadaki standart işte inek yoğurdu ya da inek kaymağı değil de yine spesifik bir manda yoğurdu, işte şey inek yoğurdu, işte inek kaymağı ve diğer mamullerle doldurup pazarda da yeni öyle bir marka oluşturduk. Buna da devam ediyoruz.
1: Tabii bu arada yani bu markalar, ürünler yapılırken bir anlamda da sizin ciddi anlamda da bu ürünleri sunarken hem kendiniz kullandığınız ürünler, hatta babanız Mehmet Genç'te bir sabah kahvaltısında böyle ürünlerin hepsi masadaydı. Yani hem yiyorsunuz, başkalarını da tatlandırıyorsunuz efendim. Tabii bunları vatandaşa ulaştırırken bir sıkıntı yaşıyor musunuz? Yani
0: Bunları
1: sizi hem bununla ilgili hem de marka olarak sizi diğerlerinden ayırıcı özellik nedir efendim?
0: marka olarak bizi diğerlerinden ayıracak özellik şudur. Biz yani kendi analizlerimizden geçmemiş bir sütü tesisimizden içeri bir sokmuyoruz. Yani cihazlarımızın onayı doğrultusunda biz bu ürünleri sahaya sürüyoruz. Üretimden tüketime kadar, yani tüketicinin masasına girene kadar biz bu ürünleri takip ediyoruz. Şöyle araçlarımızda bile biz CAN-BAS sistemlerini kullanırız. CAN-BAS sistemi dediğimiz olay nedir? Biz ürünleri reyona teslim edene kadar ürünün artı 4 derecesini korunup korunmadığını kendi bilgisayarlarımızdan ve telefonlarımızdan takip ediyoruz. Çünkü bizim ürünümüzü ürettikten sonraki en önemli nokta ürünün soğuk zincirinin kırılmaması. Çünkü o ürünün soğuk zincirinin kırılması demek, yani ürünün bozulması, küflenmesi ya da ekşimesi ya da işte tüketici sulanması. Tüketicinin çünkü bu tür durumlardan rahatsız olma ihtimali
1: Mesela size
0: çok yüksek.
1: gelen geri dönüşleri ne yapıyorsunuz öyle yani saklanması uygun koşulda mesela kalmışsa tüketici almışsa nasıl yardımcı olursunuz?
0: Şöyle biz taze ürün çalışıyoruz. Biz sipariş üzeri çalışıyoruz. Biz böyle biraz daha endüstriyel

0: işte örnek veriyorum, bugün 5 ton üretelim de işte bu 5 tonu işte depoda muhafaza edelim, nasıl olsa ürün bir ayda yanıyor gibi bir durum söz konusu değil. Bizim süt tesisimize sabaha karşı gelir.
1: Mesela
0: Bizim
1: kaç ton ortalama bir işte manda yoğurdu tüketiyorsunuz efendim?
0: bir aylık olarak mı?
1: Yani aylık olarak.
0: Şöyle aylık 20 ton civarında bir manda yoğurdu tüketimimiz var. Yaklaşık 2 ton civarında bir manda kaymağı tüketimimiz var. Yaklaşık 500 kilo civarında manda tereyağı tüketimimiz var. Biz taze, yani biz siparişi toplarız. Tabiri caizse soğuk satış dediğimiz sistem. Biz siparişi toplarız. Siparişler toplandıktan sonra üretim yapılır. Üretim yapıldıktan sonra yoğurtlar bir gün buzhanede, yani soğuk hava deposunda demlenir. Çay gibidir yoğurtta. Yani durdukça lezzetlenir. Bir gün demlendirdikten sonra biz yoğurtları ondan sonra sahaya çıkartırız. Yani bugün 20 ton biz aylık manda yoğurdu satıyorsak ortalama %3, %4 gibi bir geri dönüşümü olur bu ürünün bize. Biz de o %3, %4 geri dönüşümü imha ederiz.
1: Anladım. Peki manda yoğurdu tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın o açıklamaları sonrasında herhalde Türkiye'de ya manda yoğurdu bu kadar faydalı mıymış deyip de kullanmayan, tüketmeyen kişiler de bir anlamda kullanmaya başladı. Peki manda yoğurdunun hakikaten biliyoruz ki mineral, vitaminler noktasında çok ciddi katkıları var bağışıklık sistemine ki pandemide de onu gördük. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim?
0: Şimdi manda sütü şöyle, manda sütü aslında baktığınızda çok yağlı bir süttür. İnek sütüne veya diğer işte sütlere göre çok yağlı bir süttür. Ama yağlı olmasının da şöyle bir avantajı var tüketiciler için. Kolesterol oranı çok düşük bir süttür yağlı olmasına rağmen. Diğer sütlere göre kolesterol oranı çok düşüktür. Pandemide hatta şöyle durumlarla karşı karşıya kaldık biz. Özel bir doğal bir şey varmış, şimdi tam hatırlamıyorum onun ne olduğunu. Tüketiciler bizden özellikle bunu çok talep etti. Pandemi döneminde astım hastaları için çok riskli bir dönem olduğu için
1: Polen mi? Polenden mi?
0: sanırım öyle bir şey. Astım hastaları özellikle çok talep etti. Yani koronaya iyi geldiği söylendi o dönemde manda sütünün. Ne kadar doğru, ne kadar değil bilmiyorum. Hatta sokağa çıkma yasakları olduğunda tüketiciler bir şekilde evlerinden çıkıp işte polis kontrollerini aşıp buraya geliyorlardı. Bize işte manda yoğurdu verin, manda sütü verin. Çünkü o dönemde işlerimiz çok hızlıydı. Pazara yetişemediğimiz zamanlar bile oldu. Yani bazı noktalarımız var. Günde 80 kasa, 100 kasa tek bir noktaya ürün indirdiğimizi biliyoruz. O günlerde yani tek bir noktaya 80-100 kasa dediğimiz zaman 400-500 tane yoğurt yapıyor yani günde tek bir noktada. Yani yetişemediğimiz dönemlerde tüketiciler neredeyse şirketi basma noktasına geldi yani bir dönemde. Yani çok faydalı olduğu söyleniyor. İşte hamile gebe kadınlar için çok faydalı olduğu söyleniyor. Yine Ayvalık'tan özellikle bir hamile bir ablamızın eşi geldi. Doktor özellikle çocuğun karnında gelişmediğini, manda yoğurdu tüketmesi gerektiğini, doktor beyin de buraya yönlendirdiğini söyledi. O arkadaşlar da Ayvalık'tan buraya gidip geldikçe şirkete uğrayıp manda yoğurdu alıyorlardı. En son doğuma yakın geldiler. Bize teşekkür ettiler. Bebeğin annesi ve babası yoğurdu yedikten sonra çocuğunun gelişiminin hızlandığını söyledi. Çocuğun anne ve babası. Yani çok farklı sağlıkla ilgili yorumlar alıyoruz. İşte olumlu geri dönüşler alıyoruz. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz manda yoğurdu ile ilgili. 10 sene olma, 9-10 sene olmasına rağmen. Yani sağlıkla ilgili birçok şey iyi geldiği söyleniyor.
1: Peki tabii manda yoğurdu normal yoğurtlarla ilgili hem fiyat skalası hem ürün zenginliği noktasında belli başlı bir konumda. Fiyatlandırılması nasıl diğer firmalara göre sizin firmanızın fiyatlandırılması nedir efendim?
0: Ya zaten şöyle manda sütüyle inek sütü arasında yaklaşık 3,5-4 kat gibi bir fiyat farkı var toptanda. 3,5-4 kat. Yani bugün 30 lira manda şey inek sütünü baz aldığımız zaman manda sütünün 150 liralara kadar toptanda verildiği söyleniyor. Yani toptanda 150 liralara kadar verildiği söylendiği zaman tabii ki doğal olarak fiyatsal olarak arada ciddi bir makas oluyor. Şimdi bugün inek kaymağını 750-800 liradan iyi bir inek kaymağı ama satıldığı söylenirken manda kaymağında 2000 liralara, 2200 liralara kadar satışlar görülüyor. Bugün 1 kilo inek yoğurdunu işte 100 liraya alabiliyorken 1 kilo manda yoğurdunu 300-350 liralara alıyorsunuz. Ama ne var? İşte 1 kilo inek yoğurdunu 4 kişilik bir aile rahat rahat yiyorken 1 kilo manda yoğurdun oturup 8 kişi 9 kişi rahat rahat yiyebiliyor. Hatta yiyemediği de oluyor. Yoğun

0: olduğu için doyurucu,
1: Tokluk hissi
0: tokluk hissi
1: veriyor.
0: veriyor. O yüzden fiyat olarak pahalı kalıyor ama kalabalık aileler için manda yoğurdu açıkçası daha avantajlı oluyor.
1: Sizin pekala kurum olarak yani işletme olarak bu satış noktaları ayrıca internetten satışınız var mı efendim?
0: Biz internetten satış yapmıyoruz. Çünkü mevcut pazarı daha ön planda tuttuğumuz için internetten satış yapmıyoruz. Şehir dışından arayan işte tüketicilerimiz olursa onları genelde bayilerimize ya da bayilerimizin ürün verdiği satış noktalarına yönlendiriyoruz.
1: Evet. Şimdi gelelim tabii aile şirketisiniz. Aile şirketinde üretim noktasında bir firma kurdunuz, bir marka hatta markalar kurdunuz diyelim. Bu süreçte yine bu şirket içerisinde yönetim işçisi süreç nasıl işliyor efendim ve yaşadığınız zorluklar oldu mu bu dönemde?
0: Yani kendimizin yaşadığı zorluklar oldu. Hala da o zorluklar olmaya devam ediyor. Çünkü iş hayatı her gün yeni bir şeyle karşılaşabiliyorsun. Ama tabii ki bundan 5 sene öncesine ve bugüne bakarsan çok ciddi gelişimler ve yol kat ettik. Artık her şey daha sistematik, işte daha doğru, daha orantılı gidiyor. Geçmişe baz aldığımız zaman üretimde kardeşim duruyor. Üretim müdürü kardeşim. Sahayla, pazarlamayla amcam ilgileniyor. Aynı zamanda aile dostumuz, elinde büyüdüğüm dediğim bir abim var. Onunla birlikte sahaya onlar, amcamlar ve Mehmet abi bakıyor. Ben şirketteyim. Daha çok kurumsal firmalarla birebir diyalog halinde olan kişiyim. Muhasebe de ablam var zaten. Finans bölümüne ablam bakıyor. Üretimde yine çok tecrübeli bir ustamız var. Bu, yani işe başladığımız günden beri beraber olduğumuz kişi, kendisi kardeşimle birlikte süreci o yönetiyor. Yani bir hala aynı çatı altında ailemizle birlikte hepimiz bir alanda işimizi sağlıklı şekilde ilerletmeye çalışıyoruz.
1: Evet, büyüme hedefleri dediniz. Yani biraz önce konuşmanın ortalarında işte yeni bir yere geçeceğiz, işte tesislere geçeceğiz. Bununla devam edelim. Yani genç ada gıdayı nerelerde göreceğiz? Bu alanda büyüme hedefleriniz nedir efendim?
0: Şimdi üretimden önce söylemiştim size, gıda toptancılığı yapıyorduk biz. Üretime başlayınca biraz gıda toptancılığını rafa kaldırdık biz. Yakın zamanda tekrar gıda toptancılığı ile ilgili yeni bir girişimde bulunduk. Pandora Gıda Hayvancılık diye bir şirket kurduk. O şirket üzerinden de şu an aynı zamanda gıda toptancılığı yapıyoruz. Yeni bir tesise geçip hem üretim hattını hem de ürettiğimiz ürün portföyünü geliştirip hem de aynı zamanda gıda toptancılığı şirketini de aynı çatı altında buluşturup birlikte yürütmeyi, süreci ilerletmeyi hedefliyoruz. Hedefimiz şu anda o. Yeni fabrikamızda da zaten şu anda üretim hattı ile ilgili çalışmalar devam ediyor, kurulumlar devam ediyor. Yani mevcut bulunduğumuz pazarda çok memnunuz. Çünkü şöyle, manda ürünlerinde pazar payı en büyük şirketlerden biriyiz demeyeceğim. Pazar payı en büyük şirket biziz şu anda. Manda ürünleri üzerinden. Tabii kendimizi geliştirip işte yeni jenerasyona ayak uydurarak pazar payımızı olduğumuz yerlerden daha da geniş bir yelpaze ile dışarıya taşımak. Yani hedeflerimiz arasında açıkçası yurt dışı da var. Ama şu an sadece iç pazara odaklı. 2027'nin sonuna kadar iç pazarı tabiri caizse tamamıyla ele geçirdikten sonra artık dışarıya doğru açılmayı düşünüyoruz.
1: Peki bu manda üretimi veya sütünden hem yoğurt yapıyorsunuz. Bunun üretimiyle ilgili hani manda yetiştiriciliği ile ilgili hayvancılıkla ilgili bir adımlarınız var mı? Süreçte oradaki hedefiniz nedir efendim?
0: Şu an zaten Karacabey bölgesinde bizim 12 dönümlük bir çiftliğimiz var ve o çiftlikte bizim kendi yetiştirdiğimiz hayvanlardan topladığımız sütlerimiz var. Geçen hafta o hayvanlarımıza yaklaşık bir 25 tane daha yeni hayvan ekledik.
1: Manda
0: Tabii
1: eklediniz
0: tabii
1: direkt.
0: manda
1: Nerede
0: ekledik.
1: yetişiyorlar manda efendim?
0: Mandalar özellikle sulak alanlarda yetişir ve şeydir o
1: Ya Bursa'da var mı üretimi? Onun için sordum.
0: şey mi,
1: Ma
0: hayvancılık mı?
1: Evet.
0: Kemalpaşa bölgesinde, Mustafa Kemalpaşa bölgesinde var manda hayvancılığı. Artık eskisi kadar çok yok tabii ki ama halihazırda yapan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Bizim gibi diğer üreticilere süt tedariği sağlayanlar. Çok yoğun olmasa da yani kendi hayatlarını idame ettirebilecek kadar yani devamlılıkları var.
1: Orada yatırımlarınız devam edecek o zaman
0: Tabii
1: manda.
0: tabii yani çiftliğimizde yatırımlarımız devam edecek. Aynı zamanda İnegöl'de biz yeni bir çiftlik aldık. Bu çiftlikteki yatırımlarımızı bitirdikten sonra İnegöl bölgesine geçmeyi düşünüyoruz.
1: Ama sütle

0: ilgili bir yatırımız yok herhalde. Yani direkt kullandığınız için hani manda sütü satışı onu
1: Yok. Aa.
0: öyle
1: Sütü
0: bir şey
1: biz direkt mamule çeviriyoruz.
0: muamele
1: Yani süt
0: çeviriyoruz.
1: satışımız dışarıya çiğ süt satışımız.
0: Peki yeni yatırımlar bir kısmını söylediniz. Önümüzdeki süreçte adım adım merdivenlerin çıkacağını söylediniz. Bununla ilgili planlarınız nedir efendim?
1: Yani bunlarla ilgili planlarımız işte öncelikle iç pazarı kontrolünü tam elimize aldıktan sonra yani bunu en sağlıklı, en yürünebilir hale getirdikten sonra yurt dışıyla zaten halihazırda görüşmelerimiz var. Ama sadece şu an iç pazara odaklı olduğumuz için orayı biraz askıya aldık. Oradaki çözüm ortaklarımız, birlikte iş yapabileceğimiz arkadaşlarla durumlarımızı netleştirdik. Ama tabii ki imza boyutuna geldiğimiz biraz beklemeye aldık. Çünkü doğru ilerlemek gerekiyor. Malum şu anda zaten ülkede bir kriz durumu söz konusu. Yani sağlıklı gidelim derken doğru adımlar attığımızı düşünürken bir de yanlış bir şey yapma durumunu da göz önünde bulunduruyoruz. O yüzden biraz sağlıklı ve temkinli gitmeye çalışıyoruz. Biraz daha yavaş diyoruz yani.
0: Evet, şöyle bir toparlarsak yani genç ada mandırada çeşitlilik, ürün çeşitliliği olarak neler var efendim? Bununla ilgili şöyle bir çeşitleri sayar mısın?
1: Manda yoğurdunun çeşitli gramajları var. Yaklaşık 5-6 kalem manda yoğurdumuz var. Bu nedir? Evde bu pandemi döneminden sonra özellikle ev hanımları dışarıdan süt alıp kendi yoğurtlarını mayalamaya başladılar. Ev hanımları için 200 gram mayalık manda yoğurdu yaptık. Pandemi döneminde ilk biz o projeyi hayata geçirdik. Yani Türkiye'de ilk yapan şirket biziz bunu. Mayalık manda yoğurdu. 200 gram çömlek yoğurdumuz var. Restoran kanalında ciddi anlamda tüketimimiz olan. 625 gram çömlek yoğurdumuz var. Onu ev hanımları biraz daha böyle 55-60 yaşlarındaki ablalarımız tercih ediyor. Yoğurdu yedikten sonra o çömlekte işte
0: Çiçek filan.
1: çiçek dikiyorlarmış, fasulye yapıyorlarmış falan böyle pişiriyorlarmış, yiyorlarmış. 500 gram yine ambalajda manda yoğurdumuz var. 800 gram kaymaklı manda yoğurdumuz var. Yine restoran kanalı için 4500 gram ve 10 kilo şeklinde manda yoğurdumuz var. Manda kaymağının gramajları var. Manda tereyağının gramajları var. Aynı zamanda Gençada tesislerinde safeta ürünlerinin üretimi var. İnek tereyağımız var. İnek kaymağımız var. Kaşar peynirimiz var. Kaşar peynirine bir ay önce başladık. Daha yeni başladık. Ve 1000 gram kaymaklı inek yoğurdumuz var. Bu kaymaklı inek yoğurdumuz da yaklaşık 15-15,5 kuru madde. 4,2 yağlı bir inek yoğurdu.
0: Ne demek o? Yani halkın anlayacağı şekilde söylersen.
1: Halkın anlayacağı şekilde kerpiç gibi bir yoğurt. Kerpiç gibi bir yoğurt. Yağlılığı yüksek. Şimdi biliyorsunuz piyasada 1,5-2 yağ oranında genellikle inek yoğurdu satılır. Ama biz bunu 4-4,5 yağlı yaptık. Yani şu söylemek istediğim, köyde ninelerimizin yaptığı yoğurdun aynısını biz burada inek yoğurdunda yaptık. Usul de o şekilde, üretim sistemi de o şekilde, yenilebilirlik, lezzet de o şekilde. Yani yaklaşık şu anda baktığımız zaman gramajlamaya baz aldığımızda 16-17 kalem şu an tesisimizde ürün üretimi var.
0: Maşallah. Peki bu süreçlerden geçerken sizi başarıya götüren en önemli karar neydi efendim?
1: Beni başarıya götüren en önemli karar neydi? Ben şunu hep böyle düşünüyordum. Sürdürülebilir bir iş yapılması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir bir işin bence bir insanı başarıya götürdüğüne inanıyorum ben. Yani ben gündelik işlerden ziyade sürdürülebilirlikle yani elde oluşan bir markayla hayatıma devam edersem ben arkamdan gelecek işte benim işte kardeşlerim olsun, yeğenlerim olsun, işte çocuğum olsun. Ben işte yarın tamam benden buraya kadar dediğimde arkamdan gelen aile bireylerime ne bırakabilirim? Ben bunu düşünerek açıkçası bu işe girdim. Ve geliştirilebilir, benden sonrakilerin de sürdürebileceği bir iş olduğuna inandığım için ben bu sektöre girdim ve bu markayı kurdum. Ve gerçekten büyük emeklerle yeri geldi uykularımızdan fedakarlık ettik, yeri geldi günlerce uyumadık. Yani evdeki çocuğumuza nasıl bakıyorsak buradaki ürünlere de açıkçası öyle baktık ve şuna inandım. Yemediğim hiçbir şey kimseye yedirmeyeceğim dedim. Ve yemediğim hiçbir şey kimseye yedirmedim bu zamana kadar.
0: Zaten geçtiğimiz günlerdeki toplantıda da ürünleri kahvaltıda yedik yani
1: Evet.
0: hakikaten siz de yediniz biz de yedik. O anlamda da teşekkür ediyoruz hakikaten.
1: Afiyet olsun.
0: Yani insan kendi yemediği şeyi başkasına sunarsa Orada bir sıkıntı

0: vardı ama kendi
1: Kesinlikle.
0: yediğini başkalarına soruyorsa hakikaten güvenilecek, yenilebilecek gıdalar olduğunu gibi. Peki en zor döneminiz ne zamandı efendim?
1: En zor dönemimiz genç adayı kurduktan sonraki ilk 4 sene. O 4 sene bizim için çok zordu. Müthiş zordu. Neden müthiş zordu? Biz şimdi bu ürünü üretiyoruz. Ama bu ürünü ürettikten sonra sattıracak birilerine ihtiyacımız var. Satacak ve sattığımız kişilerin de bu ürünü tüketiciye satması gerekiyor. Ve
0: Bir de aslında en önemlisi şey, onları tüketmesi gerekiyor ki size geri dönüşler
1: tabii
0: olsun.
1: işte satış noktalarımızın da bizden önceki süreçlerde özellikle manda ürünleriyle ilgili çok ciddi güvensizliği var. Neden güvensizliği oluşmuş? İşte bir firma gelmiş, size demiş manda yoğurdu getirdik, vermiş, parasını almış. 3 gün sonra ürün küflenmiş, adam çöpe atmış, parası gitmiş. Başka bir firma gelmiş, gitmiş, gelmiş, gitmiş. Böyle uzun zaman senaryolar olmuş, uzun bir zaman. Biz pazara girdiğimiz zaman yani bu tür durumlarla çok fazla karşılaştık. Yani bu tür konuları böyle bertaraf edebilmek için, unutturabilmek için elimizden gelen mücadeleyi çok fazla verdik. Tüketici ürünü tanımıyor. Yani inek yoğurdunu biliyor, tamam, inek kaymağını biliyor. Ama manda yoğurdu ne? Manda kaymağı ne? Kardeşim inek yoğurdu 100 lira, manda yoğurdu niye 200 lira? Ben giderim inek yoğurdunu alırım. Tüketiciye bunu tanıttırana kadar, inandırana kadar. Bilinmeyen bir ürün, bilinmeyen bir marka. Bu marka kimdir, nedir? Yani bu süreçleri aşmak çok zor oldu. Bu süreçlerin yanı sıra rekabet olayı var pazarda. Hileli ürün çok fazla. Adam manda yoğurdu adı altında bir ürün getiriyor 100 lira. Biz getiriyoruz bu ürün 200 lira. Diyor ki bu firma diyor getirdi diyor manda yoğurdu 100 lira senden iyi 200 lira. Açıklama yapsan adam diyor ki tüketicinin diyor alabileceği rakama diyor ben ürün alırım satarım diyor. 200 liraya diyor niye ürün alıp satayım diyor. Bunları açtık. Bunları açtıktan sonra çok şükür bu problemlerle karşı karşıya kalmadık. Neden kalmadık? Çünkü genç adı artık tüketicinin beğendiği ve güvendiği bir ürün haline geldi. Satanın da tüketenin de güvendiği ve gönül rahatlığıyla yiyebildiği, gönül rahatlığıyla satabildiği bir ürün oldu. Yani ilk 4 senemiz o yüzden bizim çok çetin mücadelelerle, zorluklarla geçti yani.
0: Evet, bu arada tabii bu yaşadığınız genç yaştaki sıkıntılar, sorunlar, büyüme süreciyle ilgili tabii gençlere, tabii siz genç bir iş adamı olarak neler söyleyeceksiniz efendim?
1: Yani şöyle söyleyeyim. Çalışmak her şeyden önemli. Çalışmak gerçekten çok kıymetli ve çok değerli. Ama çalışırken işini gerçekten seversen işin de sana o kadar geliyor. Ama sevmiyorsan işte gönülden o işi yapmıyorsan istediğin kadar mücadele et. Hiçbir şekilde sen o işten karşılığını yani geri dönüşünü alamıyorsun. Ama çalışmak derken şöyle de bir durum var. Planlı çalışmak. Planlı çalışmak. Şimdi sen kendini istediğin kadar yırt, istediğin kadar parçala, gece gündüz çalış. Ama bir planın, bir
0: Programı yoksa.
1: programın, bir hedefin yoksa senin çalışmanın hiçbir değeri, kıymeti kalmıyor. Çalışırken planını, programını ve hedefini net belirleyeceksin ki çalıştığının karşılığını o zaman alabilirsin.
0: Tabii siz yıllardır mücadele ediyorsunuz. Tabii gençlerin de, genç girişimcilerin de bu kapsamda aslında hemen işi kuralım, para gelsin, keyfimize bakalım mantığı var
1: Keşke,
0: herhalde.
1: keşke öyle. Şu an genç arkadaşlarımızın şu an odağı şu. Yattığım yerden para gelsin. Ondan sonra ya ben işte çalışmaya başladım, işi öğrendim. İşte ben şu kadar maaş alıyordum, bana şu kadar maaş gelsin. Veya işte bir iş yapacak ama bakıyorsun sürdürülebilir bir iş mi? Hayır. Geleceği olan bir iş mi? Hayır. Yani 20 sene çalışsan elinde avucunda böyle bir donen olabilecek bir iş mi? Değil. Yani anlatıyorum, konuşuyorum. İşte bazı arkadaşlarımız var, onların kardeşleri var. Bak işte diyorlar Saffet abin şu zamanda şu işe girdi. O günden beri yüzünü görmüyoruz, çalışıyor. E abi o kadar kendisini işte yıpratmasına ne gerek var? Para bir şekilde gelir. Bir tek mevzu para değil ki. Başarı, hedef, kariyer bunlar da çok önemli. Bunlar paradan daha önemli. Zaten başarılı olursan, bir hedef koyarsan ve o hedef doğrultusunda bir kariyer oluşturursan arka planda geri kalanı zaten sana bir şekilde
0: Aslında
1: geliyor.
0: şöyle, para kazanmak için değil, başarılı olmak için arkasında,
1: Kesinlikle.
0: sonrasında süreçler ilerliyor herhalde ki bunu da gençler görmüyor.
1: Görmüyor. Yani gençlerin zaten en büyük handikapı bu. Ama ne kadar anlatırsak anlatalım. Yani finalde onların da bir şeyleri tecrübe ettikten sonra anlayacaklar. İnşallah geç olmaz bu şekilde farklı şekilde düşünen arkadaşlar için. Geç olmaz diye düşünüyorum. Ben kardeşime Benim kardeşim 17 yaşında. Geri geliyor sabah bağıra çağıra ben onu kalkıp şirkete getiriyorum. Ama baktığın zaman günün sonunda mutlu oluyor. Çünkü bir şeyler başardığına inanıyor. Bugün bu yoğurdu yoğurda bakıyor. Yani baktıktan sonra o yoğurdun oraya nasıl geldiğini bilmiyor. Ama işe girdikçe, işi sevdikçe geçen gün mesela diyor arkadaşına sen diyor yoğurt diyor ne mücadelelerden geçiyor. Ne çetin diyor savaşlardan
0: Farkında
1: geçiyor
0: mısın,
1: da.
0: biliyor musun?
1: Aynen
0: Ha.
1: o sofraya geliyor. Sen diyor farkında mısın diyor mesela arkadaşına. Onu duyuyorum. Telefonla konuşuyor. Onu söylüyor mesela. Mutlu ediyor beni. Çünkü artık benimsemiş yani. İşe sahip çıkıyor. Ve bu da beni mutlu ediyor. Üstümden bir yük kalkıyor. Bir yük alıyor yani.
0: Evet, aslında bu hedefler noktasında da şunu söylemekte fayda var. Aslında sizin başarı hikayesi işte Amerika'ya giden Chobani markasını kuran işte Hamdi Ulukaya'nın bu
1: Evet.
0: yoğurt markasıyla milyar dolarlık işte Erzincan'ın köyünden gidip
1: Evet.
0: hikayesi de hakikaten çok
1: Çok
0: enteresandır.
1: enteresan.
0: Ben kendisiyle de görüşme fırsatı bulmuştum Uludağ'da ekonomi zirvesinde. Yani inanmış, inananlar başarıyor. İnanmak gerekiyor herhalde.
1: Kesinlikle inanmak
0: Çalışmak
1: gerekiyor.
0: gerekiyor, programlı, disiplinli. Bir de azmetmek gerekiyor herhalde.
1: Kesinlikle o çok önemli. Azmetmek gerekiyor. Yani zoru gördüğünde kaçmak yerine onun üstesinden nasıl gelirim? Bir kriz varsa o krizi nasıl yönetirim? Bunlar çok önemli kıstaslar yani. Bunları iyi.
0: Peki bu hedefleri söylediniz. Mesela bir 5 arasında Genç Adagıda'yı nerede görmek istiyorsunuz efendim?
1: Aslında genç adayla ilgili şunu söyleyebilirim. Biz hedeflediklerimizin yani başarmak istediklerimizin yaklaşık %45-50'sini başardık gibi şu anda. Yani en azından %50'ye gelmek üzereyiz. Ondan sonrasında açıkçası ben %100'ünü tamamlayabileceğimi düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Artık arkadan kardeşim geliyor. Kalan hedefleri onun böyle planladıklarıyla, hedefledikleriyle kendisi ilerletmesi taraftarıyım. Çünkü çok hevesli oturuyoruz, toplantı yapıyoruz, işte planlıyoruz, programlıyoruz. Biraz daha artık evet yaşı genç tüm kontrolü ona bırakmayı düşünmüyorum. Ama onun hedefleri doğrultusunda şirketi biraz daha bir yerlere taşıma planım var. Şu an sadece onu bekliyorum.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
5: Ya ne olacaktı?
4: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
5: Me
4: almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık. Sen Turkcell'li misin? Turkcell!
8: 5G!
7: Turkcell!
8: 5G!
7: Turkcell!
8: 5G!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Turkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış? Turkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
4: Akımlar akıyormuş.
9: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Turkcell'li misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
11: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
12: Turkcell'leri bana.

0: Trafik hareketi.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Uludağ'ın zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.

0: annesi ve çocuğuyla.
1: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
2: Hadi gelsenize.
3: Dede hadi gel.
2: Yok sen git.
4: Ben can bekleyeyim, binin alın. Bana hava hoş.
1: Türkiye'nin en çok tercih

0: edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk almayın, cam pet alın.
1: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
2: Bayer'den. Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
2: Daha fazla uzatmasak mı?
3: Bence uzatalım.
4: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
5: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi tamamen keyfi.
6: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
7: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
6: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
2: Metro yine tıklım tıklım.
8: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
9: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
10: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
2: Bayer'den.
3: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Pril var.
3: Yeni Pril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Pril Ultra Güç.
4: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
5: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş, hadiye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için hadi uygulayın.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
3: Sütaş labneyi.
4: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
5: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
6: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
7: Bayer'den.
8: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
9: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
8: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
10: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
11: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
12: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
13: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
12: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
14: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
12: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
14: Me...
12: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
15: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
16: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G!
15: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
17: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
18: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
19: Aynenimiz.
20: Akımlara akıyor muyuz?
19: Akıyoruz.
18: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
19: Güzel.
18: Sen ne yapıyorsun?
21: Ben bir şey yapmıyorum abi.
18: Sen Turkcell'li misin?
21: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
18: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
22: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
23: Turkcell'lere bağlan hayata.
24: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
25: Mesela 5 yıl sonra kaç çalışanınız olabilir?
26: Yani bizim şu an zaten
25: ürün
26: hali
25: hazırda... Ürün kapasitesiniz 20 tonda 200 ton mu olacak mesela?
26: Yok, manda ürünlerinde belli bir tonajın üstüne çıkma gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü belli bir tonajın üstüne çıktıktan sonra iş tamamen hileye döner. Yani tamamen hile pozisyonuna döner. O da
25: neden dönüyor?
26: Çünkü neden? Manda sütü az bulunan bir süt olduğu için ve pazarda belli. Bugün yani Türkiye pazarına bırakın, artık dünyaya açılmanız lazım 200 ton,

0: 250 ton manda sütü işleyebilmeniz için. O da artık Emir'in başarısına kalmış. Yaparsa
1: Evet.
0: ne ala.
1: Büyük başarı
0: Tabii
1: diyorsun.
0: çok büyük başarı. Yani Hamdi Ulukaya kadar bir şeyleri başarmış olacak demektir yani
1: Siz önü
0: Emirhan.
1: açtınız yani.
0: Tabii ben artık yavaş yavaş Emirhan'a böyle biraz yetki vermeye başladım. Tabii ki hedeflerimiz çok fazla. Bizim şimdi kalkıp her mahallenin bakkalı, yani diğer X firmalar gibi her köşe mahalledeki bakkalında bizim
1: Markette
0: ürünümüz
1: olacak hali
0: satılamaz.
1: yok ha.
0: Tabii satılamaz zaten. Tüketilebilecek bir nokta, bir portföy var. Biz o portföylere ne kadar ulaşabiliriz, ne kadar sağlıklısına ulaşabiliriz ona bakıyoruz. Bu portföylerin zaten %50'sini tamamladık gibi. Kalan %50'si de artık Emirhan'ın başarısı olacak bundan sonraki süreçte.
1: Evet, programımızın artık sonuna geldik. Hakikaten zaman akıp geçiyor. Tabii siz işletmenin o işte emekleme safhası, yürüme safhası, şimdi belki koşma safhasına geldiniz. Şöyle toparlarsak efendim, genç ada gıdayı ile ilgili neler söyleyeceksiniz efendim?
0: Yani Gençada'da bizim çocuğumuz, büyüttüğümüz, büyütmeye devam ettiğimiz çocuğumuz, Allah nasip kısmet ederse çok daha güzel yerlerde, çok daha doğru ürünlerle, çok daha doğru şekilde her sofrada bulunacağımızın aileme özellikle ben sözünü verdim. Bundan sonra da o doğrultuda gitmeye devam edeceğiz Allah'ın izniyle, büyüyerek her geçen gün üstüne daha güzel şeyler katarak ilerleyeceğiz.
1: Evet, Rabbim güç kuvvet versin.
0: Amin.
1: Son olarak izleyen izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz efendim?
0: Yani bizi tercih etmeye devam edin. Hepinize çok teşekkür ederim. Gerçekten firmamızla, ürünlerimizle ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Ve bu bizi çok mutlu ediyor ve bizim en büyük motivemiz de zaten sizlerin geri dönüşleri. Yani bizim gibi bir markaya sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyoruz.
1: Hayırlı olsun efendim. Yani Allah
0: Allah razı
1: yolunuzu,
0: olsun.
1: bahtınızı açık eylesin. Hakikaten genç girişimcilere yerli ve milli
0: Kesinlikle.
1: olma noktasında önemli bir adım. Gençlere de önemli bir adım. İşte sizden sonra kardeşinizden sonra onun çocukları veya sizin çocuklarınız bu markayı daha iyi yerlere taşırlar. Türkiye'de belki bir dünya markası da çıkabilir.
0: İnşallah.
1: Bursa'dan çıkıyor. Niye çıkmasın?
0: Evet.
1: Belli başlı devlerimiz de var. Çok teşekkürler. Bizleri
0: Ben
1: misafir
0: teşekkür
1: ettiğiniz
0: ederim.
1: için.
0: Ayağınıza sağlık. Çok
1: Bir
0: sağ olun.
1: başka programda görüşmek
0: Görüşmek
1: üzere.
0: üzere inşallah.
1: Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir Necmi İnce ile Zirvedekiler programı sonuna geldik. Evet, genç girişimci, başarılı girişimci, değerli Genç Ada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saffet Genç ile hem gıda sektörü hem süt ürünleriyle ilgili işletmenin kuruluş hikayesi, sonrası ve hedefleri noktasında önemli bir değerlendirme oldu. Güzel bir röportaj gerçekleştirdik efendim. Sürçülisan ettiysek affola, bir başka programda yine sizlerle olmak ümidiyle hepinize Allah'a ısmarladık. Hayırlı günler.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Büyük savaşların uzun ve karanlık süreci boyunca seçkin bir asker sınıfı savaşta sevrilmeyi başardı. Değişmez kuralları basitti. Cesur bir asil yüreğe sahip ol, doğru davran ve efendine mutlak bağlılık göster. Katliamlarla geçen onca yıldan sonra bir imparatorluk ortaya çıkacaktı. Gücü her renkten, mezhepten ve dinden insanı kapsayacaktı. Kabul edilen bu kural, seçkin şövalyelerin geleneklerini sarstı. Ancak hepsini değil.

Kılıçlarınızı bırakırsanız gitmekte özgürsünüz.

0: Ben imparatorun resmi ulağıyım. Lord Bartu'a bir mesaj getirdim.
1: Kaleye hoş geldiniz. Mesajı ben alırım.
0: Mesaj sana değil, efendin için.
1: Efendimle konuşmak isteyen herkes önce benimle konuşur.
0: Senin gibi basit bir uşak imparatorun sözlerine duymaya layık mıdır sence? Ne dersin?
1: Eminim küstahlığınız diğer hanelerde etkili olmuştur. Bu nedenle affetmek istemem hata olur.
0: Adın nedir piyade? Hı? İmparator elçisine bu kadar yardımsever davranan kişinin adını bilmek ister.
1: O halde beni doğru tanıtmanı öneririm. Ben 7. sıradan komutan Raiden.
0: Adınızı çok duydum komutan. Lütfen küstahlığımı bağışlayın.

0: Bu doğrudan başkentten mi geliyor?
1: Gözlerimin önünde mühürlendi. Bizzat imparator tarafından.
0: Tamam.

0: Başkente çağrılıyorum. Bakan Gezamot'la yeni protokol ve görevleri gözden geçirecekmişiz. Tamamen saçmalık. Toplantıda konuşulacak protokol dediği, benden beklediği rüşvet ve kendi çıkarına olmasından başka hiçbir nedeni yok.
1: Bakanın nüfuzu son ifadenizden sonra oldukça arttı. İlk konseye katılmakta avantajlı.
0: Rüşvet talebine göz yumacak değilim. Ne kendi cebimden ne de başkentinkinden. Sen ne diyorsun?
1: Arkanızdayım lordum.
0: Ne zamandır gerçekleri söylemez oldun? Asıl düşünceni söyle.
1: Keyfinizi kaçıran gerçekten de rüşvet meselesi ise şayet... bu tavrınızı talep makamınıza ulaşmadan önce koymalıydınız diye düşünüyorum.
0: Tam olarak ne demeye çalışıyorsun?
1: Gurur meselesi olup olmadığına bakmak iyi bir önlem olur demek istiyorum efendim.
0: Bu gurur meselesi değil, onur meselesi.
1: O halde daveti reddedeceksiniz.
0: Ben zorbalığı reddedeceğim.
1: Lordum, başkentteki rüşvetçilik yeni bir şey değil. Yerli yersiz çıkartılan vergilerden ne farkı var?
0: Böyle bir adam açık açık merci korkusu olmadan rüşvet isteyebiliyorsa... tehlikeli bir döneme giriyoruz demektir. Ne oldu? Şimdi var olmayan bir idealizme bağlı kalacağımı mı sandın yoksa?
1: Belki de. Lordum.
0: İyiyim.
1: Ben hekimi çağırayım.
0: Muayene etti zaten.
1: Ne zaman? Ne söyledi?
2: Çok teşekkür ederim.
0: Onlara bundan söz etmek yok. Güzellerim eve dönmüş. Bugünkü çalışma nasıl geçti bakalım?
3: Lili'nin müzik öğretmeni onun en iyi öğrencisi olduğunu söyledi.
0: Bundan hiç şüphem yok.
2: Bence biraz abartıyor.
0: Bence ya yeteneği görür görmez tanıyor ya da yakın zamanda ücretine zam istemeye hazırlanıyor. Peki benim için bir şey çalar mısın?

0: Kendine dikkat et.
1: Elbette.
2: Hoşça kal sevgilim. Hazır mısın komutan?
3: Hazırım lordum. Bakan Gezamot için hediyemiz hazır mı?
2: Evet, icabına bakıldı.

0: Gabriel.
1: Komutanım, beni şereflendirdiniz, sağ ol.
0: Annenle babanı iyi tanırdım. Aramızda olsalar seninle gurur duyarlardı. İşte yine başlıyoruz.
2: Aynen öyle.

0: İyi geceler.
1: Efendim, bir soru sorabilir miyim?
2: Elbette.
1: Komutanı uzun süredir tanıyorsunuz değil mi?
2: Senin yaşlarından biri.
1: Askeriye sınıfında doğmamış olduğu doğru mu?
2: O köylü sınıfından gelmiş. Çocukluğunda ailesi ummadan ölünce evlat edinilmiş.
1: Lord onu orduya o zaman mı almış?
2: Hayır. Çok daha sonra. Genç bir adamken. Neden sordun?
1: Hakkında hikayeler dolaşıyor. Zalim ve ölüm saçan biri diyorlar. Vicdansız ve haysiyetsizmiş.
2: Yıllar boyunca kendini içkiye vermişti. Bu karanlık onu şiddete sürükledi. Bunu bilmek ona olan saygını değiştirdi mi?
1: Bence değişebilen biri örnek alınmalı. Yargılanmamalı.
2: Artık dinlen. Yarın uzun bir yolculuk bizi bekliyor.

0: Yolculuk iyi geçti mi?
1: Evet.
0: Uzun gelmedi mi?
1: Bence kısaydı.
0: Bir hediyeyle gelmişsiniz.
1: Resmi ziyaretlerde adettendir.

0: Bir cübbe.
1: Kaliteli bir cübbe. Kutusu sizde kalabilir.
0: Seçiminizde uşağınızın katkısı var mı?
1: Hayır. Ben bizzat seçtim.
0: Öyle olsun. Yarın erkenden başlayalım. Yapacak çok iş var.
1: Yeni protokolle ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.
0: Evet, ayrıca Bartok topraklarının gelecekte karşılaşabileceği sorunları da değerlendirebiliriz.
1: Cübbenin rengini beğenmedi bence.
2: Niyetinizin ne olduğunu bilseydim daha fazlasını getirelim derdim.
1: Daha fazlasını? Kutusunu bile verdim.
2: Bu eğlenilecek mesele değil. Hediyeyi şahsına hakaret saydı. Yarın daha uygun bir hediye getiririm.
1: Getirmeyeceksin. Benim olduğum yerde bakanın isteğine gerçekte neyse öyle bakacaksın. Rüşvet olarak. Kullandığı imalı dili anlamak ancak bir suça ortak olmaya yarayabilir.
2: Lordum, sanırım bu tarz bir direniş için pek uygun bir zaman değil.
1: Peki şimdi yumuşak bir tavır sergilersem toprağımı ne zaman savunmamı önerirsin bana? Topraklarımın yarısını aldıkları zaman mı? Yoksa üstlerime rüşvet yetiştirebilmek için altımdakilere zulmetmem gerekecek noktaya geldiğim zaman mı?
3: Kendini ne sanıyor bu?
4: Belki de kendinden ne beklendiğini anlayamamıştır henüz.
0: Hayır, pekala anladı. Acaba buraya gelip benim üstümden adını duyurmaya mı çalışıyor ha? Yoksa o kadar gururlu ki biraz olsun tevazu mu gösteremiyor? Al köpek. Üstüne işersin.

0: Bu bir asilzade kılıcı. Bunu nasıl ele geçirdin söylesene.
1: O bana armağan edildi. Efendim tarafından.
0: Açıkçası bir lordun hizmetlisine öyle cömert davrandığını hiç duymamıştım. Anlaşılan sen kazandın.
2: Burası benim en sevdiğim oda. Çünkü cömertlik ve tevazu erdemlerini örnek teşkil ediyor. Başkentin işleyişini düzgün idare etmek için gerekli özellikler bunlar. Tanıdığım tüm asilzadelerin kavradığı özellikler. Konuşmamızın amacını anlayabildiniz mi acaba?
3: Evet. Çok etkileyici. Bunları bağışlamak niyetinde misiniz?
2: Sabrımı zorlamaya başladın ama.
3: Bu oyunu istediğin kadar oynayabiliriz. Ama sana rüşvet falan vermeyeceğim.
2: Bunu böyle mi anlıyorsun? Bir oyun. İmparator emrinin oyun olarak görüldüğünü bilseydin ne derdi?
3: Savurabildiğin tek tehdit gidip imparatora koşup surat asmak olduğuna göre... Ben de bir an önce soralım
2: gerek derim. Yok. Protokol emrini imparator verdi. Sen karşı çıktın.
3: Benim tek karşı çıktığım senin üzerimde güç uygulayabileceğini sanma hayalin.
2: Hayal dünyasında yaşayan sensin. Ben değil. Seni tehdit etmiyorum. Sana söz veriyorum. Mülkünü ve mevkini almakla kalmam. Bartok adıyla bağlantılı her şeyi yok ederim. İşin bittiğinde de senin de atalarının da ismi tarihten tamamen silinmiş olur.
3: Sana haddini aşmamanı öneririm.
2: Bir şey mi oldu? Ben senin gibileri çok iyi bilirim. Hepsi de saçlarına ak düşüp kemikleri derilerine hançer misali saplandıktan sonra... ...geçmişlerini kendi arzularına göre yeniden yazan adamlar. Sen önemsizsin. Bartok boyunun yüce mirasına hiçbir iz bırakabilmiş değilsin. Tek başarın bir asil olarak doğmaktı. Ama sen bunu soyuna aktarmakta bile başarısız oldun.
4: Muhafızlar! Muhafızlar!
2: İmparatorun bakanına kılıç mı çekiyorsun?

0: Bakanım, kayınpederiniz geliyor.
1: Neler oldu? Tek duyduğum, saldırıya uğradığın.
2: Şimdilik fazla ayrıntı veremem. Fakat imparatorun gazabına şahit olmak üzereyiz.

0: bilge ve yüce imparatorumuzun huzuruna çağrılmış bulunuyorsunuz. Karşınızdaki mahkum Lord Bartok, imparatorun sadık bakanlarından birine saldırma suçu işledi. Efendimiz hükmünü açıklamadan mahkumun diğer asillere hitap etme izni yoktur.
1: Burada hakkımda söylenenler doğrudur. Kesin gerçekler hakkında tartışmayı veya inkar etmeyi gerekli bulmuyorum. Ama bunlar gerçek suçlarımın nedenini örtmeye başladı. Onur kabullenişten fazlasını gerektirir. Bu yüzden size tam bir itiraf ve tüm gerçekleri sunacağım. Uzun süre boyunca kendi riyakarlığımın farkında olamadım. Bu arada kendi korkaklığımı görmezden geldim. Büyük bir rahatlıkla siyasi mevkimin getirdiği ayrıcalığın ardına sığındım. Peki ne uğruna? Her insanın arzusu olan servet ve rütbemi kaybetmemek uğruna. Bugün karşınıza bir hükümlü olarak geldim. Sonunda haksızlığa karşı çıkmış biri olarak. Utancım ve pişmanlığım bu duruşu adaletsizlik beni bulmadan önce yapmamış olmak. Biz ordular besliyor, yollar yapıyor, ulusa iş veriyoruz. Yine de paramıza el konulup bağımsızlığımız yıpranınca sessiz kalıyoruz. Öyle zamanlar gelecek ki adaletsizliğe gücümüz yetmeyecek. Ancak ne olursa olsun karşı çıkmak zorundayız. Bu adam Gizamot yayılan bir kanser gibi. Yapılacak tek doğru şey o kanseri kesip atmak. Neden söz ettiğimi hepiniz biliyorsunuz. Zorbalığına maruz bırakılmamış olanınız yok. Bunları dostum olan asilzadeleri yargılamak için değil, uyarmak için söylüyorum. Ne yaptığınızı tekrar düşünmenizi öneriyorum. Çünkü bu adamın bizi birbirimize bağlayan bağları kırmasına çarak tutuyoruz. Bu da beni gerçek suçumu itiraf etmeye zorluyor. Böylece şerefim lekelenmemiş olacak. Aslında tek suçum elime fırsat geçmişken Gizamot'u öldürmemekti.

0: Bu topraklar ailemin hükmündeyken yüzlerce yıl barış içinde yaşadık. Kargaşa olan yere düzen getirdik. Savaş ve katliamdan başka bir şey olmayan yerlere ise barış. Vatandaşlarım üstlerine düşeni kabulleniyor. Çoğunluğun iyiliğine hizmet ettiklerini bilmekten hoşnutlar. Dostunuz asilzadeleri bu sözlerle farklı düşünmeye yetebileceğinizi sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Hükmümü duymaya, şerefinizi geri kazanmaya hazır mısınız?
1: Hükmünüzü duymaya hazırım. Ama onurum hala benimdir.
2: İmparatorun sözüne karşı mı geliyorsunuz?
0: Bartok ailesinde yaşayanlar topraklarınızdan çıkarılacak. Bartok toprakları dağıtılacak. Ve şu kuruntularınız, onlar daha ciddi önlemler gerektiriyor. Başkent yönetmeliğine karşı suçunuz ve saygısızlığınız kellenizin alınmasıyla cezalandırılacak.
3: Bunu yapamazsınız.
4: Ne cüretle imparatora doğrudan hitap edersin?
5: Lordum, böyle bir karar daha önceden hiçbir asilzade için verilmemişti.
2: Bu küstahlık kesinlikle karşılıksız kalmamalı efendim.
0: Ne öneriyorsun?

0: Komutanınız size son derece sadık Lord Bartok. Bu yüzden sonunuzun onun kılıcından gelmesi makul olacaktır. Emre uymamanız halinde Lord Bartok'un kan bağı olan herkes idam edilecek.
1: Sayın Bakan.
0: Başdanışman, İmparator'un kararı açıklandı.
2: Komutan

0: Yapacaksın.
1: Hayır.
0: Ben çoktan öldüm.
1: Bu rezalete alet olacağıma sizinle ölürüm daha iyi lordum.
0: Ölürsün biliyorum. Ama bunun ne yararı olacak?
1: Lordum. Ben bunu yapamam.
0: Çoktan yapıldı bile. Sadece sonrasını düşün. Soyumuzun ruhu seninle devam edecek.
2: Komutan Raiden. İmparatorun emri kararınızı gerektiren bir rica değildir.
0: Şunu unutma Raiden. Onuruna aldığın yaraya...

0: kendin yol açmışsındır. Çek kılıcını.
1: Gördüm. Lütfen.
0: Komutan, çek kılıcını dedim. Yasalarımıza bağlılığın tartışılmaz. Öyle değil mi?
1: Evet lordum.
0: O halde lordun ve efendin olarak görevi yerine getirmeni emrediyorum.

0: Bu karar uzunca bir süre muhalif düşünceleri susturur.
1: Komutan Raiden'la en kısa zamanda ilgilenmeliyiz efendim.
2: Efendimizin mi yoksa kendi çıkarınız için mi?
1: Önünüze nasıl dikildiğini gördünüz. Kudurmuş bir köpek gibi.
2: Savaşçıları efendilerine olan mutlak bağlılıkları sayesinde yönetiyoruz. Sadakat erdemine örnek teşkil etmesi için bir savaşçı öldürürsek 2 milyon tanesi buna ne tepki verir?
1: Ya intikam isterse?
0: Ona dokunulmayacak. Harekete geçmeye bahane arayan bir sürü azat edilmiş var zaten. Size saldırmaya niyetlendiğine dair gerçek bir kanıtla gelirseniz ölüm emrini veririm. Aksi takdirde olmaz. İyice anlaşıldı mı?
1: Evet efendim. O zamana kadar Bartok topraklarının tahliye dağıtımıyla ilgilenmemi ister misiniz?
2: Topraklar eşit paylaştırılmalı. Böylece hiçbir asilzade kayrılmış olmaz.
1: Elbette. Ama şu saatte efendimizin canını ayrıntılarla sıkmak istemem. Bununla bizzat ilgileneceğim.
2: Bundan hiç şüphem yok. Bakana dikkat etmelisiniz lordum.
0: Geza Mot'u tasvip etmediğini biliyorum. Fakat hırsı ve açgözlülüğü çıkarlarıma hizmet ediyor.
2: Peki lordum.

0: August. Duydum ki bu sezon hasat bereketliymiş.
1: Evet öyle.
0: Sana devrettiğim topraklar tanıştığımızda yaşamadıklarını söylediğin ekinleri karşılamaya yetti mi yani?
1: Yetti.
0: Harika. Şimdi söyle bakalım. Lord Bartok'u tanıyordun. Uşağı hakkında ne biliyorsun?
1: Bartok'u o kadar iyi tanımazdım. Birkaç defa iş yapmıştık. Raiden denilen adamınsa söylentilerini duydum. Hepsi bu. Şiddet dolu geçmişinin hikayelerini.
0: Onunla zaman geçirdin. Fikrin nedir?
2: Bu işin peşini bırakırsa buna çok şaşırırım.
0: Senden bana bin adamını yollamanı istiyorum. Konu kapanana kadar güvenliğimi artıracağım.
1: Bin adam mı?
0: Evet.
1: Bu hizmetimdekilerin yarısından fazla.
0: Hepsine benim sayemde sahipsin. Kızını karım olarak kabul etmeden önceki sefil haline geri mi dönmek istiyorsun yoksa?
1: Hayır bakanım.
0: Tahliyeyi sen denetleyeceksin. Ondan sonra ne kadar sürerse sürsün, Raiden'ı 24 saat gözünden ayırmayacaksın. Saldırmaya karar verdiğinde hazır olacağız.

0: Efendim? Bunun olmasına izin verecek miyiz?
1: Savaşmadan gidemeyiz.
2: Evet.
3: Beni dinleyin. Eşyanızı toplayıp gidin. Saray muhafızları yola çıktı bile.
4: Öylece elimiz boş sokağa mı atılıyoruz yani?
1: Peki o zaman neyle geçineceğiz?
5: Komutanım, artık bize hiçbir şey yaptırmayacak mısınız?
6: Efendimiz öldü. Artık komutanınız değilim. Bundan böyle kendinizden başka kimseye bağlılığınız yok. Baylar. Azat edildiniz.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Buraya içki ver.

0: bir yıl sonra.
1: Bu kadar mı? Harcamalarımızı ancak kapatıyor.
2: Bu gece şehirde iyi bir ziyafet çekeceğiz. Kafa dağıtırsın.
1: Tamam. Ben artık gideyim. Pazar yolu ana baba gününe dönmüştür bile.

0: Gördün mü? Babam bana kendi damgamı verdi.
1: Ne kadar güzel. Hiçbir çırağına bu kadar çabuk vermemişti.
2: Umarım yakında çırak demeyi bırakır, oğlum derim. Hadi damgala, artık yola çıkalım.

0: Ülkenin hiçbir yerinde böyle bir hançer bulamazsınız. İçten saygımın bir göstergesi.
1: Ulusumuz sizin gibilerin destekleriyle güçleniyor. Vergi indirimi istediğiniz imparatora bildirilecektir.
0: Teşekkür ederim bakanım.

0: İşin bitmek üzere mi?
1: Evet.
0: Belki yetenekli bir hekimim olsaydı vücudum bu hatıradan kurtulacak güce erişebilirdi.
1: Tedaviyi tamı tamına uyguladım. Bir şey yaranın kapanmasına engel oluyor sanırım lordum.
0: Yapacağın açıklama bu mu yani? Bir şey. Defol. Hizmetliyi neden yolladın?
2: Görüşme sırasında rahatsız edilmek istemiyorsun.
0: O hizmetlinin zehirlenme ihtimaline karşı her şeyi tatma görevi olabileceği aklına geldi mi acaba? Gelmemiş ha? Belki de biliyordun ama bilmezden geliyordun.
2: Elbette hayır.
0: Sadece karımsın diye sana inanmam mı gerekiyor? Çay soğuyor.

0: Kapı inşaatı nasıl gidiyor? Bu demir kapı koca bir orduya dayanabilecek güçte.
1: Takıldıktan sonra kayınpederinizden aldığınız fazladan muhafızları gönderebiliriz. Onların maliyetiyle bütçe sınırlarımızı fazlasıyla aşıyoruz.
0: Para sorun olmaz.
1: Köşkün şu ana kadar olan maliyeti altın barak olmadan tahminimizin 5 katı. Nasıl karşı...
0: Muhasebe işlerine yararınız ne kadar heyecan verici olsa da komutanımla özel bir görüşme yapmalıyım. Ne haberler getirdin bana?
2: Değişen bir şey yok.
0: Ya adamları?
2: Dağılmışlar. Bulabildikleri her yerde iş arıyorlar.
0: Adamlarıyla hiç görüşüyor mu?
2: Hayır.
0: Ama yine de başkentten ayrılmıyor.
2: Merak etme. Gözümüz sürekli üstünde. Gece gündüz onu izliyoruz.
0: Sabırlı. Ama beni böyle kandıramaz. Seni de kandırmamadım. Kışkırt onu. Ne saklıyorum şöyle.
3: Merhaba. Beyler hoş geldiniz. Bakın kim gelmiş.
4: Eminim.
3: Lütfen ayakta kalmayın. Hey! İşletmemi nasıl buldunuz Teğmen?
4: Tam kendine göre bir yer yapmışsın.
3: Ben bunun içinde olmuşum. Ya siz? Siz neler yapıyorsunuz?
4: Zengin bir tüccarın balık teknesini idare ediyorum. Gabriel de onlar için çalışıyor.
3: İşiniz mis gibi kokunuzdan anlaşılıyor zaten.
4: Karım bu yüzden kalmama izin veriyor. Başkası dokunmayacağı için.
3: Hadi oradan. Parasıyla dokunur. Sana yarı fiyatına.
4: Sağ ol kalsın.
1: Ben teklifini kabul ediyorum.
3: Sen önce kendi içkilerinin parasını öde. İndirimlerimi başkalarına yapmayı da düşünürüm. Beyler, refahınıza içelim. Sizin refahınız benim refahım.
4: Şerefe.
3: Şerefe.
4: Ya sencim?
1: İş buldum mu çalışıyorum.
4: İmandan iş çıkabilir. Araştırayım mı?
1: Hayır, o iş pek bana göre değil.
3: Sen yoksulsun, o leş gibi kokuyor. Başkentteki en yalnız iki adamla aynı masada oturuyorum herhalde.
4: Aynen, ikimizden daha yalnızı yoktu.
3: Artık neredeyse her gün burada.
5: Yine eskisi gibi yaşıyor dediğinizde...
3: Bu gece her zamankinden daha iyi gibi.
4: Ben yola koyulayım.
3: Lütfen, o burada diye kalkmayın.
4: Aynı ortamda bulunmak midemi bulandırıyor.
1: Teğmen! Teğmen! Nereye böyle? Gel de benimle bir içki iç.
4: Artık teğmeniniz değilim.
6: Lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
13: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel'li misin? Türksel!
14: 5G!
13: Türksel!
14: 5G!
13: Türksel!
14: 5G!
13: Muazzam.
15: Gol olur yalnız. Ben dedim.
16: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
17: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
18: Aynen.
19: Akımlar akıyormuş.
18: Akıyoruz.
16: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
18: Güzel.
16: Sen ne yapıyorsun?
5: Ben bir şey yapmıyorum abi.
16: Sen Türksel'li misin?
5: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
17: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'le ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
14: Turkcell'leri bana.

0: Migros Yemek'le yerimde yerim.
1: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
2: Bu pasta aşmış. Kırması süt aşmış. Kırması süt aşmış.
3: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Tring sat.

0: İkimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
3: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
4: Anneciğim, bunlar gerçek değil. AI.
5: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canlı.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
9: Merak et.

0: etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
2: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
2: Yeni Piril Ultra Güç.
3: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
4: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.

0: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Büyük lezzet kapında, orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Hareketi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar. Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
3: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Damla önce çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
10: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
11: Bankan hadise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor.

0: anlatıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
5: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: kazanan sensin.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
3: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden?
5: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz.
4: Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türksel'li misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Me.
5: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
8: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel! Türkcel! Türkcel!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
10: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
12: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
9: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
5: Güzel.
9: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türkcelli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
14: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
15: Türkcelleri bağlan hayata.
16: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
17: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
18: Raiden, uyan. Al iç şunu. Gel seni eve götürelim.
19: İyiyim ben.
18: Yardım edeyim. Ayağa kalkamıyorsun.
19: Yardıma ihtiyacım yok. İyiyim ben.
6: Oğluna kılıç kullanmasını öğretecek. Benden iyisini bulamazsın.
0: Sana teklifimi yaptım. Ve yeteneğine fiyat veren bir başkasını göremiyorum. Evet, kabul ediyor musun? İstemiyorsan vaktimi harcama.
6: Oğlunun şansı açık olsun. İhtiyacı olacak. Sonra onu Gezle Motu'nun ön kapısından çıkarken gördüm.
0: Nasıl? Bakanın mülküne girmeye izin vermezler.
6: Bir metal işçisinin çırağı olarak çalışıyor ve yepyeni bir kimliği var. Meydandakilerden soruşturdum.
0: Demek ki çok işsiz kaldı.
6: Eminim bakan Lord Bartok'un adamlarından birinin onun burnunun dibinde çalışmak için sahte bir kimlik yarattığını duysa çok cömert bir ödeme yapmaktan çekinmezdi.
0: Gidelim mi?
6: Talimin dönmesiyle yapacağım. İlk şey meyhanelere yakın bir yerde kalacak, yer bulmak olacak.
0: Kulağa hoş geliyor.
6: Sonra da kendime güven...

0: Geciktin.
1: Jim bugün seni Gezamot'un mülkünden çıkarken görmüş. Ödül almak için bu bilgiyi Gezamot'a verecekti. Başka seçeneğim yoktu.
2: Bu benim hatam.
0: Senin hatan değil. Jim ödül almak için seni feda etmeye hazırmış. Ama bu kadar. Bu son hatamız olacak. Referanslar sende mi? Gezamot'un yerleşkesi artık bu ülkedeki en korunaklı yer. İçeri girmek zor olmakta kalmayacak. Bana kalırsa bu tamamen imkansız. Tek doğrudan giriş noktası burası. Ana kapı. Asma köprü gün batımıyla kalkıyor. Gündüz vardiyasındakiler çıkacağı zaman. Geçmek için iki taraftan da kontrol edilmesi gerekiyor.
3: Kontrolü bizde olmalı. Dışarıdan buradan. İçeridense buradan.
0: Ana kapıyı geçince asker kışlası geliyor. 250 asker her gece orada yatıyor. Silahlı ve savaş hazırlar. Onları uyandırırsak karşı koyamayız. Asker kışlasında geçtik mi labirent bahçeye girmeliyiz. Mülkü karşıdan karşıya görünmeden geçmenin tek yolu bu.
4: Ağaç budamakla iş bitse iyi. Bakanın odası çok yukarıda olduğu için manzara oradan da güzel görünmeli.
0: Böylece köşke kadar geldik. Kaleden önceki korunaklı tek yapı bu. Eğer üstümüze yağan ok yağmurundan kurtulmayı başarabilirsek, konutun demir kapılarına ulaşmış olacağız. Bu kapının dışarıdan açılması kesinlikle imkansız.
2: Efendim, benim gitmem gerek.
0: Evet, sen çık.
4: Nereye gidiyorsun?
5: Sevgilisini görmeye.
4: Öyle ya. Delikanlının aşk maceralarını dinlemek varken neden bu işte vakit harcıyoruz ki?
0: Rahat bırakın çocuğu. Kendine dikkat et.

0: Bu daha ne kadar sürecek? Acı çekmek utanılacak bir şey değil. Ama kendini mahvetmen Lord'u geri getirmez.
1: Anlayışın için teşekkür ederim.
0: Ondan başka paramız yok. Lütfen yanında kal. Bir gece olsun.
2: Sepet ölçünü mü izleyeyim?
0: Yapma Raiden. Lütfen. Ben buna çok fazla dayanamam.

0: Nerede o? Nerede dedim?
1: Ne nerede?
0: Kılıcın.
1: O mu? İşte burada.
0: Ben gidiyorum.
1: İyi fikir. Buranın namuslu bir kadına uygun olduğu söylenemez.
0: Seni terk ediyorum. Bana döneceğin umuduyla çırpındım durdum. Evlendiğim adam olacağın umuduyla. Ama sen kılıcını sattın. Asla o adam olmayacaksın. Aksini düşünmem için söyleyeceğim bir şey varsa... Şimdi tam sırası.

0: Efendim? Bakan huzura çağrıldı.
1: Bilgeliği ve sadakati asla unutulmayacak. Benimle gel. Ölmeden önce baş danışmanım asilzadelerle olan anlaşmalarına dikkat etmemi tavsiye etti. Yöntemlerinin politik ve ahlaki uygunluğu aştığını düşünürdü. Egemenlik ve himaye arasında korunması gereken bir denge var. Baş danışman olarak ilk iyi niyet gösterin vatandaş ve asilzadeler için vergi indirimi olacak.
2: Size bu unvanla hizmet edebilmek benim için şereftir.
1: Bundan böyle asilzadelerden rüşvet talep etme alışkanlığın tamamen son bulacak. Bakanlığın süresince aramızda sana bu özgürlüğü tanıyabileceğin belirli bir mesafe vardı. Ama artık yok. Bu lüzumsuz olur. Ayrıca kurtulamadığın Raiden takıntısı derhal bitecek. Benim çevremde bile seninki kadar güvenlik yok. Bundan utanman gerekir. O adam kendi kendini yiyip bitirdi bile. Güçlü olanı yücelttin. Bunu ağır başlılıkla kabul et.
2: Emredersiniz. Rehberliğiniz için teşekkür ederim. Kuşatma altında olduğumu anlamıyor mu bu?
3: Lordum, Raiden artık sizin için tehdit oluşturmuyor bence.
2: Neden?
3: Çünkü kılıcını sattı.
2: Ne?
3: Kılıcını satan bir savaşçı için söylenebilecek tek bir şey vardır. O savaşçı geçmişiyle tüm bağlarını koparmıştır.
2: Bu beni rahatlatır mı sence? Bir metal parçası kimin umrunda? Artık ayağa düşmüş savaşçı kanununu ortaya sürüp asıl niyetini kanıtlayamadığın gerçeğini örtebileceğini mi sandın? Beni yalnız bırak. Yapılması gerekene karar vereceğim.

0: Kocam sizi istiyor.
1: Önüme serilmiş bu yollar düşündükçe bana daha da ilginç geliyor.

0: Tutkularımın doruğa çıktığı an Raiden daha da derine batıyor. Bu ahengin farkındayken onun yerinde olsaydın, böyle bir aşağılanma ve hakaretin karşılıksız kalmasına izin verir miydin? Hayır. Fark ettim ki karşımızdaki adam aslında öylesine derinden yaralı ki bence yeterince zorlanmamış. Bana Lord Bartok'un ailesini bul.
1: Senden istediğimi yapman sorun olacaksa söyle bana.
2: Hayır, olmaz. İnanın bu ücrete hemen hemen hiçbir şey sorun olmaz.

komutanım. Bu gece sizin için bir sürprizim var. Yeni bir kız. Ama başından söyleyeyim, bunda pazarlık edemem.

Raiden. Raiden. Beni kurtarmaya gelmişsin.

Ne oluyor? Beni almak için geldin, öyle değil mi? Raiden. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Ne olur. Hayır. Hayır. Raiden. Raiden. Raiden. Raiden.

0: Buraya kadarmış. Yapılacak bir şey kalmamış.
1: Emin misin? Belki sadece kızı umursamamıştır.
0: Beni dinlemiyor musunuz? Efendisinin kızı ona sunuldu. Ama hiçbir şey yapmadı. Hiçbir şey umrunda değil. Ne şerefi, ne ailesi, ne de kendi. Ve belli ki ne de siz.
1: Nihayet. Nihayet kurtuldum.

planladık. Fedakarlık yaptık. Doğru zamanı bekledik. Ve şimdi... zaman geldi.

0: August, hoş geldin. Bakıyorum elin boş gelmemişsin.
1: Hakkınla atandığın mevkini tebrik etmek ve adamlarımı geri verdiğin için özel bir armağanla teşekkür etmek isterim.

0: Bu bugüne kadar aldığım en güzel armağan.
1: Adamlarımla eve dönmeden önce kızımla biraz görüşmek istiyorum.
0: Tabii, bence sakıncası yok.

Her insan şerefiyle birlikte doğar. Bu sizden ne alınabilir, ne de verilebilir. Asıl mesele onu kaybetmemektir. Yaptığımız planı hayata geçirme zamanı geldi. Bu gece düşmanımız 7. sıranın değişmez kanunu neymiş görecek. Bizden almaya çalıştıklarını geri isteyeceğiz. Birlikte Efendimizin ismini, halkımızın sesini ve ruhunu onurlandıracağız.

0: Odanızda kalın.
1: Sana neden güvendim ki? Vazgeçmeyecek demiştim.
0: Bakanım, odanızda kalın.
2: Kanatları açın. Topçular hazır olsun.

0: Lord Bartok benim en iyi, en eski dostumdu. Biliyordum. Bu kötülüğü cezasız bırakmayacağını biliyordum.
1: Efendim, kimseye güvenmesen bile ona güvenebilirsin demişti bana.
0: Neye ihtiyacın varsa söyle. Yardım etmeye hazırım. Fakat tek bir şartla. Kızımı o adamın elinden kurtarmadan dönmeyeceksin.
1: Size söz veriyorum.
0: Şimdi gerekenleri söyle.

0: Kendini kahraman mı sanıyorsun? Daima bir hain ve yüz karası olarak anılacaksın.
1: Nasıl anılacağımızı zaman gösterecek. Oysa senin hiç zamanın kalmadı.

0: Başdanışmana saldırı düzenlemek benim gücümü hiçe saymaktır. Ve karşılıksız kalamaz. Burada tek soru cezanın ne kadar sert olacağı, her birinin kaç kuşağını yok etmem gerekeceği. Burada bulunmamızın nedeni artık bir başdanışmanım olmaması. Fikrini söyleyecek olan var mı?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
4: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
5: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
4: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Me...
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Turkcell'li misin? Turkcell!
8: 5G!
7: Turkcell!
8: 5G!
7: Turkcell!
8: 5G!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Turkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
4: Turkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
10: Akımlar akıyormuş.
9: Akıyoruz.
4: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
4: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
4: Sen Turkcell'li misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
4: Anlaşıldı. Hemen Turkcell'li ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
3: Turkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcell'li misin?
12: Turkcell'leri bağlan hayata.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini aşmıyorlar.
13: Buyurun buyurun siz önden geçin.
14: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
15: Var var.
14: E koltuk varsa televizyonda?
15: Var var.
14: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar.
15: Var var.
14: O zaman bir ödeme kolaylığı da vardır herhalde.
15: Var var. Elden taksit de var.
14: Taşpınar. Eviniz için her şey var.
16: Var, var Taşpınar.
17: Bu tatlı aşmış.
16: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
18: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle.
19: Bugünden yarına Allianz seninle.
1: Damla?
7: Bence çok eğlenceli.
1: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Benim o, benim o, benim o. Benimle benim o yer misin?
4: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
3: O sen, sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
1: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
0: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
2: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
0: Hiç gerek yok, Piril var.
3: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
0: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
3: Yeni Piril Ultra Güç.
4: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
5: Kaç kaç oldu?
4: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
6: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
7: Eti. Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
8: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzler

0: bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
1: Tarihiyle, doğasıyla, lezzetleri ve üretimiyle Konya'nın incisi Meram. Marka şehirler bu hafta Meram'ın güzelliklerini ekranlarınıza taşıyor. Marka şehirler yarın saat 13'te Beyaz TV'de.
2: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
3: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti burçak.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tam

0: Adam'la.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
8: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
9: Sen seversin diye aldım.
8: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
10: Damla.
11: Bence çok eğlenceli.
10: Yok, ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
14: Seviyorsak sebebi çok. Stresiz mekebisi yok.
15: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
16: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
17: Diyeceksiniz ki bunu ne desene anlatıyorsun?
16: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
18: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
16: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
17: Ya ne olacağını?
16: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
18: Ne?
16: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
19: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G! Muazzam.
20: Gol olur yalnız. Ben dedim.
16: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
21: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
22: Aynen.
21: Akımlara akıyor muyuz?
22: Akıyoruz.
21: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
22: Güzel.
21: Sen ne yapıyorsun?
23: Ben bir şey yapmıyorum abi.
21: Sen Türkselli misin?
23: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
21: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
24: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
25: Türksel'leri bağlan hayata.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
26: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
27: Lordum, karar vermeden önce halkın bu adamlara kahraman gözüyle baktığını hatırlatmakta fayda var.
28: Kahraman mı?
27: Halka göre bu adamlar ulusumuzu yücelten erdemleri savundu. Bir zamanlar bütün savaşçıların temsil ettiği, artık nadiren bulunabilen erdemleri. Eğer vereceğiniz ceza adil bulunmazsa, bu savaşçıları kendi ellerinizde şehit ilan etmiş olursunuz. Öte yandan, eğer onlara şerefli bir savaşçıya yarışacak şekilde davranırsak, bu kahramanları yanımıza almış oluruz.
29: Ben böyle bir suçun cezasız kalmasına göz yumamam. Cezaları kimsenin imparatora karşı gelemeyeceğine dair ibret olmalı.
30: İmparatorum, ben bir çözüm önerebilir miyim?
29: Bir ricam daha var. Eğer başarırsak imparatorun aklına ilk gelen tüm askerlerimin ve ailelerinin kellesini almak olur.
30: Haklısın.
29: Fakat tüm kararlarında olduğu gibi öncelikle tavsiye isteyecek. Ve baş danışmanı olmadan başkalarının fikirlerine açık olur.

0: kastettiğin benim fikrim.
1: Adamlarım bu görevin sonunda onları ölümün beklediğini kabullendi. Onlar 7. sıranın savaşçıları. Cezalarını erteletmek istemezler. Onlar için ben istiyorum.
0: Kendin için istemiyor musun? Bu savaşçıların ismini kimse bilmez. Kimse onları tanımaz. Biri hariç, onu tanımayan yoktur.

0: Komutanım. Ne oluyor?
1: Kalenin komutasını sen devralıyorsun.
0: Hayır komutanım. Komutanım. Bunu yapamazsınız. Arkanızdayız. Arkanızdayım.
1: Teğmen, kanunumuza bağlılığın tartışılmaz, öyle değil mi?
0: Evet.
1: O halde komutan olarak sana emrediyorum. Bartok boyunun idaresini devralacaksın.

Yüce ve bilge imparatorumuz bu soylu savaşçıları halk kahramanı ilan etmeye karar vermiştir. Onlar bizi yüce bir ulus olarak bağlayan değerlerin olağanüstü bir örneği ve hatırlatıcısıdır. Bununla beraber şartlar ne olursa olsun İmparatorluk Konseyi'nin bir üyesine yapılan saldırı yazılı kanunlarca İmparator ve yüce ulusumuza yapılmış bir saldırı sayılır.

0: katlanmak zorunda kaldıkların için özür dilerim.
1: O kadar zor olmadı, inan bana. Ama seni gerçekten kaybedebilecek olma korkusu dayanılmazdı.

3 ayrı güzelliği, Belen'le anılan 3 sembolü barındıran önemli bir noktadayız. Bulunduğumuz yer Millet Bahçesi. Hemen sağ tarafımızda ünlü Belen Geçidi var. Efendim, oldukça yüksek bir tepede gördüğünüz anıt bayrakta Belen'in en önemli sembollerinden biri. Efendim, Belen Geçidi. Şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. İskenderun'dan başlıyor, Amik Ovası'na kadar uzanıyor. Yani İskenderun'dan gelenler Belen'e geçiyor, oradan Antakya'ya uzanıyor ve Belen Geçidi'ni kullanmak zorunda kalıyor. Efendim, geçmişte olduğu gibi günümüzde de oldukça hareketli bir yol, hareketli bir geçiş. Tarih boyunca önemini korumuş. Eskiden baharat yolu ve ipek yolu işte bu yol üzerinde geçiyormuş. Çok hareketliymiş ticari anlamda. Ve değerli izleyenler, anıt bayrak yapımı tam 9 yıl sürmüş. Türkiye'nin en büyük anıt bayrağı olma özelliğine sahip. 9 metreye 5 metre büyüklüğünde ve 2009 yılında Belen'in merkezine oldukça yüksek bir noktaya yerleştirilmiş. Ve değerli izleyenler, şu anda aslında Belen Geçidi'nin girişindeyiz. Yani İskenderun'dan gelenler, ki Belen Geçidi söylediğimiz gibi oradan başlıyor, Antakya'ya gitmek için mutlaka buradan geçiyor. İşte Belen'in girişinde, Belen Geçidi'nin girişinde anıt bayrak buraya gelen misafirleri tüm ihtişamıyla, tüm güzelliğiyle selamlıyor. Efendim, anıt bayrak çok önemli bir sembol. Belen Geçidi, Belen için çok önemli bir sembol ve bulunduğumuz yer Millet Bahçesi. Ne yapıyoruz? Belen'i keşfetmeye devam ediyoruz.

Belen'de şimdiki durağımız Kabaltı oluyor. Kabaltı'nın tarihi dokusu son derece etkileyici.

Değerli izleyenler, Belen turumuz tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim, tarihsel anlamda Hatay'ın güzel mi güzel ilçesi Belen müthiş bir zenginliğe sahip. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait eserleri Belen'de sık sık görüyoruz. Aslında Belen'de yerli

Keşke Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlamış. Sultan Selim Han Kuzey Suriye'ye açılan en uygun kapının Belen olduğunu düşünmüş. Aslında onun bir projesi varmış. Burada bir derbent oluşturmak, derbent inşa etmek istemiş. Ama efendim ömrü yetmemiş. Onun projesine oğlu Kanuni Sultan Süleyman gerçekleştirmiş. Evet efendim 1535 yılında Bağdat seferinden dönerken, İstanbul'a giderken Kanuni Sultan Süleyman burada mola vermiş ve bir derbent kurulmasını emretmiş. Yani babasının vasiyetini yerine getirmek istemiş. Babasının projesini gerçekleştirmek istemiş. Ve buraya Kanuni Sultan Süleyman döneminde han, hamam ve cami yapılmış. Peki değerli izleyenler şu anda neredeyiz? Şu anda Kabalta olarak adlandırılan yerdeyiz. Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'nın başlangıç noktasındayız. Kervansarayın girişindeyiz. Efendim burası buram buram tarih kokan bir yer. Evet Kabalta'nın içindeyiz. Gerçekten görüntü muhteşem. Çok yakında sanırım burası restorasyona tabi tutulmayı bekliyor. Peki burada ne yapılıyordu? Efendim hepinizin bildiği gibi Belen, İpek Yolu, Baharat Yolu üzerinde olan bir ilçe. Belen Geçidi tarihsel anlamda her zaman önemini korumuş, ticari anlamda son derece önemli olmuş. İşte efendim İpek Yolu'ndan, Baharat Yolu'ndan gelen kervanlar, tüccarlar atlarını, develerini buraya bağlıyorlarmış. Bakın burada atlarını, develerini bağladıkları demirler hala duruyor tamamen. Orijinalliği bozulmamış bir şekilde ve efendim atlarını develerini bağladıktan sonra kervansaraya geçiyorlarmış. Orada işte karınlarını doyuruyorlarmış, konaklıyorlarmış, namazlarını kılıyorlarmış, yemek yiyorlarmış. Evet şu anda Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı'nın başlangıç noktasındayız.

0: Şimdi de Hatay Belen usulü içli köfte yapıyoruz.
1: Efendim lezzet, lezzet, lezzet diyoruz. Çünkü burası Hatay Belen. Efendim lezzete doyduğunuz, yöresel yemeğe, yöresel ürünlere doyduğunuz mükemmel bir bölümü izliyorsunuz. Peki şu anda Belen'de neredeyiz? Belen Üreten Eller Kadın Kooperatifindeyiz. Üreten hamarat güzel kadınlarımızın misafiriyiz. Önümüzde mis gibi yöresel ürünler var. Kadınlarımızın ellerinden çıkan içli köfte yapacağız. Kadınlarımız hazır. Efendim kooperatif başkanımız Kadriye Hanım'ın misafiriyiz. Kadriye Hanım merhabalar.
2: Merhabalar. Hoş geldiniz ilçemize.
1: Hoş bulduk. Burası çok güzel.
2: Evet.
1: Valla havası tertemiz. Gerçekten efendim söylendiği kadar, methedildiği kadar var. Oldukça yüksek bir noktadayız. Bakın her tarafta asırlık ağaçlar var. Belen Belediye'mize ait sosyal tesisimiz aşağıda ve üstte de Allah'tan rahmet diliyoruz bir kez daha. Şehitler Abidesi var. Deryacığım merhabalar. Biraz tereddüt ettim. Derya mı desem, Hülya mı desem? Çekimden önce bayağı karıştırdım.
3: Derya,
1: nasılsın?
3: Derya, iyiyim, teşekkür ediyorum. Sağ olun, siz nasılsınız?
1: Bizler deyiz. Burada olmak çok güzel. Yemekleriniz şahane. Çok güzel yemekler yedik. Çok güzel yemekleri ikram ettiniz. Ah bir de izleyenler yiyebilse.
3: İnşallah. Bekleriz hepsini.
1: Şimdi... Herkesi. İçli köfte yapıyoruz. Hamurumuz hazır.
3: Evet, hamurumuz hazır.
1: Tamam. Şimdi hamurda ne var?
3: Hamurda biraz irmik koyuyoruz. Tabii kilosuna göre irmik, un koyuyoruz. Baharatları var. Kimyon, tamam. Tuz, salça.
1: Tamam.
3: O şekilde yoğurduk. Şimdi tamam. Makinamızdan geçireceğiz.
1: Tamam.
3: Normalde elde oyuyoruz ama arkadaşımız elde oyuyor. Pratik olsun diye bazen makinede kullanıyoruz.
1: Efendim şimdi kadınlarımız geleneksel yöntemlerle evlerde, kadın kooperatiflerinde yapıyorlar. Ancak talep çok fazla. Burası inanılmaz kalabalık oluyor. Özellikle evet, yaz aylarında, evet, hafta sonları ve dışarıdan da çok talep var. Sipariş alıyorlar. Tabii çok kalabalık olduğu zaman da böyle makineden yardım alıyorlar. Ama inanın geleneksel yöntemlerle yapılıyor. İçimizde ne var? Zamandan kazanmak için kadınlarımız hem hamurumuzu hem de içimizi hazırlamış.
3: Tabii kıymamız var. İçinde kıymanın içine soğan koyuyoruz. İşte baharat, karabiber, toz biber, kimyonu koyabiliyoruz. İsteyelim. Toz biberimiz var.
1: Makinede içli köfteyi yapacak olan

0: kim? Hülya.
1: Evet.
0: Geleneksel yöntemlerle bu kooperatifin en başarılı ismi içli köfteyi en iyi yapan kim? Emine Hanım.
2: Ay teşekkür ederim. Evet. Yani yöresel davranmaya çalışıyoruz. Biz de elimizden geldiğince şaşmamaya çalışıyoruz. Hani nasıl diyeyim sizlere?
0: Yani geleneksel yöntemlerle efendim içli köfte yapılıyor. Rahat olun ama evet. Bunu da göstermek istedik.
2: Daha pratik oluyor, evet, daha kolay
0: çok
2: oluyor.
0: Çok kalabalık olduğu günlerde.
2: Siparişlerimiz çok olduğu zaman. Çünkü toplu olduğu zaman siparişlerimiz mecbur, evet. Mecbur yardım alıyoruz.
0: Böyle dondurulmuş falan olmuyor.
2: Hayır,
0: sizde.
2: Hayır.
0: Bakalım şöyle makineyle nasıl yapılıyor ya? Ben çok merak ettim.
2: Şöyle yapıyoruz. Arkadaşım bana yardımcı olacak, oradan alıyoruz.
0: Allah Allah, çok evet, enteresan.
2: Şu şekilde. İlki almıyoruz. Onu bırakalım.
0: Efendim Belen'deyiz. İçli köfte yapıyoruz. Şimdi makinayla içli köfte yapımı son derece enteresan. Kadınlarımız tabii ki geleneksel yöntemlerle ellerinde yapıyorlar ama ben çok merak ettim. Özellikle sizlere göstermek istedim. Kendim de görmek istedim. Vallahi artık her şey kolay.

0: ateşimiz yanıyor. Gördüğünüz gibi içli köftelerimizi yapalım ve ondan sonra bir güzel kızartalım. Hanımlar, şimdi makineyle bu iş kolay, tamam. Tembel işi değil mi?
1: Evet, tembel işi.
0: Ama şöyle bir de Belende hanımlar elleriyle nasıl yapıyorlar bu içli köfteyi? Maharetli elleriyle, onu da bir gösterelim. Tabii siz böyle çok kalabalık olduğunda makineyle yapıyorsunuz. Alıştınız, çok daha pratik ama lezzet aynı. Tabii ki lezzet aynı. Ama ben her zaman hanımların çok az yorulmasından yanayım. Hani bu işin pratik yolu, kolay yolu varsa. Öyle değil mi Hülya?
1: Aynen öyle.
0: Şöyle bir de elinde yap bakalım Hülya. Tamam. Bakalım makinede yaptığın kadar
1: marifet
0: güzel olacak mı? Şekil aynı mı olacak?
1: Aynı olacak. Aynı o da olacak. Uzun olacak.
0: Yani Belen'de yapılan içli köfte
1: normalde
0: bu.
1: Normalde böyle tabii. Elimizle oyarak yapıyoruz. İçini doğruyoruz.
0: Kızartıyorsunuz.
1: Kızartıyoruz.
0: Yani en sevdiğiniz şekli bu.
1: Aynen.
0: Tamam. Bakın tabii işte elde yapana kadar bir tane içli köfteyi. Makineden 3-5 tane içli köfteyi aynı anda çıkarma imkanına sahip oluyorlar. Evet, onu da gösterelim ki geleneksel yöntemlerle içli köftenin nasıl yapıldığını, maharetli ellerde nasıl şekil bulduğunu. Evet, koyalım yan yana bakalım. Aynı mı? Aynı zaten.
1: Oldu ama
0: gayet güzel. Gayet güzel. Şimdi Kadriye Hanım, kooperatif hayırlı uğurlu olsun. Kaç yıl oldu kurulalı?
2: Biz depremden önce kurulduk. 2022 yılında kurulduk. Depremde ağır bir hasar aldık. Binamız yıkıldı tamamen. Her şeyimizi kaybettik. Depremden sonra Belen Belediyesi'nin destekleriyle, kaymakamımızın, valimizin, devletimizin desteğiyle tekrardan ayağa kalktık.
0: Geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın diyoruz. Amin. Çünkü çok amin. Özel bir coğrafya. Gerçekten her anlamda havası, evet. Suyu, gastronomisi, mis gibi yaylaları. Yani Hatay gerçekten medeniyetlerin beşiği. Allah ülkemize, hiçbir şehre deprem yaşatmasın, afetleri yaşatmasın. En kötü günümüz böyle olsun. Masamızda neler var?
2: Şimdi masamızda bizim kendi yaptığımız sebzeli eriştemiz var. Biz kendimiz yapıyoruz bunu. Küflü sürkümüz var.
0: Bu evet. Birazcık
2: işi nasıl diyeyim, uzun sürüyor böyle. Hatta şu anda tam küflenme zamanında, daha tam küflenmemiş de diyebilirim. Yani daha olacak, olgunlaşacak evet. Bu. Küflü sürkümüz
0: Hatay'ın
2: var.
0: Hatay'ın olmazsa olmazı.
2: Evet, halhalı zeytinimiz olmazsa
0: olmaz. Zaten zeytin olmazsa
2: aynen,
0: olmaz.
2: Aynen, zeytinler diyelim.
0: Sofraların başlığı.
2: Külleme zeytinimiz.
0: Ne demek o?
2: Şimdi bu meşe odununu biz yakıyoruz, külünü alıyoruz, onu söndürdükten sonra zeytini tüm haliyle bu şekilde tatlandırıyoruz.
0: Çok değişik.
2: Evet, bu da bizim Belenimize ait bir şey.
0: Evet.
2: Kavurmalı kuru patlıcanımız var. Patlıcanımız kendi ektiğimiz tarladan. Biz evet. Bu arada bütün kuruttuğumuz sebzelerini belediyemizin bize tahsis etmiş olduğu tarlada ekiyoruz. Onları bizler topluyoruz.
0: Çok güzel.
2: Bizler kurutup sofralarda insanlara ikram edebiliyoruz. Şimdi ben size çok özel bir şey tanıtmak istiyorum
0: tamam.
2: İşin açıkçası. Bizim Belenimizde birçok ürün yetişiyor. Ama bizim en özel ürünlerimizden bir tanesi cennet hurmamız.
0: Hurma.
2: Hurmamızın içi simsiyahtır, çok lezzetlidir. Biz bu cennet hurmamızı yeşil olarak satmanın dışında kadın kooperatif olarak kurutup cips halinde de insanlara tadını şekilde evet tattırmayı düşündük. Ve çok başarılı oldu işin açıkçası.
0: Hı hı. Evet.
2: Kuru patlıcanımız, kuru domatesimiz, kuru domatesimizi

0: Biz aynı şekilde kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra sarımsak, ceviz ve olmazsa olmazı Hatay'ın zahteriyle birlikte zeytinyağıyla kahvaltılık bir sos ve meze de yapıyoruz. Bu bir mezedir aslında et yemeklerinin yanında. Ve gene belenin olmazsa olmazı alıç. Bizim belenimizin yaylalarında alıç yetişiyor ve bizim alıcımız çok lezzetli.
1: Evet.
0: Aynı zamanda şu anda onun patentini de almaya çalışıyoruz. Biz o alıçlarımızı sirke haline getirdik. Biliyorsunuz ki alıç sirkesi kalp ve damar tıkanıklıklarına çok iyi geliyor. Nardan nar ekşimiz var bizim.
1: Nar ekşisi yapılıyor.
0: Evet, nar ekşisi yapıyoruz.
1: Pekmeziniz.
0: Pekmezimiz çok,
1: çok
0: meşhurdur.
1: Ünlü.
0: Evet, ünlü bir pekmezimiz var. Hem onun sıvı halini yapıyoruz hem de bu şekilde katı halini yapıyoruz biz pekmezimizi.
1: Evet.

0: Kadriye Hanım bu ne?
1: O bizim şişbelek çorbamız.
0: Mantı en sevdiğimden. Bu nasıl evet. güzel bir çorba. Sıcak mı?
1: Evet.
0: Şimdi efendim tabii ki ben bu içli köftenin ve şu çorbanın tadına mutlaka bakacağım. Böyle bir şey yok. Yani beni şimdi benden aldınız götürdünüz. Bayıldım ya, gerçekten şahane olmuş. Şöyle içli köftenin de hatırı kalmasın. Elimde mikrofon var şöyle. Kibarlığın lüzum yok. Vallahi deştim biraz. Çıtır çıtır çıtırtıyı duydunuz. Şahane. Tek kelimeyle şahane. Aksi olamazdı zaten. Hanımlar bayıldım. Vallahi bayıldım. Çok amaratsınız. Hakkınızı helal edin. Yorduk sizi. Hanımlar şöyle bir el sallayabilir miyiz? Efendim programımız Belen'de keyifli keyifli devam ediyor.

Efendim şu anda aslında Belen'in en eski yerleşim yerindeyiz. Yani Belen'de yerleşimin başladığı yerdeyiz. Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait Kanuni Sultan Süleyman dönemine ait eserleri Belen'de bol bol görüyoruz. Değerli izleyenler, Kervansaray'ın girişini sizlere gösterdik. Evet, burası ticari anlamda her zaman önemliydi. Sık sık söylüyoruz. Baharat yolu, İpek yolu üzerinde bulunan Belen her zaman ticari anlamda hareketliydi. Kervansaray'ın başlangıç noktasını sizlere gösterdik. İşte orada develerini, atlarını bağlayan tüccarlar, kervanlar buraya geliyorlardı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde burada bir kervansaray yapıldı, bir cami yapıldı ve bir de hamam yapıldı. Efendim buram buram tarih kokan eserler, buram buram tarih kokan bir sokak, gerçekten tarihe ışık tutan eserler ve tarihsel anlamda Belen'de gezilecek, görülecek çok fazla yer var. Ve şu anda bulunduğumuz sokak ve önünde bulunduğumuz eserler Belen'in tarih vitrinini süsleyen önemli eserler. Kanuni Sultan Süleyman Camii 1553 yılında inşa edilmiş. Günümüzde de Belen halkının ibadet etmek için, namaz kılmak için en çok tercih ettiği cami diyebiliriz. Onun hemen yanında da bir hamam var. Efendim bu eserlerin karşısında da işte Kanuni Sultan Süleyman Kervansarayı bulunuyor. Efendim Kervansaray'ın girişinde gösterdiğimiz yerde atlarını, develerini bağlayan tüccarlar buraya geliyorlardı. Hamamda temizleniyorlardı, camide namazlarını kılıyorlardı, ibadetlerini yapıyorlardı ve kervansarayda da konaklıyorlardı, yemeklerini yiyorlardı.

0: güzel lezzetler mükemmel görünüyor.
1: Değerli izleyenler, tarihiyle, doğasıyla, yöresel lezzetleriyle, geleneğiyle, kültürüyle, kısacası her yönüyle Belen'i tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim, lezzet dolu, şov dolu, mükemmel bir masanın başındayız. Değerli izleyenler, Belen'in yöresel mutfağını sizlere tanıtmak üzere buradayız. Aslında en doğru yerdeyiz çünkü masamız şahane, tam bir lezzet şöleni, tam bir lezzet geçidi. İnanılmaz güzel, herkesin başında olmak isteyeceği ve tatmak isteyeceği bir masa ve Hatay Belen'e özgü yöresel lezzetler. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Belen Kadın Kooperatifindeyiz. Yanımızda kooperatifimizin başkanı Kifayet Hanım var. Kifayet Gül Hanımefendi ile birlikteyiz. Aynı zamanda Belen Belediye Başkanı Sayın İbrahim Gül Beyefendinin de değerli eşleri bizi çok güzel ağırladılar. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kifayet Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkür ediyorum. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
1: Evet, biz de burada olmaktan mutluyuz. Keşke daha önce gelseydik. Vallahi çok söyledim program içerisinde. Belma Belen daha önce Belen'de olmalıydı.
2: Kesinlikle burada olmanız gerekiyordu.
1: Kısmet bu zamanaymış.
2: Bu zamanaymış, evet.
1: Ne zaman kuruldu kooperatif?
2: Biz 2021 yılında kurulduk. Depremden bir yıl önce kurulmuştuk.
1: Allah bir daha yaşatmasın diyoruz. Amin. Zaten Hatay söz konusu olduğunda mutlaka deprem konusu açılıyor. Ama kesinlikle artık yaralar sarılıyor. Yapılaşma başlamış.
2: Evet.
1: Ve artık inşallah turizm anlamında Belen'de hak ettiği yerde olacak. Buraya turist gelecek. Şimdi Kifayet Hanım, neler yapmışsınız böyle, hakkınızı helal edin.
2: Aslında biz bu yemek, yöresel yemekleri sürekli çıkarıyoruz, sürekli yapıyoruz. Onun için bunlar bize hiç zor gelmiyor. Hele de size yaptığımız
1: çok
2: için daha büyük bir zevkle yaptık. Yaparken de zevk aldık. İnanın bunları yaparken sevgimizi de kattık, buna inanıyorum.
1: Eminim.
2: Beğeneceğinize de çok inanıyorum. Şöyle başlayalım. Taş kadayıfımız, Atay'ın evet, meşhur taş kadayıfı. Cevizli taş kadayıfımız ve kaymaklı taş kadayıfımız.
1: Evet.
2: Arkasından içli köftelerimiz var. İçli köftemiz de Hatay'ın olmazsa olmazı.
1: Kesinlikle.
2: Zaten. Evet. Kaytaz böreğimizi zaten tanıtımını yaptık, çekimini
1: evet,
2: yaptık. Külçe böreğimiz var hemen yanında.
1: Evet, buradan mumbarımız var.
2: Evet.
1: Şöyle yapalım Kifayet Hanım, şuradan devam edelim. Tamam. Kamerada rahat rahat izlesin. Efendim, gerçekten şaşkınım şu anda. O kadar çok çeşit var ki. Dolmalar, sarmalar.
2: Evet.
1: Buranın olmazsa olmazı.
2: Olmazı. Yaprak sarmamız var. Kalem hemen
1: gibi
2: yanında.
1: Evet. Şöyle devam
2: bu
1: edelim.
2: Bu da bizim filik pilavımız.
1: Tamam.
2: Yine Hatay'a aittir filik pilavı. Filik Hatay'da yetişiyor.
1: Bu evet, nedir Kifayet
2: Hanım? Bu bizim kabak boranimiz. Bu kış kabağıyla yapılır.
1: Şimdi bu değişik.
2: Evet. Kış kabağıyla yapılan kabak borani bu.
1: İçinde ne var?
2: İçinde sarımsak var, kuşbaşı var, nohut var, kabağımız var. Evet. Yine baş biberimiz var, kuru baş biberimiz var bunun
1: evet,
2: içinde.
1: Hatay'ın
2: ve tuzlu yoğurdumuz var.
1: Bol bol geçiyor, bakın tuzlu yoğurt.
2: Evet, bu yöreye evet, ait
1: o
2: yine
1: tuzlu yoğurt. Sihirli bir yoğurt, sihirli bir baş biber ve künefe.
2: Ve evet, künefemiz. Hatay'ın
1: sofraların baş tacı.
2: Evet, evet,
1: sever misiniz Kifayet
2: çok
1: Hanım?
2: Çok severim.
1: Ben bayılırım. De bayılırım. Dökeyim mi? Çok değil mi?
2: Çekecek. Tamam, yeterli oldu.
1: Yeterli.
2: Of.
1: Evet. Künefeye gel. Burası Hatay. Bu nedir?
2: Ondan önce saç böreğimiz
1: var. Evet, saç
2: var.
1: Böreğimiz var.
2: Evet, saç böreğimiz
1: yoktur,
2: var. Bu da el açması saç böreği. Elimizle açıyoruz bunların hepsini. Ispanaklı el açması saç böreği.
1: Tamam.
2: Onları saçla pişiriyoruz. Bu da buraya yine Hatay'a ait dövme. Aşur dediğimiz dövmemiz.
1: Keşke zor bir yemek.
2: Evet.
1: Emek isteyen bir yemek. Mantı.
2: Mantımız
1: Türk
2: var.
1: Türk mutfağının olmazsa olmazı. Her evet, tarafta olduğu evet, gibi. İşte burada da çok güzel yapılıyor. Bu nedir?
2: Patatesli köftemiz.
1: Patatesli köfte.
2: Evet. Hatay'ımızın mezeleri bunlarda. Muammara dediğimiz muammaramız var. Abuganişumuz var. Tuzlu yoğurdumuz var. Mütebbelimiz var. Humusumuz var. Ali Nazi'miz var, zeytinimiz var ve meşhur kekiğimiz var.
1: Zeytinimiz, kekiğimiz zaten var. Evet, onlar sofraların baş tacı. Bu nedir?
2: Ali Nazi.
1: Saydık bunu, Ali Nazi.
2: Ali Nazi'miz evet, var, evet.
1: Şimdi, efendim, kömbe buraya geldiğinizde yanınızda götürebileceğiniz hediyelik ürünlerden. İşte sürükler var, işte bu kömbeler özellikle turistler tarafından çok tercih ediliyor. Alın götürün, öyle kolay kolay da bayatlamıyor. Bakın burada da zeytin bahçeleri, zeytin ağaçları her yerde. hemen hemen herkesin böyle kendine göre de olsa bir zeytin bahçesi, evet, zeytin var, ağacı var. Var. İşte o zeytinden sıkılan mucize zeytinyağı.
2: Zeytinyağı.
1: Aslında işin sırrı bunda değil mi?
2: Kesinlikle.
1: Gerçi başka yetmenler de var ama efendim.
2: Tuzlu yoğurdumuz.
1: Tuzlu yoğurt.
2: Borani dediğimiz biraz önceki evet. Borani çorbamızın içine koyulan tuzlu yoğurt.
1: Zahter salatası, zeytin salatası. Ben zeytin salatasını çok seviyorum. Kahvaltıda çok yiyorum Hatay'da evet. olduğum süre içerisinde. Evet.
2: Burada da kürek pekmezimiz var. Bu da yine bu Belen'e ait.
1: Pekmez mi bu?
2: Tabii bu kürek pekmezi. Hmm. Bu katı pekmezimiz. Bu Belen'e ait bir pekmez. Bunu Belen dışında kolay kolay yapamazlar. Orijinali Belen'dedir. Coğrafi işarette aldı zaten kürek evet. pekmezimiz.
1: Normal pekmez hangisi?
2: Evet var normal masamızda? Pekmezimiz şu an masamızda yok.
1: Kifayet Hanım çok teşekkür etmek istiyorum. Misafirperverliğiniz için, bu mükemmel lezzetler için. Beyaz TV ekranları başında herkes bizi izliyor. Ne söylemek istersiniz?
2: Biz teşekkür ediyoruz. Belma Hanım ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Biz çok memnun olduk. Gerçekten Belen'imizi çok güzel tanıttınız. Bizi çok güzel tanıttınız. Belki de bu programdan sonra ciddi anlamda buraya ziyarete insanlar
1: kesinlikle
2: gelecek.
1: Kesinlikle inanıyorum.
2: Bizle beraber bu güzel lezzetleri tadacaklar. Herkesi bekliyoruz ve ekibinize de size de çok teşekkür ederim.
1: Evet, şöyle bütün ekibi alalım evet, hep birlikte. Gülbencim gel, Kifayet Hanım'ın yardımcısı. Bütün ekibi alalım, şöyle bir veda edelim efendim sizlere bu mükemmel lezzetlere eşliğinde. Tamam, ondan buyurun. Sonra Belen'i keşfetmeye tabii ki devam diyoruz. Buyurun, Gülbencim gel.
2: O taraftan gel.
1: Evet, buyurun şöyle bütün ekibi alalım. Onların da emeği çok fazla. Efendim bu mükemmel Hatay Belen bölümümüzün gerçekleşmesinde emeği olan herkese teker teker teşekkür ediyorum. Burada gördüğünüz, programda gördüğünüz herkesin, başta Sayın Başkanımız olmak üzere emeği var. Ve emek veren herkese teşekkür ediyorum, minnet duyuyorum. Emeğinize sağlık diyorum, hakkınızı helal ediniz diyorum. Çünkü bu lezzetlerin hazırlanması hakikaten çok zor. Elimizden geldiğince güzel bir Belen bölümü çekmeye çalıştık. O halde ne yapalım? Hepinize buradan sevgilerimizi, selamlarımızı yollayalım. Mükemmel lezzetler eşliğinde veda edelim ve Belen'i keşfetmeye devam edelim diyoruz efendim. Bitmedi, Belen programımız bitmedi. Ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın.

Efendim bugün havası, suyu, tavasıyla ünlü Hatay'ın güzel ilçesi Belen'deyiz ve Belen keşfimiz tüm hızıyla devam ediyor. Efendim zaten Belen söz konusu olduğunda yayla turizmi mutlaka gündeme gelmeli, mutlaka konuşulmalı. Şu anda tam da o noktadayız. Efendim Belen'in gerçekten havası tertemiz, suyu tertemiz ve tavası inanılmaz lezzetli. Efendim Belen yemyeşil bir ilçe. Aslında Hatay'ın ilçeleri içerisinde en yeşil olan ilçe diyebiliriz. %70'i ormanlık alanla kaplı. Ve efendim Belen'de çok güzel mesire alanları bulunuyor belediyemize ait. Şu anda soğuk oluk mesire alanındayız. Efendim bulunduğumuz alan inanılmaz güzel. Belen'in her tarafında olduğu gibi burada da eşsiz manzaralar söz konusu. Yemyeşil ormanların, yemyeşil asırlık ağaçların içindeyiz. Ve değerli izleyenler, hava inanılmaz güzel, tertemiz, bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Bulunduğumuz yerde rakım son derece yüksek ve tüm güzelliğiyle İskenderun gözlerimizin önünde, Belen gözlerimizin önünde. Yani alabildiğine burada müthiş bir manzaraya tanıklık etme imkanına sahibiz. Efendim bulunduğumuz alan atıl bir alanmış. Belen Belediye'miz tarafından burası mesire alanı olarak düzenlenmiş ve Belen ilçesine kazandırılmış. Burası Belen halkının ve Belen dışından gelenlerin, Hataylıların olmazsa olmaz uğrak noktası. Efendim yaz aylarında hepinizin bildiği gibi Hatay ve Hatay'ın ilçeleri son derece sıcak

oluyor. Ama Belen yüksek bir noktaya, Amanos Dağları'nın içine kurulu bir ilçe olduğu için burası her zaman serinliğini muhafaza ediyor. Özellikle efendim sıcak yaz günlerinde buraya gelenlerin sayısı bir aylı fazla. Akşamları çok serin oluyor, püfür püfür esiyor. Eşsiz manzara, tertemiz havada cabası. Herkes buraya piknik yapmak için, mangal yapmak için, dinlenmek için, keyifli saatler geçirmek için geliyor. Gerçekten sessiz, sakin, yemyeşil ormanların içerisinde, eşsiz manzara eşliğinde mükemmel bir alan ve belediyemizin emeğine sağlık diyorum. Atıl bir alanken, işe yaramaz bir alanken, bomboş bir alanken şu anda burada mükemmel bir mesire alanı oluşturulmuş. İşte Belen, işte Soğukoluk mesire alanı.

0: mezelerle zenginleştirilmiş kebap masamız şahane görünüyor.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Belen'de ve Belma Belen, Belen'de olmaktan son derece mutlu. Efendim biz şu anda cennetteyiz. Gerçekten gastronominin kalbinin attığı gastronomi cenneti Hatay Belen'de olmak büyük mutluluk. UNESCO'dan tescilli bir mutfak ve Hatay mutfağına özgü yöresel lezzetler gerçekten şahane. Okan Bey merhabalar.
2: Merhabalar. Adınızla özleşmiş memleketimize hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
2: Ne kadar güzel oldu.
1: Evet çok güzel oldu.
2: Belen Belen'de.
1: Vallahi çok anlamlı oldu. Benim de çok hoşuma gitti.
2: Bunu yılda iki kez tekrarlayalım.
1: Kesinlikle yapalım. İki olmaz. Üç kere, dört kere tekrarlayalım.
2: İnşallah.
1: Ya bir kere Belen'de olmaktan çok mutluyuz. Bunu sık sık dile getiriyorum. Çünkü insanları çok sıcak. Havası evet. Sıcak, insanları sıcak. Lezzetler şahane.
2: Evet.
1: Buradan geçenlerde mutlaka geliyor ve burada bir mola veriyor. Lezzet evet. Molası sizin enfes kebaplarınızın, yemeklerinizin tadına bakıyor.
2: Evet.
1: Şimdi Hatay özgü kebaplar var bir kere evet. Masamızda. Belen evet. Tava her yerde var.
2: Evet, Belen Tava ismiyle özleşmiş bir biçimde. Bizim Belen yöremize ait küçük kuşbaşılarla yaptığımız... İçerisinde domates, biber, soğan, sarımsağın oldu. Kiremitte pişmesinin özelliği tabii ayrı bir şey.
1: Evet.
2: Taş fırında yaklaşık 30-35 dakika civarında pişiyor.
1: Evet.
2: Diğeri kıyma tavaya gelecek olursak o da yine kiremitte. Antakya'da da yapıyorlar. Orada tepsi kebabı diyorlar. Onu alüminyum tepside, metal tepsilerde
1: evet.
2: Yapıyorlar. Biz bunu kiremitte yapıyoruz.
1: Hı hı.
2: Buranın da tabii eti farklı. Orada mesela farklı bir lezzet. Burada bir farklı lezzet var.
1: Belen tava burada sofraların baş tacı. Sakatat. Hatay sakatatı seviyor.
2: Tabii kahvaltımız olur. Mesela sakatatlarla bir tava yaparız.
1: Kahvaltıda.
2: Tabii sabahleyin.
1: Ya burada evet onu da duydum.
2: Dalak, ciğer, yürek.
1: Sayın Başkanımızdan burada kahvaltıda sakatat yeniyor. Sakatatla tabii. Bir kebap mı yapılıyor?
2: Kiremitte
1: tava mı yapılıyor?
2: Tavada tabii biz onları harmanlıyoruz. İçerisinde işte yine baharatlarımız birkaç sebze giriyor.
1: Onlar zaten şahane. Gökhan Bey size, ekibinize teker teker teşekkür etmek istiyorum.
2: Ederim.
1: Gerçekten çok
2: varsınız.
1: Keyif aldık. Siz de iyi ki varsınız. Bu mükemmel lezzetleri, bu mükemmel mezeleri, kebapları izleyenlere tanıtmamıza vesile olduğunuz için ben çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim sabahtan akşama kadar çekim yapıyoruz. İşimiz son derece yoğun ve akşam gelip burada yemeğimizi yediğimizde gerçekten üzerine bir de taze demlenmiş çayımızı içtiğimizde dinleniyoruz. Bu da bizim için büyük bir keyif. Bu yüzden de Gökhan Bey'e teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, selamlar. Belma Belen'le geziyoruz. Belen'de tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Buyurun.

0: Acaba sürk nedir, nasıl yapılır? Buyurun.
1: Değerli izleyenler, Belma Belen sizler için bu keyifli hafta sonunda Belen'in yöresel lezzetlerini, Belen'i keşfetmeye devam ediyor. Evet, slogan çok güzel. Sık sık kullandım programda. Belma Belen Belen'de. Valla evet, kulağa çok güzel.
2: Çok güzel oldu.
1: Belma Belen nihayet Belen'de. Çok şükür. İyi ki Belen'de.

0: İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Gerçekten keyfimiz yerinde. Ortam o kadar güzel ki. Efendim, sürk yapıyoruz. Kadriye Hanım, sürk nedir?
1: Sürk bizim kendi yöremize ait bir çökeleğimiz var. Biz evet. bunu kestirerek yapıyoruz, elde ediyoruz. Sadece aslında Hatay yöresinde var bu çökelek. Bu çökeleği salçalarımızla, baharatlarımızla harmanlıyoruz, yoğuruyoruz. Onları kurutuyoruz. Hem zeytinyağında yapıp kavanozlarda saklıyoruz hem de biz bunu küflendiriyoruz. Hı hı. Küflü sürk. Yani hatta şu anda tesliğini de aldı valiliğimiz. Hı hı. Kahvaltılarımızın vazgeçilmez.
0: Belen Kadın Kooperatifindeyiz. Kadriye Hanım, kooperatif başkanımız diğer tarafında. Hülya var. Efendim, onun hemen yanında da Fatoş var. Sürk yapıyoruz. Kahvaltıların olmazsa olmazı. Hatay halkının, Belen halkının olmazsa olmazı. Evet, çökeleği özel. Başlayalım o zaman.
1: Tabii ki başlayalım. Arkadaşlar, baharatları yavaş yavaş dökelim. Şimdi ilk olarak biz salçamızdan ekleyeceğiz. Biber salçası bizim kendi yaptığımız güneş kurusudur, gün kurusudur.
0: Tartışılmaz.
1: Evet, bu arada biberi de biz ekiyoruz tarlamıza. Ekiyoruz, bayan arkadaşlar ekiyorlar, toplama işlemleri bayan arkadaşlar da ve hepsine bir gelir oluyor bu aynı zamanda. Kimyonumuzu koyalım.
0: Tamam.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
3: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden?
3: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
4: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
5: Ya ne olacağını?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Me.
3: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
7: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel! 5G! Türkcel! 5G! Türkcel! 5G! Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
10: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
12: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
12: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkcelli misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
14: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
15: Türkcelleri bağlan hayata.
16: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
17: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
18: 3-9 Ekim arasında BİM'de efsane baldo pirinç 87 lira yerine 80 lira. İnce siyah zeytin 279 lira yerine 249 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle
19: benim, BİM, BİM. Bir pedal sizi harekete geçirir ya da enerjinizi yükseltebilir. Ve sadece bir pedal zahmetsiz temizliği ayağınıza getirir. Pedala her bastığınızda Velada Turbo döner, paspasını sıkarak mükemmel temizliğe hazırlar. Sizin için küçük, eviniz için büyük bir adım. Üstelik şimdi tam 3 yıl garantili. Velada, evde olduğunu hissetmek harika.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta kataloğunda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
2: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
3: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
4: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
12: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
2: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
3: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
2: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Metro yine tıklım tıklım.
2: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
3: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
4: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
5: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor. Yaşanacaksa
6: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak. Benim o, benim o, benim o.
7: Benimle benim o yer misin? Nefis çikolata kaplamasını

0: Yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: Sen benim o der misin? Gönülde benim o yer misin?
2: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
3: Bayer'den.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
7: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi yaşanacaksa.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
0: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
2: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
0: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
6: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
7: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canlı.
8: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
9: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin 4 bir yanını kapsamaya devam ediyor.
10: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
9: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
9: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
10: Ya ne olacağını?
9: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
13: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcel! 5G! Türkcel! 5G! Türkcel! 5G! Muazzam.
14: Gol olur yalnız. Ben dedim.
15: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
16: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
17: Aynen.
18: Akımlar akıyor muyuz?
17: Akıyoruz.
16: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
17: Güzel.
16: Sen ne yapıyorsun?
19: Ben bir şey yapmıyorum abi.
16: Sen Türkcelli misin?
19: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
16: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
8: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
17: Türkcelleri bana hayata.
20: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil yarını da taşır. Koçak.
21: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
22: Bakın mis gibi baharatın kokusu, mis gibi ben doğalım diyor. Evet, gerçekten özel bir coğrafya. Gastronomi ile anılan ve Belen'de bu zenginlikten nasibini almış.
23: Olmazsa olmazımız zaten.

0: terimiz. Hani zahter, kekik diye evet, biliniyor İç Anadolu'da.
1: Evet, kekik.
0: Evet ama biz zahter deriz.
1: Buradaki ismi zahter, yine olmazsa olmazı.
0: Tane baharat vardır. Antep fıstığı tozuna kadar. Onları dökelim.
1: Özel bir baharat.
0: Evet, özel bir
1: karışım. Yemeklerde bol bol kullanılıyor. Sürükte kullanılıyor.
0: Tuzumuzu da ekleyelim.
1: Evet, çökelek artık

0: baharatlarla, tuzla buluştu. Şimdi efendim 3 kişiyiz. Kadriye Hanım sürükü yoğurdu. Ana maddemizi yoğurdu. Artık şekil verme işi de Hülya'da, Fatoş'ta böyle imece usulü hep birlikte yapacaklar. İki çeşit sürük var. Zeytinyağlı olan böyle kavanozda. Aslında ticari boyutu daha çok olur
1: evet,
0: o değil mi?
1: Evet.
0: Gelen turistlerin yanlarında götürdüğü o zeytinyağlı sürük. Böyle minik minik misket gibi göreceksiniz şimdi. Bir de böyle daha çok büyüklerimizin, yaşlılarımızın yemekten keyif aldığı küflü sürük var. Evet, hamurumuz tamam mı?
1: Evet, yavaş yavaş oldu diyebiliriz.
0: Tamam.
1: Hülya abla biraz şekil vermeye çalışacak.
0: Şimdi ne zamanı?
2: Şekil verme zamanı.
0: Hadi o zaman. Ne yapıyoruz?
2: Şekil veriyoruz. Bunlar kuruyacak.
0: Evet.
2: Bundan sonra da sabah kahvaltılarımızda lezzetli yiyeceğiz inşallah.
1: Şimdi iki şekil veriyoruz. Bir kurutup küflendirmek için bu şekilde
0: evet,
1: yapıyoruz.
0: Evet.
1: Bir de küçük kavanozlarda zeytinyağı koyup kaldırmak için küçük küçük yuvarlıyoruz.
0: Efendim küflü sürkümüz, zeytinyağlı sürkümüz böyle işte. Hamurumuzu yoğurduk, şekil verdik. Kavanozlara dolduruyoruz. Üzerine de efendim buranın zeytinyağını, yeşil altınını şöyle bir döküyoruz. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Şimdi bitti mi?
2: Evet, bitti. Zeytinyağımız.
0: Of, of, of. Hatay'ın, Belen'in yeşil altını. Güzelliğe bakar mısınız? İşte bu. Kahvaltıların olmazsa olmazı şahane oldu. Vallahi şahane oldu ama verilen çok büyük bir emek var. Vallahi yani şu ortaya çıkana kadar verilen o kadar büyük bir emek var ki. Yani geçirilen o kadar aşamalar var ki. Ne yapıyoruz şimdi? Ağzını kapatıyoruz. Tamam.
1: Artık sofralarda.
0: Fatoş'um, Hülya'cığım, Kadriye Hanım'cığım ellerinize emeğinize sağlık. Türklerimiz hazır. Sever misin müdürüm?
3: Çok severim. Evet. Özellikle de küflü diye bahsetmiştiniz. Annem özellikle çok da güzel yapar ve üstüne de tanımam.
0: Anneye selamlar buradan. Ellerinden öpüyorum. Evet. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Efendim şimdi zeytinyağlı sürk bu şekilde gözlerinizin önünde hazırladık. Bir de küflü sürkümüzü alalım. Şöyle kağıda sarılı olanı alalım. Bakın. Neden kağıt var?
1: Şimdi bu şekilde biz koyuyoruz, bekletiyoruz. Evet. İyice içi küflensin diye istiyoruz Belma Hanım. O küflendikten sonra bu kağıtlardan çıkartıp bu şekilde yiyebiliyoruz.
0: Açalım mı?
1: Açalım.
0: Çok enteresan. Şimdi bunu sevenler daha çok büyüklerimiz.
1: Evet, aslında o lezzetin hamını biliyorlar diyelim evet, bence.
0: İlk yapılan bu muydu?
1: Evet, budur. Yıllardır yapılan bu.
0: Daha sonra aslında yapılmaya başlayan
1: evet,
0: bu. Evet, biz
1: ilerledikçe, kültürümüzü şekillendirmeye çalıştıkça ortaya böyle şeyler çıkıyor.
0: Ve biraz da ticari boyut kazan. Tabii bunu evet, götürmek turistler için çok daha kolay. Ama evet, hepsi şahane. Zaten malzeme, ham madde aynı. Her şey çok güzel. Hanımlar ellerinize, emeğinize sağlık. Efendim hamurat üretken güzel kadınlarımızla birlikte, Belen Belediyesi Kültür Basın Biriminden değerli dostlarımızla birlikte hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz. Müzik

Değerli izleyenler, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün Hatay'ın güzel mi güzel ilçesi, aman olsun yayla kenti Belen'de tüm hızıyla devam ediyor. Efendim Belma Belen sizler için Belen'i keşfetmeye devam ediyor. Peki Belen'de şu anda neredeyiz? Efendim Belen'de şu anda manevi anlamda son derece önemli bir yerdeyiz. 41. Fırka Belen Abidesi'ndeyiz. Evet değerli izleyenler, 1. Dünya Savaşı'nda Fransızlarla yapılan savaşta Ermeni ayaklanmasını bastırmak için 41. Tümen'de şehit düşen 1500 vatan evladı adına 1916 yılında arkamda gördüğünüz 41. Fırka Şehitler Abidesi dikilmiş. Ve şunu da belirtmek istiyorum, 41. Tümen şu anda bulunduğumuz Belen'de oluşturulmuş. Vatanı için canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet değerli izleyenler, gerçekten buraya gelir gelmez tüylerimiz diken diken oldu. 41. Fırka Şehitler Abidesi ziyaretçi akınına uğruyor. Efendim bulunduğumuz alanda tüm etkinlikler, işte şehitlik, gazilik adına yapılan tüm etkinlikler düzenleniyor. Ve özellikle şehit aileleri için de burası manevi anlamda son derece önemli bir yer. Bu yüzden de 41. Fırka Şehitler Abidesi'ni sizler için ziyaret etmek istedik. Efendim 1916 yılında 41. Tümen'de şehit düşen 1500 askerimizin anısına arkamda gördüğünüz abide tamamen mermerden inşa edildi ve buraya yerleştirildi. Efendim Fransızların Hatay'ı işgalinden sonra bu abide düşman tarafından yıkılmak istendi. Ancak Belen halkı canla başla bu yıkımın önünde durdu ve 41. Fırka Şehitler Abidesi'nin manevi anlamda bu çok önemli abidenin yıkılmasına engel oldu. Evet değerli izleyenler, 41. Fırka Şehitler Abidesi'ni ziyaret ettik. Şehitlerimiz için duamızı yaptık ve sizler için Belen'i keşfetmeye devam ediyoruz. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz.

0: Buyurun buyurun, Belen Tava yapıyoruz.
1: Değerli izleyenler, programımız tüm hızıyla devam ediyor. Belen çok güzel, Belen'de olmak çok güzel ve Belma Belen sizler için Belen'i keşfetmeye devam ediyor. Eminim efendim bu keyifli hafta sonunda hepiniz evlerinizde çayınızı kahvenizi aldınız, bizi izliyorsunuz, Belen'i izliyorsunuz. Lütfen izlemeye devam edin, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın. Efendim peki şu anda neredeyiz? Şu anda Belen Belediyesi'ne ait sosyal tesisteyiz. Yanımızda çok değerli Belen Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Gül Beyefendi var. Ve diğer tarafımda da Vahit Ustamız var. Birazdan buranın gastronomi anlamında sembol yemeği Belen Tava'yı yapacağız. Çok önemli bir lezzet. Buraya gelenler adettendir. Belen Tava yemeden, o enfes tavanın tadına bakmadan buradan asla ayrılmazlar. Başkanım merhabalar.
2: Merhabalar. Belma Belen hanımefendi. Belen'imize hoş geldiniz.
1: Belma Belen, Belen'e hoş geldik. Hoş gerçekten hoş geldik başkanım. Vahit Ustam merhabalar. Belen Tava yapacağız. Malzemelerimiz hazır. Biz hazırız. Keyfimiz yerinde. Başkanım. Öncelikle davetiniz, misafirperverliğiniz, sıcaklığınız, güler yüzünüz için ben size, değerli ekibinize çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi Belen'e aslında çok geç kalmış bir geliş. Keşke daha önce gelseydik. Şimdi yıllardır Belma Hanım Belenli misiniz diye o kadar çok soruldu ki.
2: Evet.
1: Şimdi Belenli değilim, baba tarafından İzmirliyim, bunu hep söylüyorum. Ankara'da doğdum, büyüdüm ama artık herhalde ben Fahri artık, Belenliyim.
2: Evet, yani siz de kabul ederseniz Fahri Belenli olarak buradan ilan etmek istiyoruz sizi. Hem soyadınıza da yakışır bir evet. Şekilde. Belma Belen hanımefendi, bundan sonra Fahri Belenli.
1: Şimdi aman ne mutlu bana. Ya bilseydim çok daha önce gelirdim. Şimdi ortam o kadar güzel ki, hem siz hem

0: ekibiniz, hem değerli eşiniz. Gerçekten çok güzel ağırlandık, çok güzel karşılandık. Şimdi Belen nasıl bir ilçe?
1: Belen yayla. Evet. Yani bölgemizin yayladayız en güzel yaylaların içinde barındıran tarihi bir kent. Ecdat yadigarı bir kent. Yani Osmanlı zamanında yerleşim birimi olarak ilan edilmiş. O günden beri süregelen konutlarımızın, imarın olduğu ve yeşilin içinde konutların olduğu bir şehir. Aynı zamanda denize de çok yakınız. Yani burada 10 dakikada yaylaya çıkarsınız, 10 dakikada denize inersiniz. Öyle bir yaşam alanı Belen. Ve dört tarafı da ormanla çevrili, yeşiller içerisinde güzel bir ilçe.
0: Burası aynı zamanda tarım şehri.
1: Evet.
0: Allah vermiş her türlü evet. zenginliği çok vermiş, şükür. Tertemiz havayı vermiş, çok mükemmel şükür. Bir doğayı vermiş ve Amanos Dağları'nın içindeyiz değil mi?
1: Evet, Amanos Dağları'nın şu
0: burası
1: anda.
0: Burası engebeli ve dik bir
1: içindeyiz
0: araziye sahip.
1: İçindeyiz ve rakım olarak en düşük yerindeyiz. Yani yaklaşık rakım 600-650
0: evet.
1: metre.
0: Belen Geçidi'nin önemi nedir?
1: Belen Geçidi,
0: bir de sizden dinleyelim.
1: Şöyle söyleyeyim, Belen üzerinden Suriye'den sonra 27 ülkeyle ticaret yaptığımız bir geçit burası. Hı hı. Yaklaşık yıllık değeri, ticari hacmi 15 milyar dolar olan bir hacim, yani ekonomik bir hacim buradan yürütülüyor. İnşallah hükümetimizin de almış olduğu kararla Belen Tüneli de yapılarak transit geçişlerle
0: olsun.
1: Bu ticaret hacmi daha da yükselecek, daha da büyüyecek. Ülkemize de önemli bir katma değer sağlayacaktır diyorum. Ben Belen'de yayla dediniz. Evet. En güzel yaylalar, Hatay'ın en güzel yaylaları Belen'de. Meşhur biliyorsunuzdur Soğukoluk Yaylası evet. Belen sınırları içerisinde. Müftüler Yaylamız, yine Atık Yaylamız evet. tamamı Belen sınırları içerisinde. Vatandaşlarımızın özellikle yazları çevre ilçelerden, çevre illerden gelip yaylaladığı bir nokta. Rahat nefes almak, gezmek, oksijenin en yüksek oranda olduğu yerleri dolaşmak isteyen herkesi Belen'e davet ediyoruz.
0: Hava tertemiz, mis gibi. Gerçekten evet. ortam şahane. Her türlü zenginliğe sahip Belen. Şimdi Belen tavamızı yapmaya başlayacağız. Vahit ustamızla birlikte ve tarımsal anlamda da gerçekten evet. alıçtı, nardı,
1: evet.
0: hurmaydı evet. çok önemli. Yöresel ürünleriniz, tabii, pekmeziniz.
1: Pekmezimiz. Kendi ürettiğimiz
0: cevizli
1: ürünlerle
0: sucuğumuz.
1: Yapılan pekmezimiz var. Yine hurmadan ürettiğimiz ürünler var. Aynı zamanda alıç çok katma değeri olan ve şu anda rağbet gören bir ürün.
0: Evet.
1: Yine bölgemizdeki alıcın hem aroması hem de tadı çok farklı. Çok beğenilen bir ürün. Özellikle yurt dışından çok fazla talep olan bir ürün.
0: Evet.
1: Vatandaşımızı da oralara yönlendirdik. Kendi belediyemizin arazilerine de mesela hem alıç ektik, hem badem ektik, hem ceviz ağaçları ektik. Hem üreten bir belediyecilik anlayışıyla da burada tarıma da katkı veriyoruz.
0: Tarımsal anlamda Belen'in ekonomisi için son derece önemli.
1: Tabii.
0: Alıç ve diğer ürünler.
1: Evet.
0: Efendim Belen tava yapıyoruz. Vahit ustam nasıl yapıyoruz?
2: Önce domateslere kabuğunu soyuyoruz.
0: Evet. Neler var malzeme?
2: Burada pul biber, karabiber.
0: Evet.
2: Salça suyu.
0: Tamam.
2: Sos olarak kullanıyoruz onu.
0: Bu ne de?
2: O kuyruk yağı, erimiş kuyruk yağı.
0: Ha, kuyruk yağı. Evet. Etimiz ne eti?
2: Etimiz kuzu eti. But etinden yumuşak olursa daha lezzetli oluyor.
0: Tamam. Burada da domatesimiz, evet. biberimiz, soğanımız, sarımsağımız, her şeyimiz var. Ustamızın sevgisi var, el lezzeti var, ustalığı var, her şey var. Ortamımız çok güzel, şahane. Ustam başlayalım, kolay gelsin.

0: Evet efendim, güvecimize malzemelerimizi Vahit ustamız şöyle bir güzel döşüyor. Vahit ustam, şunu sormak istiyorum. Belen tava kıymayla da yapılıyor, bonfile ile de yapılıyor değil mi?
1: Evet.
0: En sevilen?
1: Bıçak kıymasıyla da yapılıyor.
0: En evet. Sevilen hangisi?
1: Şu an için ufak kuşbaşı daha çok tercih
0: ediliyor. Etle yapılan daha çok tercih ediliyor. Ama hepsi çok güzel, efsane. Tamam mıdır Vahit ustam? Tamam.
2: Şimdi bunu fırına vereceğiz.
0: Baharatımızı attık.
2: Ne kadar süre fırında kalacaktır?
1: 25 dakikada pişerim.
0: 25 dakikada fırında pişiyor. Fırınımız taş fırın.
1: Evet.
0: Odun ateşe.
1: Odun ateşe, evet.
0: Tamam. Tamamen geleneksel yöntemlerle. Bakın toprak güveçte. Buranın olmazsa olmaz yöresel lezzeti Belen tavayı pişiriyoruz. O halde ne yapıyoruz Vahit ustam?
1: Fırına götürüyoruz bunu.
0: Fırına götürelim. Bir güzel pişsin. Görüntü şimdiden şahane.

0: Değerli izleyenler, beklediğimiz an geldi. Havası, suyu, tavasıyla ünlü Belen'deyiz ve Belen tavamız artık tadılmaya, afiyetle yenmeye hazır. Can dayanmaz, çok önemli bir sembol. Vahit Ustam, ellerine emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Evet, yani Belen tavanın pişmesi aslında çok uzun sürmüyor.
1: Hayır, yok, sürmüyor.
0: Efendim, şimdi tadım zamanı. Tablo gibi Belen tavamız önümüzde, gel beni ye diyor. Başkanım, şu anda herkes burada olmak istiyor. Evet. Belen'de olmak istiyor.
2: Çok haklısınız.
0: Şimdi efendim, soğanlar, sarımsaklar pişmiş. Zaten baharat, salça buranın yemeklerine lezzet katan detaylar, yöresel ürünler. Ve dolayısıyla kokular efsane. Yani şimdi hem kokuyu alıyoruz. Siz tabii şu anda ekranlarınızın başında o kokuyu alamıyorsunuz. Görüntü şahane. Birazdan da bakalım nasıl olmuş, tadacağız. Değil mi başkanım?
2: Tabii.
0: Haksızlık olur. Vahit ustamız yapmış.
2: Damak tadından sonra benden önce daha çok söyleyeceksiniz.
0: Evet, evet. Efendim, havasından mı, suyundan mı, ustalığından mı, Belen tava tadından yenmiyor. Başkanım, yiyelim mi?
2: Tabii, buyurun.
0: Tadalım mı? Olsun. Evet, pidemiz sıcak sıcak. Şöyle Belenyasını bozacağız ama. Başkanım, buyurun siz de.
2: Tabii, teşekkürler.
0: Şimdi efendim, kibarlığın lüzumu yok. Her evet. Şeyi usulünce yemek lazım. Yani. Belen'de Belen tava nasıl yenir başkanım?
2: Tavadan yenir efendim.
0: Şimdi et, balık, kelle, bunlar yenir elle.
2: Evet.
0: Şimdi Belen halkı gerçekten öyle çatal, kaşık falan kullanmıyor. Efendim, böyle bandıra bandıra bunun hakkını ya, vere vere Belen tavayı yiyor. Başkanım, sizin yemenizin farklı bir tarzı var. Farklı evet. Bir usulü var. Ne yapıyorsunuz şöyle?
2: Evet.
0: Öyle mi yaptınız? Tabii. Belenli'ye sormak lazım. Evet, şöyle.
2: Yani etin yumuşaklığı, biberi, domatesi, soğanı, sarımsağı tam kıvamında olmuş.
0: Bu ne?
2: Evet.
0: Bu ne? Bu ne?
2: Üzerine dökülen salça sosu ve aynı zamanda yağ erittiniz değil mi?
3: Evet.
2: Kuyruk yağı, ya. Kuyruk yağı.
3: Yani malzeme... Öne çıkmayacak, et öne çıkacak, yani ön planda olacak.
0: Şimdi et lezzetli, hayvancılık var. Buranın mis gibi yaylalarında, mis gibi doğasında, havasında beslenen, yetişen hayvanların etleriyle yapılıyor. Efendim, zaten yöresel ürün cenneti, salçalar, baharatlar, onlar da Belen tavaya inanılmaz lezzet katıyorlar. Vallahi kesinlikle Belen'in havası, suyu, tavası ünlendiği kadar var, coğrafi işaret aldığı kadar var. Ve Belen'e gelmek için çok fazla neden var. Beyaz TV ekranları başında şu anda herkes çayını, kahvesini almış. Keyifli bir hafta sonunda bizi izliyor. Onlara buradan ne söyleyelim başkanım?
2: Sizin de sloganlaştırdığınız suyuna, havasına, tavasına Belen'e gelsinler. Biz onları ağırlamaktan, misafiretmekten mutluluk duyarız diyorum.
0: Efendim, çıkın çıkın gelin. Belen anlatılmaz, yaşanır.

0: Belen'de inanılmaz lezzetli hamur işleri yapılıyor.
1: Efendim, Belma Belen'le geziyoruz. Bugün havası, suyu, tavasıyla ünlü Hatay'ın güzel mi güzel ilçesi Belen'de Belen keşfimiz tüm hızıyla lezzet dolu devam ediyor. Zaten bugün programımızda lezzete doydunuz. Efendim biz de doyduk Belen'deyken çünkü her şey fena lezzetli. Kadınlarımız inanılmaz hamarat. Şu anda Belen Kadın Kooperatifindeyiz. Efendim buranın olmazsa olmaz hamur işleri, yöresel lezzetleri, külçe böreğine ve kaytaz böreğini yapacağız. Evet. Kiminle yapacağız? Fatma ile yapacağız, Gülen'le yapacağız. Fatmacığım nasılsın?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
1: Evet, biz de burada olmaktan mutluyuz. Bir kere Belen halkı çok sıcak. Onu özellikle söylemek istiyorum. Kadınlarımız çok sıcak, çok hamaratlar. Yemekler fena lezzetli. Ne yapıyorsunuz bu kadar lezzetli yemekle? Fatma, sana sorayım önce.
2: Biz vallahi...
1: Burada diyet yapılmaz.
2: Diyet kesinlikle olmuyor.
1: Yapıyor musun hiç?
2: Yani yapmaya çalışıyorum.
1: Yapmaya çalışıyorsun. Başarılı oluyor musun?
2: Biraz.
1: Yani Fatmacığım, Allah sana yardım etsin. Şimdi burada her gün yöresel yemek yapıyorsunuz ve gün tabağı, hani her zaman söylüyorum.

0: biliyorum ya, ben çok severim. Şey, yöresel mutfak zaten fena lezzeti ve börekler, hamur işleri, ne bileyim içli köfteler, sarmalar, dolmalar can dayanmaz. Yani burada senin işin çok zor. Evet. Burada diyet yapılamaz.
1: Kesinlikle.
0: Kaytaz böreği, külçe böreği. Kaytaz böreğini Fatma yapacak, külçe böreğini Gülen yapacak. Hamurumuz aynı mı?
1: Hamurumuz farklı.
0: Evet. Ne farkı var?
1: Kaytaz böreği su, tuz, mayadan oluşuyor.
0: Tamam. Mayalı
1: diğerinde tamam. Süt, maya, sıvı yağ, tabii yumurta, şeker, poğaça hamuru gibi bir hamurumuz var. Yani tatlı tuzlu diyelim,
0: tatlı,
1: poğaça
0: tuzlu
1: gibi.
0: Karışım. Aynen.
1: O şekilde şumra rezenemiz var içinde.
0: Evet. Bunlar ne böyle? Siyah siyah. Çörek otu. Tamam. İçinde tamam. Değişikmiş. Onlar evet. Değişikmiş ama ikisi de
1: aynen,
0: çok lezzetli.
1: Aynen, tamamen farklı yani.
0: Yani sizin burada kömbeleriniz falan, biberleriniz hepsi çok lezzetli. Ben onların hepsini çok seviyorum. Yanında bir de taze demlenmiş çay. Zaten gelir gelmez kadınlarımız taze demlenmiş çayı, demlik çayını hemen verdiler elime. Onun için onları daha da çok seviyorum. Zaten çok seviyorum ama bu kadar güzel yemek yaptıkları için onlara bayılıyorum. Başlayalım o zaman. Evet. Neyin içi bu?
1: Bu kaytaz böreğinin içi.
0: Kaytaz böreği.
1: Aynen.
0: Burası Hatay Belen. Kömbeler, çeşit çeşit kömbeler, katıklar, biberler şahane. Evet, bakar mısınız el becerisine? Bakar mısınız? Hamur mayalanmış, tam formunda bir hamur. Onu böyle eliyle açtı, yağlı bir hamur. Yağımız ne ya?
1: Tereyağı ve zeytinyağı karıştırıyoruz.
0: Karışıyor.
1: Aynen.
0: O şekli nasıl verdin ben konuşurken o hamuru o hale nasıl
1: meslek
0: dönüştürdün?
1: Sırrı,
0: Batma.
1: Diyelim.
0: Bravo sana.
1: Şu an kıymayı
0: üzerine
1: aynen
0: ilave edeceğiz.
1: Ceviz büyüklüğünde.
0: Çok lezzetli. Hele böyle sıcak sıcak fırından çıktığında.
1: Bu şekilde bastırıyoruz.
0: Aa, Fatma sen ne yaptın?
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
6: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
5: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
7: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
6: Ya ne olacaktı?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
6: Me
5: almış reklamın ruhunu. Aferin.
8: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Türksel!
9: 5G!
8: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
5: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
10: Aynen.
5: Akımlara akıyor muyuz?
10: Akıyoruz.
5: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
10: Güzel.
5: Sen ne yapıyorsun?
11: Ben bir şey yapmıyorum abi.
5: Sen Türkcelli misin?
11: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
5: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gel buradan.
12: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'leri bağlan hayata.
14: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
15: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı.

0: kutlamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.

0: kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
1: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
2: Staş labneyi.
3: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
5: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ekim'de takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor.
1: Daha fazla uzatmasak mı?
2: Bence uzatalım.
3: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak.
7: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
5: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
8: Eti, eti, eti.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
13: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farklı. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocak çıkar.
2: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
5: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
4: İçtikçe iyi hissedeceksin.
6: Metro yine tıklım tıklım.
7: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
8: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni Popkek Beyaz.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
15: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
16: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
17: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
19: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.
20: Tarihiyle, doğasıyla, lezzetleri ve üretimiyle Konya'nın incisi Meram. Marka şehirler bu hafta Meram'ın güzelliklerini ekranlarınıza taşıyor. Marka şehirler yarın saat 13'te Beyaz TV'de.
21: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
22: 50 bin düş.
21: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
23: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
24: Arabanı arabam.com'a, değerinde trink sat.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
25: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
26: Bu pasta aşmış.
27: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
28: O da kim öyle? Bir de böyle deneyelim. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazza ulaş.
0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Turkcell sunar. 5G hızında reklamlar.
2: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
1: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
2: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Turkcell'li misin diyorlar.
1: Ya ne olacaktı?
2: Çünkü Turkcell demek Turkcell hızı demek. Turkcell hızı demek Turkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
1: Me. Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
5: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Türkcell!
6: 5G!
5: Muazzam.
7: Gol olur yalnız. Ben dedim.
5: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
2: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
2: Akımlar akıyormuş.
6: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
6: Güzel.

0: Sen ne yapıyorsun?
1: Ben bir şey yapmıyorum abi.
0: Sen Turkcelli misin?
1: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Turkcell hattımı yeni alacağım.
0: Anlaşıldı. Hemen Turkcelli ol ama hızlı ol. Turkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gel buradan.
2: Turkcell gücünde 5G hızlı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Turkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Turkcelli misin?
3: Turkcell'leri bağlan hayata.
4: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
5: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
6: Külçe böreği. Yine burada çok sevilen, buranın olmazsa olmaz böreği. Başlayalım. Hamurumuzda ne var? Onu zaten konuşmuştuk.
7: Aynen, hamurumuzda yağ.
6: Bunun malzemesi daha bol. Bir daha aynen sayalım.
7: Külçe hamurumuzun içinde fatmanlı
8: süt, su, maya, sıvı yağ, yumurta, rezene var,
6: çörek
8: otu var. Aynen. Tamam. Bu kadar. Şeker.
6: Mayalı hamur.
8: Aynen, mayalı hamur.
6: Evet, hamurlarımız böyle yağlı yağlı açılıyor, ince ince. O nedir Gülen?
7: Külçe.
6: Külçe.
7: Külçesine şunla da dönülüyor, siyah.
8: Susam ve rezene.
6: Susam, rezene. Tamam. Aslında mantık olarak aynı gibi.
7: Aynı ama değişik malzemeler farklı.
6: İçi yok. Aynı. Tamam, içi yok. İçi yok derken hani öyle kıyma yok, peynir yok, ıspanak yok, patates yok. Şimdi sizin hamur işleriniz gerçekten lezzetli. Bayılıyorum. Evet. Bana hamur işi olsun.

0: Değerli izleyenler, Hatay Belen'de mükemmel lezzetler, mükemmel şovlar, mükemmel görüntüler, efsane kokular. Fatmacığım, Gülencim, ellerinize, emeğinize sağlık. Çok güzel görünüyor. Şimdi tadına bakacağım. Çayımız da gelmiş. Bir şey sormak istiyorum. Kaytaz böreği ve külçe böreği Belen'de mi yapılıyor bir tek, yoksa Hatay'ın her tarafında Hatay'da yapılıyor mu?
1: Hatay genelinde.
0: Hatay'ın olmazsa olmazı. Tamam, şöyle tadına bakalım. Taze demlenmiş çayımız eşliğinde. Vallahi sanat. Yemek yapmak sanat. Evet, yani bunu aslında böyle yemeyeceksin, elle yiyeceksin değil mi?
1: Kesinlikle, Fatma. Evet.
0: Evet, değerli izleyenler, Türkiye'nin her tarafında çekimlerimizi gerçekten çok severek, keyifle yapıyoruz. İşimizi seviyoruz, ülkemizi seviyoruz, kadınlarımızı seviyoruz ama Belen'de çok güldük. Ne hikmetse, gerçekten çok eğlendik. Burada kendimizi gerçekten çok güzel hissettik, hissettirildik. Belma Belen, Belen'de olduğu için olabilir mi diye düşünüyorum. Yani çok gülüyoruz sürekli. Kadınlarımızla birlikte böyle bir gülme krizine falan giriyoruz. Şimdi bakın, kibarlığın lüzumu yok. Bu börek böyle yenir. Tel tel, çıtır çıtır, sıcak sıcak fırından çıkınca hele bundan böyle 3-5 tane yiyebilirsiniz.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Beyaz ana haberle, dopdolu bir gündemle karşınızdayız. Hoş geldiniz diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayacağız. Bugün Şanlıurfa'daydı. Erdoğan, Teknofest Güneydoğu etkinliklerinden verdi mesajlarını. Gençlere seslendi efendim. Soykırımcıları sizler durduracaksınız dedi. Ve bir sonraki durağda şehir hastanesi açılışı oldu. Cumhurbaşkanının fon soruşturması mesajı verdi.
2: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır.
3: Tarihin sıfır noktasından verdi mesajlarını, gençlere seslendi.
2: Sizi yolunuzdan döndürmek isteyenlere aman vermeyeceksiniz. Kızıl elma mefkurenizden en küçük bir taviz vermeyeceksiniz.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Teknofest Güneydoğu etkinliğindeydi.
2: Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Konuşma.

0: Masının ardından açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılış programıydı. Fon soruşturması mesajı verdi.
1: Yol haritamızı belirledik. Türkiye ekonomisi bu sorunun üstesinden gelecek kapasitededir. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir.
2: Diğer taraftan fon soruşturmasında oldukça çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Mustafa Sandal'ın eşi Melis Süt Şurup'un fondan elde ettiği kazancın 15 milyar 793 milyon liraya ulaştığı öne sürüldü. Dosyada babası Cihan Süt Şurup'un da adı var sevgili izleyenler ve soruşturmada 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece fon soruşturmasında tutuklu sayısı 85'e yükseldi.
3: Milyarlarca liralık fon soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Dosyanın dikkat çeken ismi yine Melis Süt Şurup. Bu kez rakam daha da büyüdü. İddiaya göre Süt Şurup'un fonlardan elde ettiği kazanç 15 milyar 793 milyon liraya ulaştı. Peki bu para nasıl büyüdü? Dosyadaki bilgilere göre ilk adım borsada atıldı. 13 milyar 673 milyon lira kazanç elde edildi. Bu para daha sonra Terra'nın bir fonuna yatırıldı. Bu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kar elde edildiği öne sürüldü. Dosyadaki rakamlara göre Süt Şurup, 2026 yılında fonlardan en yüksek kar elde eden isim oldu. Ama dosyadaki tek dikkat çeken isim o değil. Babası Cihan Süt Şurup'un adı da listede yer aldı. Soruşturma ise sadece para trafiğiyle sınırlı değil. Tutuklama dalgası da büyüyor. Dün akşam sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü. Savcılık ifadeleri tamamlandı. Hepsi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Karar kısa süre sonra çıktı. 20 şüphelinin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında borsacı Burak Sevindikli, şarkıcı Nil Özalp de yer alıyor. Böylece soruşturmada yeni bir eşik daha aşıldı. Tutuklu sayısı 85'e yükseldi. Dosyadaki milyarlarca liralık para trafiği ve yeni isimler mercek altında. Soruşturmanın yeni ayrıntıları ise dosyaya girmeye devam ediyor.
2: Fon soruşturması Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi. Bahçeli güven kaybının ekonomiye zararı olacağına dikkati çekti.
0: Fon soruşturması gündemindeydi.
3: Finansal piyasalarda yaşanan bir manipülasyon iddiasının zararı yalnızca para kaybeden yatırımcılarla sınırlı değildir. Güven kaybı piyasaların tamamına, ilgili kurumlara ve bütünüyle ekonomiye olabilmektedir.
0: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tespitleri çarpıcıydı.
3: Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek ve sürekli kılacak hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır.
0: MHP lideri soruşturmada sonuna kadar gidilmesi gerektiğini vurguladı.
2: Ve efendim hakem atamalarındaki iddialar da soruşturmaya dönüştü. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme kararında çok çarpıcı tespitler var. İşte detayları.
3: Hakem atamalarının perde arkasına ilişkin soruşturma derinleşti. Mahkeme kararına göre bazı hakemler çeşitli kriterlerle gruplandırıldı. Yakın, söz dinleyen, kontrol edilebilen ve diğerleri. Kararda kişisel gelişim ve liyakat esaslarının geri plana itildiğinin altı çizildi. Hakemlerin kişisel verileri hukuka aykırı şekilde kaydedildi. Bu bilgiler daha sonra hakem atamalarında kullanıldı. Dosyaya göre bazı hakemlerin kamu görevini yapmasının da bu bilgiler üzerinden engellendiği ortaya konuldu. Mahkeme somut delillere dikkat çekti. Kaçma, saklanma ve delilleri karartma şüphesi nedeniyle adli kontrolün yetersiz kalacağına hükmetti. Ve 5 şüpheli tutuklandı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski hakem öğretmen Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme suçlamasıyla tutuklandı. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Dernek Şube Başkanı Ferdi Karadoruk da güveni kötüye kullanma suçundan tutuklandı. Karadoruk'un dijital materyallerindeki incelemede ayrıca çocukların kullanıldığı müstehcen yayınlara ilişkin suçlama yöneltildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin hakkında ise adli kontrol uygulandı. Soruşturmanın bir diğer ayağı dernek oldu. Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin

0: kapatılması için Asli Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı. Başsavcılık dernek yönetiminin hakem atamalarında liyakat yerine mensubiyet ve kişisel sadakati öne çıkardığını söyledi. Derneğin futbol ve hakemlik camiasında baskı ve güç unsuru haline getirildiği vurgulandı. Ve ifadeler. Ferhat Gündoğdu suçlamaları kabul etmedi. Telefonundaki ses kaydından haberi olmadığını söyledi. Kayıt kendisine gösterildiğinde ise hatırlamadığını anlattı. Gündoğdu suçsuzum, serbest bırakılmamı talep ederim dedi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da açıklama geldi. Hakem atamalarının Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu tarafından yapılacağı duyuruldu. Federasyon yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini açıkladı.
1: Kredi kartı kullananlar ve telefon alacaklar da ekran başına diyelim. Çünkü kredi kartlarında asgari ödeme oranının belirlenmesindeki limit değişti. Cep telefonu kredilerinde ise fiyata göre vade sınırları belirlendi. İşte bütün detaylar.
2: Kredi kartı borcunuzun tamamını mı ödüyorsunuz yoksa asgari tutarını mı ödüyorsunuz?
3: İşletme sahibi olduğum için mecbur hepsini kapatıyoruz.
4: Asgarinin üzerinde ödüyorum, yani tamamına yakında ödemeye çalışıyorum.
0: Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Ödeme limitleri değişti.
2: BDDK kredi kartı kullanıcıları ve cep telefonu alacakları ilgilendiren yeni düzenlemelere gitti. Kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı yükseltildi.
0: %20 asgari ödeme oranının uygulanmasında esas alınan limit sınırı 50 bin liradan 100 bin liraya yükseltildi.
2: Yani limiti 100 bin lira ve altında olan kredi kartlarının asgari ödemesi dönem borcunun %20'si olacak. 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarının asgari ödemesi ise %40 olacak.
5: Ben ayağımı yorganıma göre uzattığım için bu kadar harcama yapmıyorum.
0: Telefon alımında kullanılan tüketici kredilerinde de fiyat ve vade sınırları yeniden belirlendi.
2: Fiyatı 40 bin lira ve altında olan cep telefonları için kredi vadesi 12 ay olacak. 40 bin liranın üzerindeki cep telefonları için vade 3 ayla sınırlı olacak.
6: Vade fark olmazsa alabilirim, düşünürüm.
0: Yenilenmiş telefonlar için de ayrı bir fiyat sınırı getirildi.
2: 50 bin lira ve altındaki yenilenmiş telefonlarda vade 12 ay olacak. 50 bin liranın üzerindeki yenilenmiş telefonlarda vade 3 ayla sınırlı olacak.
0: Kredi ile cep telefonu satışlarında uygulanan taksit yasağı sürüyor. Sıfır telefonlar kredi kartıyla taksitli olarak satın alınamayacak.
1: 9 yıl önce kaybolan gençten acı haber geldi efendim. Kaybolduktan sadece 12 gün sonra cansız bedeninin sahilde bulunduğu ve kimsesizler mezarlığına defnedildiği ortaya çıktı. Ailesi ölüm nedeninin netleştirilmesini istiyor.
7: Cesedin resimlerini görmeme rağmen onun benim çocuğum olduğuna dair hiçbir inancım yok.
8: 9 yıl önce kaybolmuş, ailesi onun yolunu gözlemişti. Cansız bedeni kimsesiz mezarlığından çıktı.
9: Ben onunla birlikte büyüdüm. Ben 17 yaşında anne olmuştum. Ben de çocuktum.
8: Acılı ailenin sözleri yüreklere ateş düşürdü.
9: Ne yokluklarla büyüttüm ben onu, ne zorluklarla büyüttüm. İçim su acıyor. Ben de ölmüş gibiydim yani.
8: 22 yaşındaki Oğuzhan Tekin 16 Aralık 2017'de evden çıktı, ailesi kayıp başvurusu yaptı. Giden gelmiyor,
7: acep nedendir? Kayboluşunun ardından tabii ki anında başvurularımız oldu.
8: 28 Aralık 2017, Avcılar sahilinde bulunan ceset kimsesizler mezarlığına defnedildi. Ailenin bundan haberi yoktu.
7: 9 yıldır da çocuğumuzu arıyoruz. Gitmediğimiz yer kalmadı.
8: Yıllar geçti.
7: Ben bugün yarın çıktı, geldi, gelecek. Her gün kapı açılır. İşte aha geldi. Bir telefon çalar, Oğuzhan mı aradı acaba?
8: Arayan kayıp şahıslar bürosuydu. DNA testi ailenin yıllardır aradığı oğlunu işaret etti.
9: Kimsesizler mezarlığını atmışlar. Onun o kadar kimsesi var, o kadar akrabası var. Biz varız. 9 yıldır yavrum orada. Bizim haberimiz yok.
8: Aileden alınan örnekler eşleşti. Ancak baba Tekin raporlardaki çelişkilere dikkat çekti.
7: Bulaşıcı olmayan hastalıktan yazıyor, denizden çıkarıyor. Bu nasıl bir çelişki? Ben hangi birine inanacağım?
8: Ailenin aklında cevap bekleyen sorular var. Talepleri ise net.
7: Bizde bir güvensizlik oluştu. Bu güvenin yeniden tesis edilmesi için fethi kabir istiyorum.
1: Efendim, Antalya'daysa eline pompalı tüfek alan bir şehir eşkıyası kimseye aldırış etmeden sitenin içinde bakın nasıl gezindi.

0: bu şahıs pompalı tüfekle sitenin içinde gezmeye başladı.
1: Elinde tüfek, adımları ise rahat. Kimseye aldırış etmeden dolaştı. Onu uyaranlara da tüfeği doğrulttu.
0: Ben size kim olduğumu göstereceğim dedi. Direktmen pompalı tüfeği aldı geldi. Bizim üstümüzde doğrulttu.
1: Bu adam pompalı tüfekle sitenin içinde gezdi. O sırada sitede yürüyen bir anne ve iki evladı vardı. Şehir eşkıyası onların yanından böyle rahat adımlarla geçti. Site yönetimi tüfekle dolaşan magandayı uyarmak istedi. Şehir eşkıyası tüfeğini onlara doğrultup tehditler savurdu.
0: O sırada benim oğlum da yanımdaydı. Daha sonra biz oğlumla müdahale ettik. Şahsın elinden tüfeği aldık.
1: Yönetimin şikayeti polisi harekete geçirdi. Şüpheli yakalandı ancak serbest bırakıldı.
0: Hala şahıs bu sitede oturuyor ve biz çok tedirginiz.
1: Tehditler yetişkinlerle sınırlı kalmadı. Bu kez hedefte çocuklar da vardı.
0: Çocuklarımızı da ölümle tehdit etti. Buralarda gezmeyin sizi öldürürüm diye de zaten uyarmış.
1: Çocuklar evden çıkamaz hale geldi.
0: Bir an önce de yasal işlem yapılıp bu şahsın sitemizden uzaklaştırılmasını istiyoruz.
2: Hatay'daki acemi hırsızlarla devam edecek Beyaz Ana Haber. Kuyumcu soymaya çalışan iki hırsız çelik kasayla başa çıkamadılar. Kasayı açamayan hırsızlar eli boş kaçmak zorunda kaldı.
3: Tozlar içindeydi dükkan. İçeri geçince anladım ki buraya birileri girmiş. Büyük ihtimalle kuyumcu için gelmişler.
4: Duvarı deldiler. Bitişikteki kuyumcuyu soymaya çalıştılar. Acemi hırsızlar eli boş kaçmak zorunda kaldı.
3: Duvarı delip yandaki kuyumcuya girmeye çalışmışlar. Kuyumcuya zarar verememişler. Yani altınlarını alamamışlar.
4: İki acemi hırsız planını yaptı. Hedeflerinde bir kuyumcu vardı. Kask taktılar. Kuyumcunun bitişiğindeki terzi dükkanına girdiler. Duvardan delik açıp kuyumcuya geçtiler.
3: Baktım ki bu şuralar delinmiş ve kuyumcunun kasasında oynanmış, kesilmiş 3-4 yerinden kesik vardı.
4: Ama çelik kasa engelini aşamadılar. Kasayı açamayan hırsızlar eli boş kaçtı. Polisler şimdi hırsızların peşinde.
2: Ve dünyada bir ilke imza atıldı. Sevgili izleyenler bakın, Karadeniz'in simgesi hamsi. Bu kez cilt bakım kremi oldu. Krem cildi yeniliyor, gençleştiriyor.
5: Güzel olduğumuzu biliyorsunuz. Biraz da mucitlik vardı bizde hamsili krem olarak. Dünya literatürüne ilk defa giren bir kremi yaptık.
4: Hamsi bu kez cildi güzelleştirmek için sahneye çıktı. Hamsili masaj kremi üretildi.
5: Biz hamsiden yakında inşallah kadayıf da yapacağız kırçığından.
4: Aktarlık yapan Mehmet Karali, vatandaşların krem talebi için harekete geçti. Farklı bir çalışmaya imza attı. 5 sene çalışmanın sonucunda hamsili krem üretti.
5: Denizden alakalı bir ürün yapabilir miyiz dedik. Yaparız tabii. Şu anda hamsili kremi yaptık.
4: Krem damıtma yöntemiyle yapılıyor. Cildi güzelleştiriyor.
5: İnce bir tabaka. Yatmadan önce cildimize sürersek cilt bariyerlerini yeniler. Yani cilt yenileme özelliği vardır.
2: Dolandırıcılar boş durmuyor. Sürekli ağlarına takılacak yeni mağdur peşindeler tabii ama bu kez baltayı taşa vurdular. Sanal medya fenomeni Ahmet Aydın dolandırıcılarla bakın nasıl alay etti.
6: Üzülüyorum ya, bir şey sinir boşalması yaşadım da.
7: Dolandırıcılarla resmen kahkaha attık.
1: Dolandırıcıların ağına düşmedi. Hatta onlarla alay etti.
7: Devam edebilirsiniz yaptığınız şey diyerek kendisi gülerek zaten bir şeyi telefonu kapattı.
8: Son zamanlarda herkesin başı dolandırıcılarla dertli. Ağlarına düşürdükleri mağdurlardan yalanlar üzerine para koparmaya çalışıyorlar. Ancak bu kez dolandırıcılar baltayı taşa vurdu.
9: Yasal olmayan R18
7: müstehcen görüntülerden dolayı ceza yedin dedikten sonra zaten ben anladım. Yani hiçbir devlet çalışanı, hiçbir avukat, hiçbir savcı sizi bu sebepten dolayı arayarak para talep edemez.
8: Dolandırıcılar hemen kendini ele verdi. Bu kez Ahmet Aydın onlarla dalga geçmeye başladı.
6: Kaç para ceza yazıyorlar?
9: 50 bin
6: mi? 50 bin mi? Çok özür diliyorum ya. Bir şey sinir boşalması yaşadım da.
8: Kayıtsız kalmadı, sanal medya hesabından videoyu paylaştı.
7: Videoda da eğer dikkatli dinlerseniz arka

0: arka planda birini zaten o an dolandırıyorlardı. Yani dekont istiyorlardı. Herkesin bilinçlenmesini tavsiye ediyorum.
1: Efendim, yıllık izne çıkan bir çalışan izin süresinin ücretini peşin olarak alamadı, mahkemenin yolunu tuttu. İşte Yargıtay'dan emsal karar çıkaran olayın detayları gelecek şimdi ekrana.
2: 4857 sayılı iş kanununun 57. maddesine göre izne ayrılan işçiye yıllık izin ücretinin peşin ödemesi zorunludur.
3: Yıllık izne çıkanlar ya da çıkacaklar dikkat! İzne giderken peşin ödeme alamazsanız mahkemenin yolunu tutabilirsiniz.
4: Bir çalışan da aynen öyle yaptı. İzin dönemine ait ücreti alamadığı için mahkemenin yolunu tuttu. Ne ödeme alabilmişti ne de avans, iş sözleşmesini feshetti.
3: Mahkeme Fes'in haklı olduğuna ve işçiye kıdem tazminatı ödenmesine hükmetti.
4: Aynı şehirde benzer bir durumu yaşayan çalışan daha izne çıkarken peşin ödeme almadığı gerekçesiyle istifa etti. Fakat mahkeme bu sefer haklı fesih sebebi saymadı, dosya istinafa taşındı.
2: İzne giderken ödemesini alamadığı için istifa eden işçinin tazminat hakkı bulunmaktadır.
3: İşte Yargıtay tam da burada devreye girdi.
2: Yargıtay'a göre işçiye fazla izin verilmiş olsa dahi izne çıkışta peşin bir ödeme yapılması zorunludur. Eğer peşin ödeme yapılmazsa bu bir haklı fesih sebebidir ve tazminat gerektirir.
1: Efendim, canlı yayında doğal afeti anlatıyordu, felaketi yaşadı. Meksikalı muhabir ve kameraman canlı yayın esnasında araç tarafından kaza geçirildi ve an be an da bu canlı yayına yansıdı.
5: Canlı yayındaydı, yaşanan felaketi seyirciye aktarıyordu. O sırada bir araç kontrol kaybetti. Muhabir ve kameramana işte böyle çarptı. Görüntüler Meksika'dan. Bu muhabir toprak kaymasını haberleştiriyordu. Canlı yayındaydı. Bulvarda kontrolden çıkan bu pick-up muhabir ve kameramana çarptı. Dehşet an be an canlı yayına yansıdı. Gazeteciler çarpmanın etkisiyle savruldu. Ekipler kısa sürede oradaydı. Hastaneye kaldırılan gazetecilerin durumu iyi.
1: Ve Hemlik manevrası yine hayat kurtardı. Kayseri ve Elazığ'dan yansıyan görüntüler var şimdi.
6: Yemek yerken amcanın boğazında herhalde ekmek kaldı. Ben de bildiğim bir sistemi uygulamaya çalıştım.
5: Yediği yemek az daha öldürüyordu. Hemlik manevrasıyla kurtuldu, yemek yemeye devam etti.
6: Amcanın birinin çanaklaştığını gördüm ve yardımcı oldum.
5: Bu adamın yemek yerken boğazına ekmek kaçtı, nefes alamadı. Garson anında müdahale etti. Hemlik manevrası uyguladı. Ekmek nefes borusundan çıktı. Adam rahat bir nefes aldı.
7: Bazen ufak bir dokunuş bile hayat kurtarabilir.
5: Şeker az daha hayattan koparıyordu. Asansör bekleyen adamın boğazına şeker kaçtı. Nefes alamadı. Yardımına personel yetişti. Hemlik manevrası uyguladı. Rahat bir nefes alan adam personele teşekkür etti.
1: WhatsApp mesajlarını başkalarına gönderenlerle devam edeceğiz. Zira ekran görüntüsü alıp yaydığınız o mesajlar sizi hapis cezasıyla karşı karşıya bırakabilir efendim.
8: Ekran görüntüsünü alıp arkadaşına gönderiyor
9: musun? Evet.
8: Ne sıklıkla yapıyorsun?
9: Önemli dedikodu varsa net yapıyorum.
3: WhatsApp yazışmalarını başkalarına gönderenler dikkat.
9: Bir dedikodu olur, bir şey olur. Önemli kavga, o tarz durumlar tabii ki hemen gönderirim.
3: O mesajlar sizi cezaevine sokabilir.
8: Biriyle WhatsApp'tan yazıştınız ve mesajların ekran görüntüsünü alıp arkadaşınıza attınız ya da o mesajları yanınızdaki kişiye okuttunuz.
9: Herkes yapıyor, ben de yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz bunu, ne olur ki?
8: İşte böyle diyenler, aman dikkat, mesajları karşı tarafın rızası olmadan ifşa edenler 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.
10: Eğer paylaşılan yazılan WhatsApp mesajları diğer tarafın özel yaşamına ilişkin unsurlar içeriyorsa da 2 ila 5 yıl arasında da bir cezalandırma olabilir.
11: Gerçekten mi? Bilmiyordum. Yapmayız bundan sonra.
8: Örneğin tehdit edildiniz veya şantaja uğradınız. Peki elinizdeki mesajları ne yapacaksınız? İşte hukuk burada da bir ayrım yapıyor.
10: Bunu ispatlamak amacıyla sadece ve doğrudan mahkeme sunarsınız.

0: Sana suç oluşmaz.
1: Yani elinizdeki mesajların bir delil olduğunu düşünüyorsanız onu internete taşımak yerine hukuki sürece sunmak gerekiyor.
0: Ani gelişen bir tehdit veya saldırı varsa o anın kanıtı olarak bunu da sunabilirsiniz.
2: Efendim, Adana'da bir adamın et sevgisi dillere destandı. Hal böyle olunca arkadaşları da ona düğününde keçi taktı efendim, keçi.
3: Geldiğinizin arkadaşlarım.

0: Kendisine duyarsız kalmadığı düğününde keçi taktı.
1: Bir düğün töreninde ilk defa görüyoruz tabii ki.
0: Kemal Karaköse ile Cennet Kayadelen Adana'da dünya evine girdi. Damadın arkadaşlarının bir sürpriz hazırlığı vardı.
2: Kardeşimiz hemen hemen her hafta sonu bir mangal partisi yapar.
0: Mangal sevgisi dillere destandı. Arkadaşları da takı merasiminde kolları sıvadı.
1: Beyimizin arkadaşlarından damadımıza bir kocaman bir koç geldi efendim. Alkışlıyoruz.
0: Keçi salona girdi. Herkes kısa süreli şok geçirdi.
1: Kocaman alkış gelsin efendim.
0: Düğünün üzerinden günler geçmesine rağmen damat yaşadığı şoku atlatamadı.
3: Yani şaşırdık, böyle bir hediye beklemiyorduk yani. Değişik oldu.
0: Çiçeği burnunda çift keçiyi evlerine götürüp beslemeye başladı.
4: Çok mutlu oldu kendisi çünkü.
5: Çok mu et seven bir eşin?
4: Evet, evet, aşırı seviyor.
6: İstanbul'da bir hırsız kuyumcuyu soymaya geldi ama çalışanın tuzağına düştü. 5 milyon liralık vurgun yaptığını zanneden hırsız elindeki imitasyon altınlarla hüsrana uğradı.
7: Bana doğru bir silah doğrulttu. Altınları vermemi istedi.
0: Kuyumcuyu soymaya geldi ama tuzağa düştü.
8: Tutuyor oradan. Bizim böyle konularda tedbir amaçlı koyduğumuz demo altınları veriyor.
0: Kapüşonlu şüpheli kuyumcuya girdi. Elindeki poşeti altınla doldurmasını istedi. Ama kuyumcu daha önce tedbir almıştı. İmitasyon altınlar vitrindeydi. Çalışan bu altınları poşete doldurdu.
8: Altın olsaydı verdiğimiz ürünler 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı.
0: Farkına varmayan hırsızsa elindeki imitasyon altınlarla kaçtı.
8: Olaydan 1-2 saat geçmeden şahsı hemen yakaladılar.
0: Şüphenin çocuğuna takılan ve kayınvalidesinin altınları da sanal bahiste kaybettiği ortaya çıktı.
6: Ve tabela bir kez daha indirimle değişti bu sefer. Motorine 2 lira 20 kuruş indirim geldi. 6 Ekim Salı gününden itibaren de 4 lira 95 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor.
9: Tabela üst üste indirimle değişecek. Motorine gece yarısında gelen indirimin ardından bir indirim daha gelmesi bekleniyor. ABD-İran savaşının etkisiyle birlikte petrol fiyatlarındaki dalgalanma devam ediyor.
10: Petrol fiyatlarındaki dalgalanma da motorin fiyatlarını etkiledi. Gece yarısı motorine 2 lira 20 kuruş indirim geldi.
9: Ve bu indirim ardından vatandaşı sevindirecek bir haber daha geldi.
10: Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 4 lira 95 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.
9: Bu indirim de gerçekleşirse motorinin litre fiyatı İstanbul'da 90 lira 3 kuruşa, Ankara'da 91 lira 13 kuruşa, İzmir'de 91 lira 43 kuruşa gerileyecek.
6: Öyle bir tezgah düşünün ki satıcısı yok sevgili izleyenler. Alışveriş yapan önce tartıyor ürünü, ardından da parasını kovaya bırakıyor. İşte o satıcısız tezgah.
11: Kimse yok ama Allah var. Burada adet böyle. Kendimiz alıyoruz, kendimiz tartıyoruz. Ne kadar ücreti varsa onu da kovanın içine koyuyoruz.
0: Bu tezgahta satıcı yok. Alışverişin bedeli kovaya bırakılıyor.
12: Vekili mi? Vekili olmayacak.
11: Ve 260 lira.
0: Yol kenarına kurulan sebze tezgahı alışılagelmişin dışında satış yöntemiyle dikkat çekiyor. Bu tezgahta satıcı yok.
11: Kimse yok. Kimse yok ama Allah var.
0: Alışveriş yapan önce tartıyor, parasını da kovaya bırakıyor.
11: Ve 260 lira ve buraya tekrar kovayı astı.
0: Ürünlerin fiyatları yazılı, poşet ve tartıda hazır bulunuyor.
11: Biz 3 kilo domates, 1 kilo salatalık aldık. Ücretini 260 lira olarak belirledik. 260 lira ve buraya tekrar kovayı astık.
13: Ve gidiyoruz.
6: Efendim, sırada Antalya'da yaşayan Çörüt ailesi var. İkinci çocuklarını isterlerken dördüzleri oldu ve artık çiftin 5 kızı var.
14: Nasip kısmet diyelim.
15: Bize de sürpriz oldu.
0: İkinci çocuk hayali kurarken hayatlarının sürprizini yaşadılar. Bir çocuk hayal ettiler, 4 bebekle döndüler.
14: 4'üz. Önceden de 4 yaşında bir kızımız var. Hepsi toplam 5 kızımız oldu.
0: Antalya Kaş'ta yaşayan Çörüt ailesinin 4 yaşında bir çocukları vardı. Yeniden çocuk istediler ama doğal yollu olmayınca tüp bebek tedavisine başvurdular.
14: Bayağı bir heyecanlıyız, bir şaşkınız.
0: Tek çocuk isterlerken 4'üzleri olacağını öğrendiler.
15: Annemler yardımcı olacak, hep beraber bakacağız.
0: Bebekler Denizli'deki hastanede dünyaya gözlerini açtı. Kuvvete alındılar.
15: Yoğun bakımdan çıktık. Çok şükür hemşirelerimiz, doktorlarımız sayesinde bugünleri gördük.
0: Şaşkınlığını gizleyemedi Çörüt ailesi.
14: Bakımları tabii ki zor olacak ama bir şekilde üstesinden geliriz inşallah. Vatana millete hayırlı olsun.

0: Marketten 5 litrelik hazır su aldı genç kadın ama büyük şok yaşadı. Bardağı, suyu doldurduğunda içindeki beyaz renkli cisimleri fark etti ve o anları da kayda aldı. Ardından markadan şikayetçi oldu.
1: Bunların ne olduğunu gerçekten merak ediyoruz. Markadan bir an önce bir açıklama bekliyoruz.
2: Kağıt tarzı bir şey olabilir. Şeffaf bir şey olabilir. Tırnak olabilir.
3: Marketten aldığı hazır suyun içinden çıkanlar şoke etti.
1: Bunların ne olduğunu gerçekten merak ediyoruz.
4: Hijyenik değil yani. Kul hakkı. Allah vicdan versin herkese.
2: Bir genç kadın marketten 5 litrelik bir su aldı. Bardağı boşalttığında gördükleri karşısında büyük şok yaşadı. Çünkü içinde beyazı andıran şeffaf renkli parçacıklar vardı.
5: Bir tek onda değil ki, turşu şişesinin içinden eldiven çıkıyor.
2: Güvenerek marketten aldığı suyun içinde çıkanlar yüzünden büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen cep telefonunu çıkardı, o anları kayda almaya başladı. Ardından markadan şikayetçi oldu.
4: Hepimiz alıp içiyoruz yani sonuçta. Market suyu, çeşmeden içmiyoruz, oradan içiyoruz.
5: Denetim tabii ki de olmalı. Herkes işini düzgün yapsa bunların hiçbiri olmaz.
3: Mağdur olan kadın markayla iletişime geçti. Boru hattının çok uzun olduğunu, fazla basınçtan filtrenin patladığını söylediler. Cisimlerin bu yüzden suyun içine girdiğini öne sürdüler.
0: Denizli'de 3 liseli kız dedikodu yaptığı iddiasıyla bir ortaokul öğrencisine uyguladığı şiddeti kayda aldırmıştı. Kızı önce çeşmenin altında ıslatıp ardından yerde sürükleyen şüpheliler gözaltına alınsa da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
6: Çeşmede ıslatıp yerlerde sürüklediler. Liseli kızların akran zorbalığı bununla da sınırlı kalmadı. O anları bir de kayda aldırdılar. Üç liseli kız, ortaokul öğrencisi bir kızı dedikodu yaptığı iddiasıyla önce bu çeşmenin başına getirip ıslattılar. Ardından yerde sürükleyip yüzüne ve başına vurdular. Üç liseli yaşananları böyle kaydettiler. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mağdur öğrencinin yakınları şikayetçi oldu.
7: Hayır, benim adımı çıkardı mı ben?
6: Üç liseli kız gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakıldı.
0: Sahte belgeler düzenlediler. Devleti milyarlarca lira zarara uğrattılar. Vergi usulsüzlüğü ve sahte belge düzenleyen şebekelere dev bir operasyon düzenlendi. 31 şüpheli tutuklandı.
6: Sahte belgeler düzenleyip haksız vergi iadesi aldılar. 31 milyar liralık vurguna imza attılar ama sonunda yakayı ele verdiler.
8: 155 firma gerçek olmayan belgeler düzenledi ve bu belgelerle de haksız vergi iadesi aldı. İncelenen işlemlerin toplamı 31 milyar lirayı aştı.
6: Kağıt üzerindeki işlemler büyüdü. Rakam 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 liraya kadar ulaştı.
8: Ve dosya derinleşti. Sadece para hareketleri değil, firmalarda mercek altına alındı. Soruşturma 20 ile kadar uzandı ve operasyonun düğmesine basıldı. Toplam 9 ilde eş zamanlı baskın yapıldı.
6: ...52 şüpheli gözaltına alındı. 31'i tutuklandı. Mal varlıklarına da el konuldu. Ayrıca 8 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 155 firmanın mercek altına alındığı soruşturmada 31 milyar lira yaşan işlem hacminin ayrıntıları araştırılıyor.
0: Fenomen Ahmet Aydın efendim İstanbul'a yeni taşındı. Daha gezmeye fırsat bulamadan misafirleri de gelmeye başladı aslında. İstanbul'u bilmeden ailesinin gezi rehberi oluvermişti. Eminönü böyle olunca İstiklal Caddesi, Dolmabahçe Sarayı da Anıtkabir oldu.
2: Burası neresi?
9: Yerebatan Sarnıcı burası.
10: Yerebatan.
11: Burası ne?
10: Burası büyük ada.
11: He.
10: En büyük ada burası.
11: Ayasofya Camii burası mı?
10: Yok, burayı Merkez Camii. O Beylikdüzü'nde.
11: Burası ne caddesiydi?
10: Bura Taksim Caddesi.
11: Eminönü'nde.
10: He, bağlantılı ya.
2: Burası neresi?
10: Bura Yerebatan Sarnıcı bura. Yerebatan.
11: Bu kulenin ismi ne?
10: Bu Rapunzel Kulesi. O hikayedeki saçını uzatan kız vardı ya. Rapunzel. Şu pencereden uzatmış. Aşağı doğru.
2: Peki burası neresi?
10: Bura Özgür Kız Heykeli.
2: Ama aslında burası Kız Kulesi. İnsana bildiğini böyle unutturuyor. İzleyenleri ise kahkaha yapıyor.

0: doyuyor.
1: Gezdirmemi isteyen insanlara bunu yaşıyorum. Yani nereye gezdireyim ben bilmiyorum ki. Açıkçası da birçok yeri de gerçekten bilmiyorum.
0: Ahmet Aydın memleketten İstanbul'a yeni geldi. İstanbul'u pek fazla gezmeye fırsat bulamadı. Ancak memleketten ailesi gelince onları gezdirmek zorunda kaldı. Ortaya işte böyle ilginç görüntüler çıktı.
2: Burası ne?
3: Burası Büyükada. He, en büyük ada burası işte.
1: Seri İstanbul'u bilmeden İstanbul'u bilmeyen birini gezdirmek.
2: Burası ne?
3: Burası Harry Potter'ın çekildiği yer.
1: Burası neresi diye sorduklarında
0: aklınızda ilk geleni söylüyorsunuz.
1: Özgürlük heykeli işte burası.
2: Ayasofya Camii burası mı?
3: Yok, burayı Merkez Camii. O Beylikdüzü'nde.
0: İşte İstanbul'u Ahmet Aydın'la turlayacak şanslı kişi biziz. İstanbul Üsküdar'ı gezeceğiz. Bakalım nereler ne olacak.
1: Buyurun gezelim.
0: Aa, orası neresi?
1: Anıtkabir.
0: Anıtkabir mi? İstanbul'da.
1: Evet. Keyifli bir video serisi haline döndü. Bakalım bundan sonra da farklı yerleri de çekmeye devam edeceğim.
4: İstanbul'da 19 yaşındaki bir motokurye trafik kazasında hayatını kaybetti. 46 gün sonra sevgili izleyenler, yeni görüntüler ortaya çıktı ve davanın seyri tamamen değişti.
5: İlk raporda asli kusurlu bulunmuştu. 46 gün sonra kaza anı görüntüleri çıktı. Davanın gidişatı bir anda tersine döndü. 19 yaşındaki Yusuf Büyüktaş motokuryelik yapıyordu. Feci kazada hayatını kaybetti. Davada genç Yusuf asli kusurlu sayıldı. Otomobil sürücüsü ise serbest bırakıldı. Ve tam 46 gün sonra Yusuf'un babası kaza anına ilişkin görüntülere ulaştı. Geri manevra yapan otomobil Yusuf'a çarpmıştı. Davanın gidişatı bir anda değişti. Bu sefer asli kusurlu bulunan otomobil sürücüsüydü. Tutuklandı. Acılı bir babanın azmi adaleti yerine getirdi.
4: Ankara'da korkunç bir kaza oldu. Motosikletle otomobil çarpıştı. Bir kişinin hayatını kaybettiği korkunç kaza kameraları da böyle yansıdı.
5: Motosikletle otomobil çarpıştı. Metrelerce savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Korkunç kazanın adresi Ankara Çankaya. Cem Şahin motosikletiyle hareket halindeydi. O sırada bu araç sola dönecekti. Kafa kafaya çarpıştılar. Şahin metrelerce havaya savruldu. Ardından yola düştü. Ekipler bölgedeydi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı. Geriye ise o korkunç kazanın görüntüleri kaldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
4: İspanya sular altında kaldı sayın seyirciler. Evler suya gömüldü. Felakette evini su basan yaşlı bir kadın da hayatını kaybetti. İşte yaşananlar.
6: Yollar göle döndü. Sel felaketinde bir kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtına ve sağanak İspanya'yı vurdu. Madrigueras kasabasında sel oldu, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Araçlar suya kapıldı, sürüklendi. Evlerse suya gömüldü, çatıları bile görünmez hale geldi. Ölüm kalım savaşı vardı. Mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı. Ama 102 yaşındaki bir kadın onlar kadar şanslı değildi. Kendini en güvende hissettiği yeri yani evini sel yutmuştu. Hayatını kaybetti. İspanya için tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Uyarılar peş peşe geliyor. Değişken hava şartları önümüzdeki haftaya kadar devam edecek.
4: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye yönelik Katsa yaptırımlarının kaldırılması ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dostluğuna vurgu yaparak yanıt verdi. Trump herhangi bir gecikme yok dedi.
5: Türkiye'yi seviyorum. Herhangi bir gecikme yok ve onu her zaman mutlu edeceğim.
6: Katsa yaptırımlarının kaldırılması sorusuna böyle cevap verdi.
5: Herhangi bir gecikme yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim dostum ve onu her zaman mutlu edeceğim.
6: ABD Başkanı Donald Trump yaptırımların kaldırılacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Ankara'da yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde söylemişti.
5: Yaptırımlar.

0: Yaptırımları iptal edeceğiz. Bu yaptırımları kaldıracağız. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
1: Efendim, günlerce süren sağanak yağıştan sonra İstanbul'da bugün güneş açtı. Evde canı sıkılanlar İstanbul turuna çıktılar ama dikkat etmemiz gerekiyor. 6 il için sarı kodlu alarm verildi çünkü.
2: Öğlen sıcak oluyor.
3: Hemen dışarı attık kendimizi. Çoluk çocuk bir hava alalım diye.
0: Güneş sonunda yüzünü gösterdi. Hafta sonunu değerlendirmek isteyenler İstanbul turuna çıktı.
4: Sivas'tan bir arkadaşım geldi, çocuk arkadaşım. Onu gezdirmeye geldim.
5: Günler sonra İstanbul'da güneş açtı ve herkes bu güneşli havanın tadını çıkarmak için dışarıya çıktı. Bakın Üsküdar rıhtı doldu, taştı.
4: 2-3 gündür yağmur vardı. Bugün hava güzel.
3: Çok güzel günler. Tam Eylül-Ekim ayları en sevdiğim aylar. En güzel zamanları diye düşünüyorum İstanbul.
5: Şu an İstanbul'da termometreler 19 dereceyi gösteriyor. Ancak hafif de bir rüzgar var. Önümüzdeki haftaya bakacak olursak güneşli havalar hakim olacak. Ancak 6 il için sarı kodlu alarm verildi.
6: Havalar çok değişik. Yani hem sıcak hem soğuk, ne giyeceğimizi bilmiyoruz.
5: O yüzden dedin ki kat giyineyim.
6: Evet, öyle dedim.
0: Adana ve Hatay'da sağanak yağış hakim olurken İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale fırtınaya teslim olacak.
5: Bayağı önce giymişsin ama.
2: Evet, yanımda deri ceketim var, ne olur ne olmaz diye aldım.
1: Efendim, İstanbul Eyüp Sultan'daki yol sürücüleri de yayaları da canlarından bezdirdi. Yaklaşık bir aydır bitmek bilmeyen o altyapı çalışmaları yüzünden cadde bataklığa dönmüş durumda. Araçlar bata çıka ilerlemekte. Tabii güçlük çekiyorlar. Beyaz Ana Haber'de isyan eden vatandaşa mikrofonu uzattı.
7: Lanet olsun ya. Böyle bir şey olamaz. Şuraya bak ya. Arabayı mahvoldu ya.
8: Teşekkür tamam. Ederim. Çok sağ olun.
9: Zıp zıp zıp yani. Gidebilmiyoruz, gelemiyoruz.
7: Eyvah eyvah. Arabanın altı çarptı.
10: Bu zararı kim karşılayacak onu da bilmiyoruz.
11: Devriliyoruz abla, baksana.
12: Çok kötü. Bir aydan beri bu yol böyle. Hiç kimse ilgilenmiyor. Şuraya bak. Ne teker kalıyor ne bir şey.
13: Cadde bataklığa döndü. Bitmek bilmeyen altyapı çalışması herkesi isyan ettirdi.
7: Belediye lanet olsun hiç çalışmıyor.
14: 20 santime yakın çukurlar vardı.
15: 7/24 yolu çekiyoruz. Rezilliği görüyorsun. Adım atamıyorum.
16: Delik deşik bak. Arabalar gitmiyor.
13: Adı altyapı çalışması ama üst yapıda ilerlemekte neredeyse imkansız.
17: Hiç utanmıyorlar mı? Eyüp Sultan gibi bir yerde böyle yol. Yani rezillik.
7: Motorla burası zor olmuyor mu geçmek?
8: Çok zor.
7: Nasıl yolun hali?
8: Berbat. Bir de duruyorlar. Kürmak gitmiyor. Kaldı.
7: Çamura mı saplandı?
8: Saplandı.
7: Ben bir tutayım abi.
8: Teşekkür tamam. Ederim. Çok sağ olun.
5: Bakın burası Eyüp Sultan'ın en işlek caddesi. Bu yollar resmen köstebek yuvasına dönmüş durumda. Çukurdan ilerlemekte güçlük çekiyor sürücüler ve haliyle isyan ediyorlar.
18: Vallahi yani bu rezillik nedir ya? Araba mahvoldu ya. Dans ede ede geliyoruz.
10: Balata gidiyor, altı sürtüyor, tavanı deliniyor. Ne olacak bilmiyoruz.
17: Hiç utanmıyorlar mı? Eyüp Sultan gibi bir yerde böyle yol. Yani rezillik.
5: İstanbul'da aralıksız devam eden sağanaklar yüzünden bu yolda bataklığa dönmüş durumda. Burada bir yaya geçidi var ve yayaların geçmesi bile çok güç. Çünkü geçtikleri anda bakın ayakkabıları da bizimki gibi çamur içinde kalabilir.
14: Okula giden çocuklar üstü başı çamur halinde geçiyorlar.
13: CHP'li Eyüp Sultan Belediyesi'nden henüz bir açıklama gelmedi. Çileye dönen bu çalışmanın ne zaman biteceği hala bir muamma.
16: Çalışmıyor ya, çalışmıyor. Belediye çalışmıyor. Allah yardımcınız olsun.
1: Efendim, dün haber peşinde koşuyordu. Bugün kraliyet tahtında. 56 yaşındaki gazetecinin hayatı alınan sürpriz kararla sadece bir gecede tamamen değişti.
19: Ekranların sevilen yüzüydü. Bir gecede hayatı değişti. Şimdi ülkenin kralı oldu. Toro krallığında 31 yıllık Oyo dönemi sona erdi. 34 yaşındaki kral Oyo kanser hastasıydı. Hayatını kaybetti ve krallığın yeni hükümdarı belli oldu. 56 yaşındaki gazeteci Edward Rukidi'nin bir gecede hayatı değişti. Babito klanından 21 kişilik komite Rukidi'yi yeni kral seçti. Taht Kralı.

0: mensup olduğu soydan farklı bir kola geçti. Ve geleneksel tahta çıkma töreni gerçekleşti. Böylece Rokidi dönemi başladı. Herkes Rokidi'ye saygısını böyle gösterdi.
1: Kısa bir aramız var. Aranın ardından yine buradayız.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
4: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden?
4: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
4: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Me.
4: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
5: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
6: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
7: 5G!
6: Türksel!
7: 5G!
6: Türksel!
7: 5G!
6: Muazzam.
8: Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
12: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel. Sen ne yapıyorsun?
13: Ben bir şey yapmıyorum abi.
9: Sen Türksel'li misin?
13: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
9: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
14: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
15: Türksel'leri bağlan hayata.
16: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz, deneyimleri buluşturan enerjimiz, başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
17: Taşpınar'da şöyle şık bir koltuk takımı var mı?
18: Var var.
17: E koltuk varsa televizyonda?
18: Var var.
17: Şeflere layık tencereler, en iyisinden beyaz eşyalar.
18: Var var.
17: O zaman bir ödeme kolaylığı da vardır herhalde.
18: Var var. Elden taksit de var.
17: Taşpınar. Eviniz için her şey var.
19: Var var Taşpınar.
5: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi. Tamamen keyfi.
9: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam.

0: Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Bu tavuk aşmış.
2: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
3: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Daha ilk dokunuşta gerçek bir farkı var. Ferre Art Line artısı var.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
1: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından mı çıkar? Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
2: Hep kazanman için her şeye A101 fiyatı

0: Uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil, sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
1: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
2: Kendine iyi bakmanın ışıltısı etrafını da sarar. Seni canlandıran, enerjini yükselten o an içinden taşıp tüm dünyaya yayılır. Çünkü sen ışıldadıkça etrafındakilerin de enerjisi yükselir. Palmoli, kendine ayırdığın o an.
1: Taşpınar'da %50'ye varan indirim var. Üstelik elden taksit imkanı var.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde tring sat.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
11: Herkes değil.
10: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Boş yok. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
12: Bütün KOBİ'lere soruyorum. Bakalım sizin için ne var sırada?
13: Dijitalleşmemiz lazım baba. Krediyi, teminat mektubunu 2 dakikada halletmeyelim mi?
12: İyi de oğlum, yeni makine alacağım. Böyle bir yatırım için şubeye gitmek lazım.
14: Anlaşıldı. Sizin için sırada Denizbank KOBİ bankacılığıyla tanışmak var. Yatırım işlemleriniz için bankanız ister ofisinizde ister şubede hep yanınızda. Günlük işlemleriniz için de mobil Deniz 7/24 cebinizde.

0: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Reklamların ardından Beyaz Ana Haber devam ediyor. Sevgili izleyenler, Afyonkarahisar'da bir tırdan dökülen kimyasal yolu ve güzergahtan geçen araçları mora boyamıştı. İşte bu kez de Tekirdağ'da benzer bir manzara ortaya çıktı. Dökülen boya yolu kırmızıya bürüdü.
2: Daha önce yola dökülen mor boya gündem olmuştu.
3: Böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok ya. Şuna bak, vallahi billahi var ya bak.
2: Şimdi ise aynı görüntünün kırmızısı Tekirdağ'da ortaya çıktı. Kapaklı'da bir cadde yola dökülen boya nedeniyle kırmızıya büründü. Yağış ve araçların geçişiyle boya geniş bir alana yayıldı. Asfaltın rengi değişti. Araçların geçtiği her noktada kırmızı izler oluştu. Ortaya adeta kırmızıya boyanmış bir cadde manzarası çıktı. Sürücülerin de dikkatini çeken görüntüler kameralara yansıdı. Boyanın yola nasıl döküldüğü belirlenemedi. Olayın kaynağının tespit edilmesi için inceleme sürüyor. Geçmişte mor.
4: Arabalar böyle.
2: Şimdi kırmızı. Yollardaki boya manzaraları renk değiştirerek gündem olmaya devam ediyor.
1: Ve böylelikle bu akşamda Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz.

0: Şerif'le konuşmak istiyorum, anladın mı? Hemen konuşmak istiyorum. Onu istiyorum.
1: Los Angeles.
2: O pisliği hemen bu. Yoksa karımı da çocuğu da vuracağım.
1: Joe, sakin ol Joe. Karının sevgilisini arıyoruz ve ben onu bulacağım, tamam mı?
2: Sen bana yardım etmek istiyor musun ha? Önce hangisini öldüreyim? Bu s**tü mü vurayım yoksa onun oğlunu mu ha? Hadi seçmeme yardım
1: Hayır Joe. Kimse silah sesi duymak istemiyor. Burada hepimizi korkutuyorsun. Dinle şimdi. Bütün gün sana yardımcı olmaya çalıştım ama bunun için sen de bana yardım etmelisin.
2: Neler hissettiğimi bilemezsin, tamam mı? Ne halde olduğumu anlayamazsın. Yapamayacağımı düşünüyorsun, öyle değil mi ha?
1: Yapabileceğini biliyorum Joe.
3: Şancı 2 atışa hazır.
2: Hayır, yapamayacağımı düşünüyorum.
1: Elinde silah var Joe. Ne istersen yaparsın.
4: Eski nişancılar hazır beklesin.
5: Şuraya baksanıza.
2: Dinle, çok yorgunum ahbap. Sanırım ne zaman uyuyabileceğim ben.
1: Yorgun olduğunu biliyorum
3: Bugün
1: Joe.
3: Bugün kimse ölmüyor.
1: Dün akşam ayaktaydın. Hadi. İzin ver de oraya geleyim. Geleyim.
2: Hayır. Hayır canım, cehennem be.

0: İyi misin?
1: Bu heriften nefret ediyorum.
2: Jeff, ben içeri girmekten yana. Çocuğun onun yanında olduğunu biliyoruz. Şimdi içeri girersek onu kurtarma şansımız %100.
1: Anneyi gözden çıkaracak mıyız?
2: Kurtarma şansımız en fazla %20. Jeff, öncelikle çocuğu kurtarmalıyız. Başka seçeneğimiz yok.
3: Anlaşılan bak, durumu kavrayamıyorum.
1: Burada yokmuşum gibi konuşma sakın.
4: Tam 16 saattir buradayız.
1: Lanet olasın.
4: Bu son 5 gündeki 3. vakamız.
2: Tamam, herkes sakin olsun. Hepimiz yorgunuz.
3: Bakın, hepinizi seçim konusundan uzaklaştırdım. Seçmek demek...
4: Bana bilmediğin bir şey söyle, tamam mı?
5: Bir dakika. Ağlama sesi geliyor.
1: Çocuk uyandı.
2: Çocuğu onun odasında tutmalıyız.
1: Merhaba Joe. Benim Jeff. Geri geldim. Dinle. Bırak da Sean'la annesi ilgilensin, olur mu?
6: Çünkü bir pislik biliyor musun? Pis velet herhalde acıkmıştır. Çünkü ne zaman uyansa annesi ona...
1: Dinle beni. Çıkıyor. Sana bir iyilik yapacağım.
6: Yemek yere kadar aldım.
1: Sean'ın ne yemek istediğini öğren ve ben de göndereyim, anladın mı? O annesiyle yatak odasında yemek yerken biz de bu işi hallederiz. Ne dersin?
6: Sean! Polisler ne yemek istediğini soruyorlar. Gel buraya.
2: Çocuk yatak odasından çıkıyor.
6: Gel!
2: Bizimkiler %80 kurtarırız diyor. %60. %30.
7: Alo.
1: Sean.
8: Merhaba, ben Jeff Talley. Oğlum, odana geri dönmelisin, tamam mı? Hemen şimdi.
7: Bay Talley.
8: Söyle canım.
7: Bizi kurtaracak mısınız?
1: Evet Sean. Sizi kurtaracağız.
9: Neden seçemediğini şimdi anladım.
8: Çünkü Tanrı zaten her şeye karar vermiş. Ben ve bu cehenneme gideceğiz.
1: Hayır Joe, sakin olmalısın. Sadece sakin ol.
8: Yok, sağ ol. Cennete gidecek o. Üzgünüm Cem.
1: Joe, dinle beni. Hadi Joe, aç şu telefonu, aç.
2: Çalıyor.
1: Aç telefonu.
2: Hala çalıyor.
1: Aç şunu Joe.
2: Jeff, bir şeyler söylüyor.
3: Hareket var.
1: Lanet olsun.
3: Koşun.
1: Atış nereden?
3: Bu tarafta.
1: Nereye istiyorsun?

0: Birinci taraf, ikinci açıklığa.
1: Onu oraya gönderirim.
2: Yüce Tanrım, bugüne dek verdiğin her şey için sana şükürler olsun. İşlediğim günahlar için çok pişmanım. Lütfen beni affet Tanrım ve bu akşam beni bütün şefkat... Kutsal Meryem Ana, lütfen beni koruman altına al. Ve Aziz Yosef, lütfen yalvarırım.
3: Evin tam önündeyim.
2: Tanrı'nın azizleri benim için dua edin.
3: Evin önüne
2: lütfen
3: geliyorum. Joe, pencerenin önündeyim. Abi, konuş benimle. Jeff'im ben. Joe, kimin yaşayıp kimin öleceğine sadece Tanrı karar verir. Ve böyle bir karar vermedi. Joe, böyle bitmesi gerekmiyor. Beni duyabiliyor musun? Joe, hadi pencereye gel ve konuş benimle. Birlikte dua edelim. Hadi. Hadi Joe, gel benimle konuş lütfen. Evin önünde seni bekliyorum Joe. Birlikte dua edeceğiz. Bunu Tanrım. Joe! Lanet olsun.

aşağılık herif. Şahan. Şahan. Ambulans çağırın.

doktorları getirin.

0: Bir yıl sonra.
1: Acil değil. Babam taşındığından beri hayatım mahvoldu.
2: Hepimiz bazı ödünler vermek zorunda kaldık. Baban da senin
1: kadar
2: zor çekiyor.
1: Saçmalama anne. O burayı seviyor. Bristo Camino'yu hoş buluyor.
2: Bu arabada konuşabilir miyiz?
1: Hayır anne. Neden Los Angeles'a geri gelmesini söylemiyorsun?
2: Çünkü işi burada Amanda. Evi burada ve biz geldiğimizde de bizim de evimiz sayılır.
1: Benim evim değil ve hiçbir zaman benim evim olmayacak. Anlamıyor musun? Bu lanet yerden nefret ediyorum.
2: Düzgün konuş ve sesini alçalt.
1: Beni kim düşünecek?
0: Tuvalet boş.
1: Neden boşanmıyorsunuz ki sanki? Gel Freyze.
2: Kalsın da onunla işimi bitirmedim. Bu tatsızlık için özür dilerim.
0: Bir şekilde duymamı sağlamalıydı değil mi?
2: Bu artık çok zor olmaya başladı. Keşke benimle konuşsan.
0: Nasıl yani? Konuşmuyor muyum? Şu anda konuşuyoruz ya.
2: Neler düşündüğünü de bilmek isterdim.
0: Bak canım, işe yarım saat geç kaldım.
2: Hiç olmazsa kızına bu işi neden kabul ettiğini açıkla.
0: Hafta sonu görüşürüz. Merhaba. Seni hangisi daha çok sinirlendiriyor? Ben mi yoksa kıymalı patates yemeği mi?

0: Amanda. Amanda. Amanda.
1: Bu senin miydi?
0: Deniz.
2: Aferin. Bu 200 dolarlık ceza demek. 200 doların var mı?
1: Kes sesini Kevin.
0: Yeşil ışık.

0: 4 doların varsa ona 7 dolar veremezsin. O yüzden borç almak zorundasın.
1: Evet ama borç almayı öğrenmeye çalışıyorsan tam olarak ne kadar alman gerektiğini de bilmelisin.
2: Tamam. Tamam, güle güle. Bu akşam plazaya gidebilir miyim?
1: Yazayım.
2: Belki arkadaşlarla sinemaya gideriz.
0: Mr. Kim'den yemek ısmarlayalım.
2: Bekleyebilir
1: tamam,
2: misin?
1: Bir dakika, hafızada kayıtlı.
0: Açım ben.
2: Ama ben konuşuyorum.
1: Evet, farkındaysanız ben de sipariş vermeye çalışıyorum. Alo, ben bir sipariş vermek istiyordum. Ödevler ne olacak?
0: Bitti.
1: Aha. Neredeyse inanıyordum. Neyse, sipariş veriyorduk değil mi? Tamam. Evet, ne istiyorsunuz?
3: Soda al. En büyük boydan.
4: Baksana, neden hep ben gidiyorum?
3: Ben alırsam sen uçarsın. Hadi in arabadan.
5: Abinin sözünü dinle.
4: Para ver o zaman.
3: Torpido gözünde.
4: Bu ne için? Deniz.
3: Arabaya bak. Arabaya bak Mars.
5: Güzel.
4: Şey, onu tanıyorum. Yani tanımıyorum ama etrafta görüyorum.
3: Nerede oturduğunu biliyor musun?
4: Hayır.

0: Cristo Camino Karakolu, Ventura County.
1: Merhaba Luis.
2: Günaydın şef.
1: Dışarıda kimler çalışıyor?
2: Ruiz ve Kovacs Monteverde'de trafik kazasıyla ilgileniyorlar.
1: Bir kaza için iki araba mı gitti? Kız 18 yaşında olsa.
3: Merhaba şef.
1: Bill. Mikey, ne güzel ayakkabılar bunlar. Bugün boş günündesin galiba.
4: Şef.
1: Spor ayakkabılarla işe gelirsen polis olarak ciddiye alınmayı nasıl bekleyebilirsin evladım?
4: Özür dilerim şef, bir daha olmayacak.
1: Aynı şeyi geçen tatilde de söylemiştin.
4: Playoff maçları vardı.
1: Evet. Bundan böyle bugüne düşük suç oranlı pazartesi ilan edelim. Sonra ne geliyor? Düşük suç oranlı salı. Çok haklısın dostum. Düşük suç oranlı salı.

0: 15 dosya şifrelenmeye hazır. Evet Brenda, iyi görünüyor diyebilirim. Olur, bir dakika.
1: Baba.
0: Bir saniye bekler misin? Oğlum geldi de. Bu kulağıma dayalı şey ne?

0: Şey, telefon.
1: Neden kulağıma dayalı?
0: Çünkü telefonda konuşuyorsun.
1: Bu demektir ki benim...
0: Konuşmanı mı bölüyorum baba?
1: Sen bir dahisin. Peki dahi bey, televizyona devam etmeden önce bütün ödevlerini yapıp masama koymanı istiyorum, tamam mı?
0: Tanrım.
1: Biliyorum. Kapıyı da arkadan çeker misin lütfen? Önce birini, sonra...
0: Ötekini.
1: Güzel, aferin sana. Tamam, artık sana Cennet Bekleyebilir CD'mi ödünç verebilirim. Onu ne zaman getirmemi istersin peki? Anlaştık.

0: Hoşuma gitti.
1: Hadi sinemaya gidelim.
2: Sinemaya da gideceğiz. Ama ondan önce babacığın arabasını
1: alacağız.
2: Hayır
1: yapma. Bu şimdiye kadar yaptığın saçmalıklara benzemez Deniz.
2: Arabada kal, tamam mı?
3: Baba sen bir dinozorsun.
4: Ben sadece orada bazı erkekler
3: erkek,
4: var.
3: Erkek öyle mi? Onlar birlikte okula gittiğim çocuklar baba.
4: Evet, erkekler. Tamam mı? Erkekler böyle bir kıyafeti bir kıyafeti olarak görürler. Tek söylediğim şey bu.

0: Bir şey mi aradın?
1: Boş mu?
0: Hadi canım, nasıl olur?
1: Peki bu nasıl? Üstümü değiştirirsen bana bu akşam için 40 dolar verebilir misin acaba?
0: Aha, bu bana nedense anneni hatırlattı. Bak ne diyorum, sen üstünü değiştir, seninle 40 doları sonra konuşalım, tamam mı?

0: Tommy! Tommy, söyler misin?
1: Kımıldama, sakın ama. Kımıldama!
0: Hayır, hayır. Ne istiyorsun?
1: Evde başka kim var?
0: Hiç kimse yok.
2: Baba!
0: Ona sakın...
1: Anne nerede? Ha? Anne nerede?
0: Karım öldü.
1: Bas kapı!

0: Abini gerçekten dinlemen gerekirdi.
1: Lanet olsun.
2: Ne yapıyorsun?
1: Sana arabada kalmanı söylemiştim değil mi?
2: Deniz, ama bunu yapamazsın.
1: Ne yapıyorsun? Sana hayır, ismimi kullanma dedim. Anahtarlar nerede?
3: Anahtarlar mı?
1: Arabanın anahtarları nerede?
3: Ofisimde.
1: Ofiste mi? Güzel. Gidelim hadi.
3: Tamam.
1: Hadi.
3: Tamam, her şey yoluna girecek.
0: Tişörtün güzelmiş.
4: Bu arada Carol bir sessiz alarma bakıyormuş. Evin önünde şüpheli bir araç gördüğünü söyledi.
5: Pekala, ona destek gönderelim. Bak bakalım ona yakın kim var.
4: Bristo 23295 destek talep ediyor. Ruiz Kovacs orada mısın?

0: Bristo 232915 destek talep ediyor. Bristo 232915 talep ediyor.
1: Reis, alarm hangi adresten geldi? Gidip kendim bakacağım.
2: Baba, ver şunları, anahtarları.
3: Anahtarları vereceğim hayatım. Sadece emin olmam gerekiyor.
4: O neydi? O ses neydi öyle?
5: Polis, Tanrım. Deniz, polis geldi.
4: Lanet olsun, lanet
3: hayır,
4: olsun,
3: hayır,
4: lanet
3: merak
4: olsun.
3: Etme, sakin olun.
4: Olamaz.
3: Tamam, sakin olun. Ben
4: lanet olsun.
3: Tamam,
4: gerçekten. Kapat çeneni.
3: Bak, sakin ol, tamam mı? Polisle şunu kullanarak konuşabilirim. Ona bir sorun olmadığını söylerim. Polis gider, sonra siz de gidersiniz, olur mu? Bakın, bir sorun yok yani. Efendim?
6: İyi günler. Ben Bristo Camino Karakolu'ndan Memur Flores. Sessiz alarma cevap veriyoruz.
7: Her şey yolunda mı acaba?
8: Özür dilerim ama yanlışlıkla bastık herhalde.
7: Hı, anladım efendim. Böyle şeyler hep oluyor. Ama evinizin önünde terk edilmiş bir kamyonet var. Kimin olduğunu biliyor musunuz?
8: Hayır hayır, terk edilmiş değil. Burada klimayı tamir eden biri var da.
7: Eminim her şey yolundadır.
6: Biraz dışarı gelebilir misiniz?
4: Bir şey söyle.
8: Şey, affedersiniz. Bakın, oğlumun ateşi var. Bu arada doktor gelecek. O yüzden onun başında beklemek zorundayım.
0: 1-5 lütfen cevap ver.
7: Bristo 1-5 merkez konuşuyor, tamam.
0: Carol, haberin olsun. O kırmızı kamyonette bir suç kayıtlı. Geçen hafta Valencia'da gerçekleşen bir araba soygunuyla ilgili olduğu tahmin edilmiş.

0: ateş açıldı. Bana ateş açıldı.
1: Tamam. Otur şu lanet olası koltuğa.
2: Tamam.
1: Beni düşünmem lazım.
2: Deniz, masamda avukatların ve hakimlerin numaraları var. Bu işten sarılmana yardımcı olabilirim. Beni dinliyor musun Deniz? Sana yardımcı olabilir miyim?
1: Bir daha ağzını ağzına alma.
3: Hayır! Hayır! Yapma!
4: Yapma!
3: Yapma! Baba! Aman Tanrım!
5: Geldim sayılır. Hector, iyi misin?
1: Tanrım. Tanrı aşkına sen ne yapıyorsun?
6: Kamyonetini araştırmışlar dostum. Araba çaldığımızı biliyorlar.
1: Olamaz.
7: Evdekiler dikkat. Ben Bristo Camino Karakolu'ndan Chef Telly. Gelip yaralı memuru almak için arabamı oraya yaklaştırıyorum. İçeri gelmeyeceğim. Tekrarlıyorum. Kesinlikle içeriye gelmeyeceğim. Bana ateş etmeyin.
5: Carol, elini uzat. Dayan hadi. Hadi.

0: toparla biraz kendini. Bunu arabalardan birinin bagajına koy. Hadi.
1: Şerif 15 dakika içinde burada olacak. Sorumlu vekil yüzbaşı Shoemaker. Arabulucumuz Will Beckler.
0: Sağ ol Luis. Ne var?
2: Kamyonet Agua Dolce'den beri N. Kelly'e kayıttı. Hala onu bulmaya çalışıyoruz. Ama komşusu iki genç oğlu Dennis ve Kevin'le oturduğunu söyledi bize. Ayrıca Dennis'in geçmişte suç işlediğini de belirtti.

0: O sesi kabarık.
1: Hapse gireceksiniz. Hepiniz
2: yeter.
1: Hapse gireceksiniz.
2: Yeter.
1: Neden bizi rahat
2: bağla onları.
3: Baksana neden
2: bilmiyorum,
3: hep ben gidiyorum.
2: Bağla işte, bul bir şeyler. Bağla onları ve yukarı götür.
1: Babamın yanından ayrılmam.
4: Ona ben bakarım. Başı için buz bulmalıyım. Belki bir de yastık. Sen merak etme.
2: Hadi gidelim artık. Gidelim.

0: sen açtığına göre Deniz sen olmalısın.
1: Evet olarak kabul ediyorum. Benim adım Jeff Telly Deniz. Semt karakolundan. Oradaki
0: sorumlu kişi sen misin?
2: Evet. Sorumlu benim.
0: Sen?
1: O zaman memurumu kimin vurduğunu da söyleyebilirsin. Sen miydin yoksa Kevin mi?
2: Hayır. Hayır. Bu suçu üzerimize atamazsın.
1: Bir dakika. Bay Smith'le konuşmak istiyorum. Evde her şeyin yolunda olduğunu ondan duymak istiyorum.
2: Canın cehennemi. Burada lider benim. Benimle konuşacaksın.
0: Haklısın Deniz. Burada lider sensin. Eğer sorumlu kişi benim dersen her şeyden de sen sorumlu olacaksın.
3: Seni girip suçu benim üzerime atma. Bize bir helikopter getir ve çıkart buradan.
1: Ben sadece basit bir polis memuruyum Deniz.
3: Herkesi vurmaya başlamadan önce bir helikopter bul.
1: Sakin ol Deniz, sakin ol. Kimse içeriden silah sesi duymak istemiyor. Söylediğine göre memurumu sen vurmamışsın. Tamam, sana inanıyorum. Ama içeridekilere zarar verirsen kimse sana yardım edemez anlıyor
3: musun? Sadece istediğim şeyi yap.
1: Yetkili ben değilim Deniz.
2: O zaman bana yetkiliyi bul.
1: Reis beni duyuyor musun?
4: Efendim şef.
1: Smith ailesindeki herkesin içeride olduğu doğrulandı. İki şüpheli var. Üçüncüsü de olabilir.

Hadi çek. Ekranı.

0: buradan çıkamayız.
1: Buradan da çıkamayız.
2: Deniz. Deniz.
1: Ne?
2: Deniz. Şu memur. Mars birden ateş etmeye başladı.
1: Bana bak Kevin. Mars'ın bir bildiği vardı.
2: Bir bildiği mi?
1: Evet.
2: Ne diyorsun Deniz'e bak. Sadece 3 haftadır tanıyorsun. Bir polisi vurdu.
1: Sence bu kimin suçuydu Kevin?
2: Ha? Polisi vurdu.
1: Sözümü dinleyip Deniz, kamyonette dinle. Beklemeliydin. Bizi uyarabilirdin. Polise yalan söyleyebilirdin. Bu işi mahvetmekten başka bir şey yapabilirdin.
3: Buradan hiçbir çıkış yok.
1: Gelin de şuna bir bakın. Mutfak, özel yol ve şurada da ofis.
2: Aman tanrım.
4: Görüldüğü kadarıyla bir rehine olayı gelişiyor ve elimizde henüz bu resimler dışında hiçbir bilgi yok. Özel haber ekibimiz az önce yola çıktı.

0: Onu geri koy.
1: Klostrofobik misin?
0: Mahvolma fobiyim.
2: Mars! Mars! Kevin! Şuna bir baksanıza çocuklar!
3: Herkes beni duyuyor musun? Buraya destek istiyoruz.

0: Merhaba, ben Walter Smith. Şu an evde değilim. Lütfen mesaj bırakın.
1: Bir problem var. Muhasebeciye ulaşamıyorum.
2: Biliyorum. Televizyondan takip ediyorum ve bu durumu kontrol altına almalıyız. Teslime sadece 9 saat.
3: Risa Camino küçük bir polis karakolu. O yüzden bizden daha büyük olan Ventura karakolundan evet. Yardım istedik. Yakında burada olacaklar.
0: Şef, anladığımız
4: kadarıyla... Şunu kesin şunu. Babamıza yardım etmeliyim.
5: Kapa çeneni. Televizyona bak, onlar polis, tamam mı? Bize yardım edecekler.
4: Bandı kesmemiz gerekiyor.
5: Sus dedim.
4: Birlikte yataktan yuvarlanırsak o zaman belki yatağın altındaki şeyi alabiliriz.
5: Yatağımın altındaki şey mi? Ne varmış orada?
4: Onu kırabiliriz
5: ne?
4: Ve...
5: Sen odamı mı karıştırıyorsun? Hadi çabuk ol, bunu
4: tamam,
5: başarmak
4: çalışıyorum.
6: Tanrı aşkına ne yapıyorsunuz? Tamam. Duymadınız mı?
5: Şimdi benimle kavga et. Bağırmayı kes Can Surat.
4: Emdat, yeter
5: artık.
4: Yardım
6: aman
4: edin.
6: Tanrım.
5: Yeter diyorum sana.
6: Şaka yapıyorsun herhalde. Bu bir şaka mı? Kes şu çocuğun iplerini. O çocuk 15 kilo. Dalga mı geçiyorsun sen ha?
4: Aa.
6: Bağla onu, tamam mı? Başka bir
4: bırak
6: odada.
4: Bırak beni.
6: Lütfen bu sefer
4: bırak
6: doğru
4: dedim.
6: Dürüst.
4: Dedim.
6: Doğru
4: şey
6: dürüst yap.
4: Gireceğim. Bırak beni.
6: Sen kızı tut.
5: Merak et.
6: Hey. Eline yüzüne bulaştırmadan yap.
5: Kardeşime ne olacak?
7: Onun için endişelenme. Üşüyor musun?
5: Hayır.
7: Ben Marshall. Senin adın ne?
5: Jennifer.
7: Lütfen. Lütfen.
5: Oh.

0: defteri istedim.
1: Olay başlar başlamaz bize bir papaz veya rahip gerekebilir.
0: Siklete binmek gibi değil mi?
1: Onunla konuşmak istiyorum.
2: Rabbi, bana özel at kurabildin mi?
3: Evet efendim.
4: Hazır olun.
0: Los Angeles'ı özledin mi?
4: Eşiftimi 5 dakikanız var.
1: Sağ ol. Yerde mi kayıtlar?
0: Evet.
5: Alo.
1: Deniz, ben Jeff Daly. Şimdi sana bölge karakolundan Will Bash'leri vereceğim. Onunla görüşmeye hazır mısın?

0: Yetkili o mu?
1: Evet Deniz. Ta kendisi. Bekle. İyi şanslar. Görüşmek üzere. Yüzbaşı Schumacher. Yüzbaşım. Geldiğiniz için sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, tamam mı?
2: Tamam.

0: Bir rehine vakası gelişmekte. Evetçim, şimdilik detaylar biraz eksik ama bildiklerimiz şunlar. Bugün erken saatlerde bir polis memuru vurularak öldürüldü.
1: Merhaba. Benim, nasılsın? Eve daha çok var mı?
2: Aslında hala senin evindeyiz.
3: Sen gittikten sonra Amanda ve ben yine kavga ettik.
2: Sonra televizyonu açtı ve bütün olanları izledik.
1: Anlıyorum. Ama yetkiyi ilçeye devrettiğim için artık orada değilim.
2: Bak, meşgul olduğunu biliyorum ama
3: biraz uğrayabilir misin lütfen?
1: Eve gelebilirim tabii. Önce Carol'un evine uğramalıyım. Çocuğu vardı.
2: Ölmesi senin suçun değil Jeff. Biliyorsun değil mi? Senin suçun değil.
1: Evet. Siz niye kavga ettiniz peki?
2: Bildiğin şeyler, her zamanki konu. Kızımız
3: boşanacağımızdan korkuyor.
4: Sen ne düşünüyorsun Jane? Sence boşanacak mıyız?
2: Hayır.
1: Güzel. Bence de hayır.
4: Peki.
1: Birazdan görüşürüz.
2: Tamam.
1: Amanda'ya selam söyle.
2: Söylerim.
1: Tamam, görüşürüz.
2: Tamam.

0: Korktuğunu biliyorum. Ama aptalca bir şey yapmadığın sürece sana zarar vermeyeceğimi anladın değil mi?
1: Ne istiyorsun?
0: Ellerini yavaşça arabanın tavanına koymanı istiyorum.

0: Şimdi sol elini direksiyonun içinden geçirir misin? Lütfen. Şimdi sağ elini ver. Güzel. Şimdi arkadaki adam seni tutacak. Karşı koyma. Bu senin iyiliğin için. Lütfen. Şimdi dikiz aynasından bak. Biliyorum. Ama hiç olmazsa hala hayattalar. Şu andan itibaren onların kaderi senin elinde olacak. Seni bırakabilir miyiz? Sakin olabilecek misin? Güzel. Çok iyi. Şimdi beni dinle. Walter Smith'in evine geri gitmeni istiyorum. Walter Smith'in evinde bana ait olan bir DVD var.
1: Artık ben yetkili değilim.
0: Bu önemli değil. Adamlarım işi bitirmeye gelene kadar yetkiyi geri alacaksın. Kimsenin eve girmesine ya da evden çıkmasına izin vermeyeceksin. Buraya kadar tamam mıyız?
1: Nasıl yapacağım bunu?
0: Sen meşhur Jeff Tully'sin. 10 yıllık özel tim, 7 yıllık rehine arabuluculuğu tecrüben var. Bir yolunu bulursun. Bu beyaz telefon çalınca yeni talimatlarla ben arıyor olacağım. Plandan azıcık bile sapacak olursan karını öldüreceğim. Sonra da çocuğunu öldüreceğim. İstediğimi elde ettiğim zaman aileni geri alırsın. Al. Kelepçeyi çıkarmak için aracımızın gitmesini bekle. Bu işi bitirelim Talih.

0: Efendim?
1: Hatta bir çocuk var. Tammy Smith olduğunu söylüyor.
2: Şerife bağlayacaktım ama seni televizyonda gördüğünü ve seninle konuşmak istediğini söyledi bana.
3: Helal Özbağlı.
2: Bir dakika.
4: Sen televizyondaki adam mısın?
0: Evet Tommy, ben televizyondaki adamım.
4: Deniz diye bir çocuk babama vurdu ve şimdi
0: yavaş
4: de...
0: Yavaş ol, yavaş yavaş anlat tamam mı? Lütfen yavaş ol, yavaş yavaş.
4: Çok ama çok korkuyorum, bize yardım
0: yavaş
4: etmelisin.
0: Yavaş konuş ve sakin ol. Babam vuruldu mu?
4: Deniz ona tabancayla birçok kez vurdu.
0: Şşş,
4: babama vurdu.
0: Tommy,
4: doktora
0: Tommy,
4: görünmesi
0: Tommy,
4: lazım.
0: Tommy.
4: Doktora ihtiyacı
0: sessizce
4: var.
0: Sessizce konuşmaya çalış tamam mı? Sakin ol lütfen.
4: Peki.
0: Tamam. Şimdi güvenli bir yerde misin?
4: Ben odamdayım. Bağlı olduğumu sanıyorlar ama kurtuldum.
0: Bir dakika Tommy. Seni duymadıklarını nereden biliyorsun?
4: Çünkü onları güvenlik kamerasından izliyorum.
0: Bana ekranda gördüğün her şeyi anlat.
4: Deniz'i görüyorum. Kevin'i görüyorum. Ağaçları görüyorum. Asker adamları görüyorum. Mars denen adamı görüyorum.
0: Bir dakika. Tommy.

0: Bana şu Mars'tan bahset.
1: Yüzbaşı Shoemaker.
2: En kısa zamanda havadan görüntü istiyorum. Ben Shoemaker.
3: Sizi dış kameralardan izliyorlar.
2: Reptale.
4: Evin içindeki şüpheliler sizi izliyor. Yaptığınız her hareketi görüyorlar.
2: Bu bilgiyi nereden aldınız?
1: Yerinizde olsam bu bilgiyi nasıl kullanacağımı düşünürdüm.
5: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
8: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
9: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
8: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar. Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
9: Me
8: almış reklamın ruhunu. Aferin.
10: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
11: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum.
12: Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
13: 5G!
12: Türksel!
13: 5G!
12: Türksel!
13: 5G!
10: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
14: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
15: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
16: Aynen.
15: Akımlar akıyormuş.
16: Akıyoruz.
15: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel.
8: Sen ne yapıyorsun?
17: Ben bir şey yapmıyorum abi.
8: Sen Türkcelli misin?
17: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
8: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dört bir köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
18: Türksel'leri bana.

0: Yakıtımız bitiyor.
1: Nasıl ya?
2: Nissan Qashqai e-Power Hybrid. Tek depoyla 1250 kilometreye varan menziliyle durdurulamaz.

0: Tüpçeğiyle.
1: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba Purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
8: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
9: Her yemeğin yanında Sütaş ayran. İstik.

0: motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Ah, Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
1: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
0: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
2: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla.
9: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
10: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
3: Çocuk giyip peliş oynayacak.
4: Yoksa?
5: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profilo çamaşır makinesinde.
6: Oh be, Profilo yapmış.
7: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Pro City gibi. Hem imajına... ...hem işine katkı sağlayacak. Bir de 10 yıla kadar garanti...
8: Bambaşka yere taşır Toyota.
9: Jacobs Origins ile... Her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Yakınından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Taksiciler 100 oktanın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
1: Bu ürünü aldınız. Ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
2: Yani ben bu makineyi aslında önce internette görmüştüm. Ama MediaMarkt'ta deneme şansım varmış. Ben de öyle olunca hemen kalktım geldim. Bir kahve içeyim, bir deneyeyim dedim. Çok da güzel yapıyormuş. Bayıldım vallahi. Aldım gidiyorum şimdi.
1: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta ürünleri deneyip alma şansınız var.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Daha fazla uzatmasak mı?
5: Bence uzatalım.
6: Bu kaşar bir başka kaşar, bu kaşar Sütaş kaşar.
7: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Sen televizyondaki adam mısın?
11: Evet Tommy, ben televizyondaki adamım.
10: Deniz diye bir çocuk babama vurdu ve şimdi
11: yavaş
10: de...
11: Yavaş ol, yavaş yavaş anlat tamam mı? Lütfen yavaş ol, yavaş yavaş.
10: Çok ama çok korkuyorum, bize yardım etmelisin.
11: Yavaş konuş ve sakin ol. Babam vuruldu mu?
10: Deniz ona tabancayla birçok kez vurdu.
11: Şşş,
10: babama vurdu.
11: Tommy,
10: doktora
11: Tommy,
10: görünmesi
11: Tommy,
10: lazım.
11: Tommy.
10: Doktora ihtiyacı
11: sessizce
10: var.
11: Sessizce konuşmaya çalış tamam mı? Sakin ol lütfen.
10: Peki.
11: Tamam. Şimdi güvenli bir yerde misin?
10: Ben odamdayım. Bağlı olduğumu sanıyorlar ama kurtuldum.
11: Bir dakika Tommy. Seni duymadıklarını nereden biliyorsun?
10: Çünkü onları güvenlik kamerasından izliyorum.
11: Bana ekranda gördüğün her şeyi anlat.
10: Deniz'i görüyorum. Kevin'i görüyorum. Ağaçları görüyorum. Asker adamları görüyorum. Mars denen adamı görüyorum.
11: Bir dakika Tommy. Bana şu Mars'tan bahset.
12: Yüzbaşı Shoemaker.
13: En kısa zamanda havadan görüntü istiyorum. Ben Shoemaker.
14: Sizi dış kameralardan izliyorlar.
13: Reptalay.
15: Evin içindeki şüpheliler sizi izliyor. Yaptığınız her hareketi görüyorlar.
13: Bu bilgiyi nereden aldınız?
15: Yerinizde olsam bu bilgiyi nasıl kullanacağımı düşünürdüm.
16: Mikey.
12: Evet benim. Dinle şimdi.
17: Dinliyorum şef. Evet, nişancılar yer değiştiriyor.
15: Luis, Luis cevap ver. Hadi Luis, bağlantın oldu.
18: Bloke edildim. Özel bir araç şef. Bağlanmama izin vermiyorlar.
12: Pekala, Walter Smith'in cep telefonunu bulabildin mi?
18: Evet. Buldum burada.
12: Söyle hadi.
18: 805-459.
11: Deniz, ne duydun biliyor musun? Babam herifin tekiymiş.
16: Bak, senin de işimiz bitti tamam mı? Tek istediğim bir helikopterin beni buradan uçurup götürmesi. Anladın mı?
11: Deniz, dinle ben...
12: Merhaba, ben Walter Smith. Şu an evde değilim, lütfen mesaj ver.
16: Kahretsin.
11: Deniz, aç şunu hadi.

0: Alo.
1: Deniz, ben Jeff Talley. Dinle beni. Güvenlik kanalını izle. Deniz, beni duyabiliyor musun?
0: Evet ama neden bahsettiğini anlamıyorum.
1: Bırak şimdi numarayı, sus ve beni dinle. Televizyonu aç ve dışarıdaki kameraların görüntülerini seyret.
0: Peki ne görmem gerekiyor?
1: Kapa çeneni! Otur ve dışarıdaki görüntüleri izle Deniz.
0: İzliyorum, tamam mı? İzliyorum. Ne? Ne? Ne yapıyor bunlar?
2: Ne oldu?
1: Konuş benimle Deniz.
0: Tamam, buradayım.
1: Beni dinle. Şimdi çok dikkatli dinle. Şerif'in planı sizi öldürmek. Önce kameraları vuracaklar, sonra da sizi vuracaklar. Anlatabildim mi?
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Hayatını kurtarmaya çalışıyorum.
0: Ama anlamıyorum, neden?
1: Kapa çeneni, hayatını kurtarmaya çalışıyorum dedim.
0: Ama yetkili ben değilim demiştin.
1: Yetkili benim Deniz. Bu adam benim.

0: geri al.
1: Bir dakika, bu olaydaki yetkini bana devrettin.
0: Yetkiyi geri almıyorum, daha ne bekliyorsunuz?
1: Bu önemli değil, benim adamlarıma emir veremezsin. 10 dakika evvel aradın ve kameraları vurmamı söyledin, şimdi ise...
0: Pekala, kameraları vurdunuz. Verdiğim o müthiş istihbaratı çöpe attınız ha? Aferin, çok akıllısınız.
1: Bıraktıktan sonra böyle geri gelmene izin veremem.
0: Sizi kendi kararımla davet ettim, tamam mı?
2: Yüzbaşı Smoker, Deniz artık bana güvenmediğini söylüyor. Tully ile konuşmazsa rehinelerden birini vuracakmış, hemen şimdi.
0: Evden ateş edenin adı Mars. Onu bilgisayardan araştırın. Herhalde bunu nereden öğrendiğimi soracaksınız. Evdeki ufaklık beni ablasının cep telefonundan aradı.

0: Merhaba Deniz, ben Jeff.
1: Evde herkes iyi mi?
2: Burada delirmek üzereyiz.
1: Biliyorum, yardım etmeye çalışıyorum.
0: Deniz, gerçekten Walter Smith'le görüşmem gerek.
2: Smith konuşmuyor.
0: Bak Smith, sen izin vermiyorsun diye mi konuşmuyor? Yoksa gerçekten konuşmadığı için mi?
2: Benim suçum değil. Daha sert vurduklarım da oldu. Ve onlara bir şey olmamıştı.
1: Tamam, anlıyorum.
0: Çok büyük baskı altındasın. Ama bak, hayatını kurtardım, bunu biliyorsun. Tek istediğim o adamın hayatını kurtarmama yardım etmen. Hadi.
2: İhtiyarı teslim etmemi istiyor.
3: Tamam. Et.
4: Sen bilirsin.
3: Evet. İyi fikir.
5: Bence mantıklı değil. Yeteri kadar bilgimiz yok. Bak, yardım etmek istiyorum ama adamlarımı hedef haline sokacak bir şey yapmana izin vermem.
0: Yardım mı edeceksin? Işıkları söndür. Helikopteri buradan gönder. Lütfen. IK Komuta Merkezi'nin arkasındayım. Buraya gelir misin?

0: Her kuralı çiğnemeye hazırım. Biri dışında. Deniz zaten benimle görüşmeyi kesti maalesef. Sen vurulursun.
1: Bir hayat kurtarmaya çalışıyorum.
2: Buyurun şef.
1: Sağlık ekibinde kimler var Mikey?
2: 7 kişi var. İstediğiniz birini çağırın.
1: İsim ver Mikey. İsim.
2: Tamam. Hoffman var. Lotona var. Ridley ve Jackson.
1: Ridley'i buraya getir. Soyunmasını söyle.
2: Tamam.
1: Sen de.
2: Aha peki. Ben ne? Ben
1: Bayın.
2: De.
1: Arabayı sen süreceksin.
3: Birinci nişancıdan kontrole. Ambulans kapının 20 metre ötesinde. Hareketlenme yok.

Lanet olsun.

0: Travma geçirmiş. Hemen ambulansa kaldıralım.
1: Pekala. Üç de hazır ol.
0: Evet.
1: Bir, iki,
2: üç.

Hadi.

0: Peki, burada dur.
1: Nasıl şef?
0: Vurdur şu kahrolası arabayı.
1: Herkes iyi mi?
2: Ne yapıyorsun sen?
0: Onu uyandıracağız.
2: Ne?
0: Uyandıracağız ve bunu sen yapacaksın.
2: Kafaya ağır darbe almış. Beyin hasarı bile olabilir. Hastaneye gidiyoruz.
0: Uyan. Uyan şef. Smith.
2: Ne yapıyorsun?
0: Çekelerin üzerinden.
2: Bunu rapor etmemi ister
0: Hadi
2: misin? Hemen rapora yazarım.
0: Olsun. Ona amonyak tozu ver. Adrenalin aşısı yap. Bir dakikada uyanması gerekiyor. Bir soruya cevap vermeli.
2: Bu halde cevap veremez.
0: O zaman ilaçları ver.
2: Ben bu adama aşı maşı yapmam. Jeff. Jeff. Al bakalım silah. Al silahını ve çek tetiği.
0: Kahretsin, yardımına ihtiyacım var.
2: Bunu öldürmek mi istiyorsun? Hadi durma, öldür o zaman. İstediğin bu mu?
0: Yardımını istiyorum Bob.
2: Olmaz Jeff. Olmaz. Yaptığın şey bu adamın ölümüne sebep olabilir.
0: Lanet olsun.
3: İzlemekte olduğunuz görüntüler sadece birkaç dakika önce çekildi. Şu an kurtarılan rehinenin kim olduğunu bilmiyoruz ama yetişkin bir erkek olduğu görülüyor. Kaynaklarımız yanılmıyorsa Walter Smith, yani evin sahibi olabilir.
4: Smith hastaneye doğru yola çıktı.
5: Smith beni endişelendiriyor.
4: Merak etme, uslu duracaktır.
5: Biz de biliyoruz. O DVD'yi teslim edemezsek muhasebeci hayatta kalmalı.
6: Oraya bir adamımızı gönder ve onu kaybetmeyeceğimizin garantisini al.
7: Ziyaret saatleri artık bitmiştir.
8: Acil servis.
7: Doktor Yayla danışmaya lütfen.
8: Danışmadan birisi Walter Smith'in durumunu soruyor.
1: Alo. Evet, Smith ailesinden misiniz? Üzgünüm ama söyleyebileceğim tek şey Bay Smith'in getirilirken ölmüş olduğu. Sorularınız için adli tıp görevlisini arayabilirsiniz. İsterseniz size numarasını... Alo.

0: Lanet olsun.
1: İyi misin?
0: Hayır, tabii ki değilim Jeff. Bu adam hastaneye gitmeli. Lanet olsun, neler oluyor ha?
1: Kurtardığın sadece onun hayatı değil. Telsizden uzak dur. Benimle görüşmek istiyorsan cep telefonumu ara.
2: Dinliyorum.
3: Ben kimse eve girmeyecek, kimse evden çıkmayacak dememiş miydim? Simit ölmüş işte.
1: Simit ölse ne olacak? Tek istediğim o DVD demiştin.
3: Beyinsiz herif. Adamlarımı bekle, yoksa kızının kalbini yerinden sökerim.
1: Canın cehenneme. Hadi bakalım. Ailemi öldür. Beni de öldür. Ama senden önce ben Smith'in evine gireceğim ve o bütün DVD'lerini bir kutuya toplayacağım. Sonra bütün DVD'leri internetten izleyebilirsiniz.
3: Birbirimize hala ihtiyacımız var desene.
1: Evet. Galiba öyle.
3: Burası Los Angeles değil Jeffrey. İkinci bir çocuk için vicdan azabı çekmek istemezsin. Bu iş bitmek üzere. O yüzden kendine hakim ol. Tamam mı?
1: Evet. Sen de. Lanet olsun.
4: Hey! Benjamin'leri alırız ve bir iple kayanın üstüne tırmanırız.
5: Bu çok saçma. Onlarda helikopterler var. Gece görüş dürbünleri var.
4: Aptal aptal konuşma. Ön kapıdan bana çıkmayacağız herhalde.
5: Paraları kayanın üstüne nasıl taşıyacaksın ha? Buradan çıkabileceğimizi mi sanıyorsun?
4: Aptalca çıldırdın mı
6: sen?
4: Planını duymak istiyorum. Lütfen anlat bana, planın nedir?
2: Yakalım.
5: Ne?
2: Bu ev. Yakalım onu. Her yer duman olur. Helikopterler dumandan bir şey göremez.
5: Peki ya abla ve kardeş? Ha? Ha? Onlara ne olacak? Daha fazla insan öldüremezsin.
7: Peki öksüzlük görünüyor. Marshall Krupcheck 3 yaşındayken babasının annesini öldürüp sonra da intihar etmesine şahit olmuş. Gerisini tahmin edebilirsin. Şuna bak. O olayda henüz 17 yaşında. Ezgahtar bir şey söylemeye çalışıyor.
2: Yardım edin diyor.
7: Evet. Neden hiç kımıldamadan orada öylece duruyor?
2: Sadece öyle bakmıyor.
1: Adamın ölmesini seyrediyor.
7: Yanlış çocukla konuşuyoruz.

ölmüş olması çok üzücü. Benim annem babamı terk etti. Sonra da öldü. Kalbi kırıldığı için öldü.

olduğunu biliyorum. Ama ben de korkuyorum. İster misin?

Hayatının en güzel günü hangisiydi? Biliyor musun? Benimki bugün.

0: Aferin sana. Böyle usludur.
1: Evet Louis.
2: Yine tam istemedim.
1: Pekala bağlı.
2: Tommy şef seninle konuşuyor.
1: Hey Tommy, nasılsın dostum?
3: İyiyim.
1: Neredesin?
3: Gizli yerimdeyim.
1: Gizli yerin neresi Tommy?
3: Tünel gibi bir yer.
1: Evin planını bulduk mu?
3: Onu dolabımın
1: Tommy,
3: üzerinde
1: Tommy,
3: bulduk.
1: Tommy dinle beni dostum. Gizli yerinin içinde neler var? Mesela borular ya da kablolar falan geçiyor mu?
3: Evet.
1: Orası çatı arası. Peki gizli yerin nereye çıkıyor Tommy?
3: Her yere çıkıyor. Şef Tali.
1: Evet, hala buradayım Tommy.
3: Deniz, babamın Benjamin'lerini buldu. Benjamin nedir?
1: Benjamin 100 dolarlık kağıt paradır Tommy. Babanda ne kadar Benjamin var?
3: İki büyük torba dolusu. Şef Tali.
1: Evet Tommy.
3: Babam iyileşecek değil mi?
1: Evet dostum. Bir arkadaşım onunla ilgileniyor.
0: Tommy, şimdi sen odana geri dön, tamam mı?
3: Peki, tamam.
1: Dediğim gibi, ablanın cep telefonunu titreşimi aldın mı?
3: Evet.
1: Aferin sana. Benim seni aramamı bekle, tamam mı? Tamam mı?
3: Tamam.
1: Güzel. Bana daha iyi taslaklar lazım.
4: Tamam. Maker nerede?
1: Alo.
5: Walter Smith hakkında.
1: Ne oldu?
5: Ayıldı.
6: Ona aşı yaptım.
1: Tamam, sağ ol. Bay Smith, benim adım Jeff Daly. Bristol Comino'nun polis şefiyim. Oğlunuz Tommy ile görüşüyorum. Hala ablası Jennifer'la birlikte evin içindeler. Başlarının ne gibi bir dertte olduğunu biliyorsunuzdur. O DVD'ye ihtiyacım var Bay Smith. Hangisi olduğunu anlamışsınızdır.
6: Çocuklarımı kurtar.
1: Elbette ailenizi kurtarmak istiyorum. Ama bunu yapabilmek için o DVD'yi bulmam gerekiyor.

0: Tommy,
1: iyi misin dostum?
2: Evet, iyiyim.
1: Güzel. Tommy, şimdi senden bir yetişkin gibi davranmanı isteyeceğim, tamam mı?
2: Tamam, olur.
1: Emniyetli bir şekilde ve kesinlikle kendini riske atmadan. Kimse seni görmeden babanın ofisine girebilir misin?
2: Girebilirim herhalde ama babam bana oraya hiçbir zaman girmedi.
1: Yüksek sesle konuşma. Sessiz olmalısın. Anladın mı?
2: Tamam, peki.
1: Tommy, bilgisayar oyunları oynamayı seversin.
2: Evet.
1: Öyle mi? Hangi oyunları oynarsın?
2: Canavar Partisi'ni çok severim. Ödül Avcısı oynarım. Bir de Wubba Zorg seviyorum.
1: Wubba Zorg. Wubba Zorg'u biliyorum. O oyunu biliyorum. O halde Ajan Sıfır'ı da tanıyorsun, değil mi?
2: Evet.
1: Peki sence şimdi Ajan Sıfır ne derdi? Asla yapma der miydi Tommy?
2: Hayır, o asla demez. Ajan Sıfır gezegen Zinon'u kurtarmak için Kaptan Wubba'ya yardım eder. Yoksa sen Kaptan Wubba gibi misin? Ve benim evim gezegen Zinon gibi. Ve Kaptan Wubba gezegen Zinon'u kurtaracak.
1: Evet Tommy. Kaptan Wubba gezegen Zinon'u kurtaracak.
3: Ama yardıma ihtiyacım var.
4: Ve en uygun giriş noktası burada havuz alanında. 4 kişilik bir takım sessiz bir şekilde iple tepe camlarından girecek.
1: Pekala. Şimdi işi yapanı ve öbür ikisini avluya koy. Ben de rehineleri içeride tutarım. Operasyon için ne kadar zamana ihtiyacım var?
4: 2 dakika.
1: Pekala.
4: Diyelim ki rehineleri havuzun oraya getirdin. Peki bu 3 zanlıyı evin bu tarafına nasıl getireceksin?
1: Bunu çok yakında öğreneceğiz, değil mi?
3: Evet.
1: Geliyorum.
3: Ne?
1: İkimiz konuşmalıyız. Mutlaka yalnız olalım.

0: Deniz. Deniz.
1: Ne istiyorsun?
0: Yalnız mısın?
1: Evet.
0: Bir sorunumuz var Deniz.
1: Ha, öyle mi?
0: Evet. Walter Smith az önce öldü. Dediğimi duydun mu?
1: Evet.
0: Memurumun Mars'ın öldürdüğünü biliyorum. Ama Smith'in ölümü sana kalıyor. Şimdi işler daha çok karıştı değil mi Deniz? Ayrıca helikopterler çok pahalı şeyler. Yakıtın parası ödeniyor. Pilotun da. Polis şefinin de. Polisler emekli olunca ne yapar biliyor musun Deniz? Golf oynarlar. Ben golf oynamak istemiyorum. Golf'ten nefret ederim. Ben golf sahasında bir ev istiyorum. İstediğim bu. Walter Smith ölmeden önce benimle konuştu. Bana parasından söz etti.
1: Para konusunda bir şey bilmiyorum, tamam mı? Neden bahsettiğini kesinlikle anlamıyorum.
0: Pazarlıktan bahsediyorum. Sen bir helikopter istiyorsun, ben de golf sahasında bir ev.
1: $50,000.
0: O parayla belki başkalarını kafalayabilirsin dostum.
1: Hayır, hayır. Hayır. Lanet olsun. Yarısı. Sana yarısını vereceğim, tamam mı? Hemen hemen

0: 2 milyon dolar. Anladın mı? Yarısı iyi para. Anlaştık.
1: Arkadaşlarını da ikna et. Jennifer ve Tommy evde kalsın. Siz üçünüz buraya avluya gelin. Paraya karşılık helikopteri vereceğim.
0: Pilotun beni vurmayacağını nereden bileceğim peki?
1: Pilotu bana bırak. Sen sadece torbayı ver, anladın mı?
0: Evet.
1: Yarım saat.

0: cüret eden benim. Anlaşmayı ben yaptım.
1: İyi tamam. Bizi buradan çıkar yeter.
0: Görüyorum işte. Ne yaptığımı sanıyorsun?
1: Beni daha da karıştırdı.
0: Bak ben hep seni düşünüyorum.
1: Yalan.
0: Hep öyle Kevin. Hep öyleydi ve öyle kalacak. Her zaman. Tamam mı?
1: Peki ya bizi vurmak için dışarı çıkmaya çalışırlarsa?
0: Şimdiye kadar defalarca kez öldürebilirlerdi Kev. Ama yapmadılar. Çünkü Telly para peşinde.
1: Evet. Parayı alır sonra da bizi öldürür.
2: Gidiyoruz.
3: Dur. Nereye gidiyorsunuz?
2: Helikopterle gezmeye gidiyoruz.
3: Hayır. Hayır, gelmek istemiyorum. Ben senin sevgilin değilim. Seninle hiçbir yere gitmem. Benim kardeşim burada.

0: Sen sevgilimsin. Ve sevgilim benimle gelir.
1: Kırmızı takım iple girecek. Girerken bizim adamlarımızın burada havuz civarında olması gerekiyor. Sorusu olan...

0: Hepsi burada. Tam 2 milyon.
1: Pekala, gidelim. Hadi. Bu da ne? Bu şekilde konuşmamıştık. Anlaşmamızda bu yoktu. Helikoptere 3 kişi binebilir. Sadece 3 kişi binebilir. İşi sen yönetiyorsun sanmıştım. Bana öyle dememiş miydin Deniz? Lider benim dememiş miydin?
0: Evet, benim zaten. Lider benim.
1: Kırıtla.
0: Mars, bırak onu.
2: Jenny ve ben hiçbir yere gitmiyoruz.
1: Deniz, bu evin sahibi bir suçlu. Arkadaşları da öyle ve bu para onlara ait.
0: Bana
1: mutlaka peşinden gelirler ve seni öldürürler. Hayır, yanlış günde yanlış evi seçtin ahbap. Sana yalan söylemiyorum. Sana sadece simit hakkında yalan söyledim. Adam ölmedi. Kardeşin hala kurtulabilirsiniz. Benimle buradan çıkmanız yeterli. Silahlarınızı bırakın ve çıkın. Hayatınızı mahvetmesine izin verme.
2: Deniz, kapıdan çıktığımız an bize ateş ederler.
0: Bana yalan söyledin.
2: Vur onu.
0: Bu ne demek oluyor?
3: Üzgünüm. Çok üzgünüm.
2: Vur onu.
1: Deniz yapma, hayır.
2: Deniz, vur onu.
0: Hayır, dönmeyeceksin.
3: Arkamı dönüp buradan çıkacağım. Sonra da seni telefonla arayacağım.
1: Deniz, lütfen yapma. Lütfen.
2: Vur onu.
1: Yapma lütfen. Gidebiliriz.
2: Gel benimle.
0: Çantaları al. Çantaları
2: Mali.
0: Al. Olsun lanet olsun çantaları. Çantaları al.
1: Lanet olsun Deniz. Deniz.
0: Burada patron benim.
4: Yardıma ihtiyacımız var. Lütfen yardım edin.

0: Kardeşinim, sana kardeşinim!
1: Sana artık yeter dedim!
0: O yüzden seçimini yap. Ben mi yoksa Mars mı?
1: Ben parayı seçiyorum.
0: Ne güzel. Ne parayı seçiyorsun ha? Parayı seçiyorsun. İnanamıyorum buna. Böyle nasıl ha? İyi mi? Böyle nasıl ha?
1: Bitti mi?

0: Nişancılar yerlerini aldı ve giriş timi hazır.
1: Şeftali, durumun kontrolünüzden çıktığı çok açık. Kuralları alenen ihlal ettiniz. Kendinizi ve adamlarımı gereksiz yere riske attınız. Bana kalırsa yetki sizde olduğu sürece bu olay olumsuz bir şekilde sonuçlanabilir.
2: Gel başım, gel buraya. Öldüreceğim seni. Hayır, hayır, Jeff, Jeff, Jeff.
1: İşimi kolaylaştırdın şimdi. İşin bitti. Tamam. Bitti sen.
3: Şeftali, FBI burada ve barikatta sizi bekliyorlar.

0: Jeff Tully nerede?
1: Laura Schumacher, yetkili benim.
0: Tully sen misin? Walter Smith ve ailesi federal koruma altındaki tanıklar. Bak, Amerika hükümeti size hizmetiniz ve işbirliğiniz için minnettar. Şimdi gidebilirsiniz.
1: Jeff Tully'in artık burada bir yetkisi yok.
0: Bu artık federal bir mesele bayan. Binin.

0: Bu beyaz telefon olmalı. Bekle. Alo.
1: Bu iş bitmek üzere Tali. Tek yapman gereken orada oturup benimkilerin işi bitirmesini beklemen. DVD ellerine geçtiği zaman ailen geri gelecek.
0: Sahte federal ajanlar. Bu iş çok pahalı olmalı.
1: Belki gerçekler, belki değiller. Ne kadar az bilirsen senin için o kadar iyi olur.

0: Sakın bana dokunmaya kalkma.
1: Bak, bu olaydan sıyrılıp her şey bitince yine sadece ikimiz kalacağız, tamam mı? Tamam mı Kev? Ve böyle bir parayla zengin insanlar her zaman kendilerini kurtarırlar, değil mi? Gel de yarına bir bakayım. Kev.
2: Lanet olsun, o evde çocuklar var. Bu işi bu kadar şiddetli yaparsanız bu insanlar ölecek.
3: Senin talimatların ayrı, benimkiler de ayrı. Bırakalım böyle kalsın. Bu eve biraz daha yaklaşırsan ailen...

0: Her şey bitti. Ben onları alıp gidiyorum.
1: Tamam. Gitmen gerekiyor ha. Git.
2: Lanet olsun! Lanet olsun! Onu vurdular! Onu vurdular! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm Kerem! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm! Oh Tanrım! Olamaz! Mars! Mars onu vurdular!
1: Deniz!
2: Mars! Mars! Lütfen bir şey yapar mısın? Lütfen! Lütfen! Lütfen!
1: Yapıyorum.

0: Hadi çabuk ol. Hadi, hadi. Daha hızlı, hadi. Hadi.
1: Çabuk ol. Çabuk ol.
0: Tommy, vur onu. Vur onu. Vur onu Tommy.
2: Thank you.

0: Hadi Tolomeyi aç şu telefonu. Hadi evlat aç şunu.
1: Şef Tony! Şef Tony!
0: Aaaa! Aç onu! Tommy neredesin?

0: Tali.
1: Sen çok iyi iş başardın. Tamam. Jennifer. Hadi hemen gitmeliyiz buradan. Hadi şu duşu aç, havluları al ve hepsini ıslatmanı istiyorum. Tamam mı Tali. Tommy? Tommy çabuk ol. Hadi.
0: O istediğim filmleri buldum.
1: Tommy, sen çok cesur bir çocuksun ama daha bitmedi canım. Ablana yardım etmeliyiz. Hadi çabuk ol. Acele et Tommy.

0: Lanet olsun.
1: Hadi aşağı.
2: At bakalım silahını. Yavaşça arkanı dön, yavaşça. Ben istediğim alana kadar kimse
3: gidemez. Bizim Meryem kapıya kadar gitsin.

0: Her şey için teşekkür ederim. Ne durumda?
1: Farkında bile olmadan kan kaybından gidersin. Hastaneye gitmelisin Jeff. Hem de her...
0: Vaktim yok. Efendim.
2: Bu işi ne kadar mahvettiğinin farkında mısın? Aileni öldürdün.
0: Kapa çeneni. Kapa çeneni. Kapa çeneni verdi. Beni dinle. Konuş.
3: Ben Walter Smith.
0: Şimdi ne olacak?

beni dinle. O insanların kim olduğunu ya da ne yaptıklarını bilmiyorum. Sadece muhasebe işlerini görüyorum o kadar. Sahte şirketler kurup yurt dışı hesapları açıyorum. Sonra da her şeyi diske yazıp teslim noktasında bırakıyorum. Yani ben... Onlarla hiç yüz yüze gelmedim.

0: birazdan buradan çıkmış olacağız.
1: Evet, ancak meşhur Jeff Tully böyle bir iş çevirebilirdi. Gördüğüm kadarıyla kurşun da yemişsin. Ah Walter'cığım, seni de berbat gördüm.
0: Bana gerekli olanın sende olduğuna nasıl emin olabilirim?
2: Dominik Cumhuriyeti...
0: Bekle.
2: Dominik Cumhuriyeti Trinidad Ticaret. Michelangelo Kız Kardeşler Fonu ve hesap numarası da... B65007265. Hollanda Antiller kapa Ulusal çeneni. Olacak.
1: Kapa çeneni Walter. Sen beceriklisin.
0: Pekala. Şimdi onları bırakacaksın, anladın mı? Bırak ailem gitsin. Onları kapıya getir. Ben onlarla giderim. Smith burada kalır. Ve herkes mutlu olur.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
6: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
7: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsam reklam olmaz.
6: Olur mu Selim?
8: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
6: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
7: Ya ne olacağını?
6: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
8: Me
6: almış reklamın ruhunu. Aferin.
9: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türksel misin? Türksel!
10: 5G!
9: Türksel!
10: 5G!
9: Türksel!
10: 5G!
9: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
6: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
9: Akımlara akıyor muyuz?
11: Akıyoruz.
6: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
6: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
6: Sen Türkcelli misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
6: Anlaşıldı. Hemen Türksel'li ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
5: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
13: Türksel'leri bağlan hayata.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
15: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
16: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
15: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
17: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
15: Hiç gerek yok, Piril var.
18: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
15: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
18: Yeni Piril Ultra Güç.
14: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
15: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum. Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
19: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır.

0: Pervolle yıkandı.
1: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 125 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Getir fırsatları Ekim'de de seninle. Bugün Getir Büyük'te 1 litre Torku süt 42 lira, tekli Selpak kağıt havlu 35 lira ve daha yüzlerce ürün kaçmaz fiyatlarla. Getir, bir mutluluk
2: getir. Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
3: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
2: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
4: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
5: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
8: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
9: İçtikçe iyi hissedeceksin.
10: Bu devirde hangi banka herkese %43 getiri veriyor?
11: Bankan hadi ise veriyor. Bana da 5 milyon lirası olan Ali Bey'e de 5 bin lirası olan Ayşe Hanım'a da. Hadi de herkes vadeli hesabına yüksek getiri kazandı. Sen de indir. Hadi.
12: Tarihiyle, doğasıyla, lezzetleri ve üretimiyle Konya'nın incisi Meram. Marka şehirler bu hafta Meram'ın güzelliklerini ekranlarınıza taşıyor. Marka şehirler yarın saat 13'te Beyaz TV'de.
13: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
14: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Hoca çıkar.
15: Ticarette her işin yükü başka, değil mi? Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota gibi. Misal, Pro S Cargo. Fırsat buldun mu yeni işler açacaksın başına. Oğlum bunları bağlamadın mı? O da sana uyacak. Bir de 10 yıla kadar garanti.
16: Bu çorba aşmış.
17: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
18: Bu fiyatları gören herkes şokta. Mis tam yağlı kaşar peyniri %12 indirimle 269 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
19: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
20: Kinder süt dilimi. Masum anların atıştırmalığı.
21: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
22: A101'de haftanın yıldızları. Murat Bey tam yağlı taze kaşar peyniri 339 lira. Kaanlar az yağlı taze peynir 199 lira 50 kuruş.
23: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?

0: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
3: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Bebeğim Bebelak Gold Konfor içiyor. Lük lük lük keyifle oynuyor.
6: Sonra ne yapıyor? Rahatça göbüşü mutlu oluyor.
7: Fermentasyon teknolojisiyle üretilen ve prebiyotiklik içeren Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
8: Bebelak.
7: Bebelak Gold Konfor 3 ile konforlu göbüşler, mutlu bebişler. Her anında konforu yaşayın.
8: Bebelak.
9: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
10: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
11: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
10: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
12: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
13: Damla.
14: Bence çok eğlenceli.
13: Yok, ben almayayım.
15: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
16: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
15: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
17: Bu mutluluk kuyruğu. Bu da mutluluk kuyruğu. Mama Gönder'le 11 yıldır bir mutluluk kuyruğu oluşturuyoruz. Hedef yine 1 milyon kap mama. Sen de Getir'den destek ver, kuyruklar mutlulukla sallansın.

0: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Senin yüzünü görmedim. Hiçbirinizin yüzünü görmedim. Ben sizi rahat bırakayım, siz de beni.
3: Anlaşma mı yapıyorsun? Bu mudur yani Talih? Beni zorlamaya mı çalışıyorsun?
2: Herkesin evine dönmesini istiyorum.
3: Walter'ı bırak. Benim yanıma gönder ve biz kaybolur gideriz.
2: Bırak onları. Ben beklerim ama
3: şunu
2: bırak onları.
3: Şunu anlaman gerek. Ben pazarlık etmem. Ben veririm, sen alırsın. O kadar. Sadece bu.

0: Güzel. Eller, eller yukarı.
1: Sen ölü bir adamsın.
2: Sen artık ölü bir adamsın. Çok teşekkür ederim. Yüzünü görmedi. Öyle mi? Ama benimkini gördü.
0: Ailem onun yüzünü görmedi.
2: Daha ne bekliyorsun?
0: Onun yüzünü görmediler.
2: Hadi öldür.
0: Ailemdekiler onun yüzünü görmedi. Bırak onları.
2: Hadi daha neyi bekliyorsun?
0: Bırakın onları çıkıp gitsinler. Bırakın onları.
3: Lanet olsun Tanrı aşkına. Hadi artık öldür şunu.

Ah!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz. Gerçek girişimcilerimizi bu reklamın başrolü yapmamız tam da bu yüzden. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması için başvurularınızı bekliyoruz.

0: Enkazı kaldırdıktan sonra kasabaya ne olacak?
1: Yeniden inşa edecekler.
0: Peki halk? Onlar geri gelecek mi?
1: Bazıları gelir. Delilik bu. Bence Amerikalılar değişimi sevmiyor.
0: Bence kasırga Amerikalıların neyi sevdiğini umursamıyor.
2: Restorantımıza hoş geldiniz. Adım Michaela. Nasıl yardımcı olabilirim?
3: Hardallı soğanlı cheeseburger, patates kroket ve çilekli limonata sipariş etmek istiyorum.
4: Şimdi ekranlarınıza üstün leke çıkarıcı formülüyle yeni ürünümüzü getiriyoruz.
5: Tanrım, verdiğin bütün her şeyi ve diğer nimetler için teşekkür ederim. Lütfen Ellie'ye göz kulak ol. Şükürler olsun amin.
4: Bu ne kadar sinir bozucu biliyor musun?

0: Nerelisin?
1: Stillwater.
0: Son çalıştığın sondaj firması hangisi?
1: ITA.
0: Niye ayrıldın?
1: Operatör hata yaptı ve sonda sıkıştı. 6 ay önce işten çıkarıldı.
0: Şimdi ne yapıyorsun?
1: İnşaatlarda çalışıyorum. Ama inşaat sektörü zayıfladığından süreç durgun. Geçen hafta Xiaomi kasırgasının ardından temizlik işleriyle uğraştım biraz. Merhaba Sharon.
2: Şu sayfayı bitireyim. Bir sayfa daha. Sofradaki yemeğimiz ve dünyadaki tüm güzellikler için teşekkür ederiz. Elsin'a göz kulak ol Tanrım. Amin.
1: Amin.
2: Hala iş bulamadın mı?
1: Hayır. Bu sabah bir görüşmem vardı.
2: Birkaç gün önce annen aradı. Tampa'ya taşınmış.
1: Ne, para mı istedi yoksa?
2: Hayır. Seni sordu. Bir ara onu aramalısın.
1: Yeterince derdim var zaten.
2: Ruhsatımı alabildin mi?
1: Aldım. Evde bıraktım. Gün boyu onu bekledim.
2: İnternetten aldım. Her şey artık internette. Karşında muhatap olacak kimse yok. Buna rağmen 23 dolar tuttu.
1: Öderim sana.
2: Öyle demek istemedim.
1: Biliyorum.

0: şurayı imzalayabilir misiniz lütfen? 2 hafta kalacaksınız değil mi?
1: Evet hanımefendi.
0: Teşekkürler. Anahtarınız burada, oda numarası 156.
1: Sağ olun hanımefendi.
2: Tekrar hoş geldiniz Bay Baker.
1: Teşekkür ederim.
3: Özür dilerim. Teşekkürler. Hadi bakalım hadi 1-2-3-4-5-6-7. Hadi. Evet. Tamam bir daha şimdi.

0: Hey, hey, bakar mısınız? Müziği kısar mısınız? Uyuyamıyorum da.
1: Aa, dilinizi bilmiyorum. Üzgünüm, ya, bilmiyorum.
0: Evet, tamam.
2: İyi geceler.

0: Geçebilirsiniz.
1: Salim, Nef, Musa, Dix, Baker, Ons,

0: Teşekkürler.
1: Merhaba tatlım, gel buraya.
0: Merhaba baba.
1: Çok iyi görünüyorsun.
0: Teşekkürler. Uçuş nasıldı?
1: İyiydi. Sen iyi misin?
0: Evet, iyiyim.
1: Güzel. Güzel, kirlin falan var mı?
0: Evet, biraz.
1: Ben yıkarım o zaman. İki gün daha ziyaret izni veriyorlar. İlki cuma öğleden sonra, iki de.
0: Babaannem nasıl?
1: Gayet iyi. Hala oksijen desteği alıyor. Hala bir sürü fikir üretiyor.
0: Onu da özledim.
1: İstediğin her şeyi aldım. Sana bir çift çorapla bir çift yeni spor ayakkabı aldım.
0: Teşekkürler. Ninem bana bazı fotoğraflar vereceğini söyledi.
1: Aa, olamaz. Onları unuttum.
0: Diğer ziyarette getirirsin.
1: Yok, onları evde unuttum. Stillwater'da. Özür dilerim.
0: Önemli değil.
1: Havaalanından sana kovboy tişört aldım. Bu sene moda olacak dediler. Guthrie'de çok iri bir kovboy varmış. 3 kişi zor deviriyormuş adamı. Kesin profesyoneldir. Evet, kesinlikle.
0: İyiymiş.
1: Kütüphanede mi çalışıyorsun?
0: Hayır, ayrıldım. Baba, benim için bir şey yapar mısın? Bunu Le Park'a verip okuduğundan emin olur musun? Olur mu?
1: Peki, ne bu?
0: Sadece mektup. Ona ver yeter.
1: Olur.
0: Adres zarfın üstünde yazılı, tamam mı?
1: Olur, tamam. Ama sen iyi misin?
0: Baba, lütfen.
1: Bugün hallederim. Okuduğundan emin olurum.
0: Tamam.
1: Dua etmek ister misin?
0: Olur baba, edelim.
1: Yüce Tanrım, bizi bu kutsal günde bir araya getirdiğin ve Alice'ına göz kulak olduğun için sana şükürler olsun.
2: Bay Baker, beklettiğim için üzgünüm ama Bayan Le Park bugün ofise dönmeyecek.
1: Yarın yine gelirim öyleyse, sağ olun.
2: Bay Baker, kendisi bu hafta boyu mahkemede. İsterseniz mektubu bana verin, ben ulaştırırım.
1: Bunu yapamam, teşekkür ederim.
2: Nasıl isterseniz.
3: Merhaba.
1: Merhaba. Dışarıda mı kaldın?
3: Efendim?
1: Anahtarın var mı?
3: Hayır, anahtarım yok.
1: Gel de sana anahtar alalım. Gel sana yeni anahtar alalım.
3: Adın Bill mi?
1: Bill.
3: Bill?
1: Yaklaştın. Senin adın ne?
3: Hı?
1: Sen.
3: Maya.
1: Maya, güzel isimmiş.
3: Bu ne?
1: Bu dövme.
3: Ne dövmesi?
1: Hı?
3: Ne dövmesi?
1: Bu bir kartal.
3: Kartal mı?
1: Evet, kartal. Kel kartal.
3: Peki ya bu?
1: O da bir kuru kafa, ortasından bıçak geçiyor.
0: Anahtarın.
3: Teşekkürler.
1: Rica ederim.
4: Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Merhaba, ben şu kişiyi arıyorum, Bayan Le Park.

0: Bayan Le Park.
1: Bay Baker.
0: Evet efendim, biraz zamanınızı alabilir miyim? Kızımdan bir mektup getirdim.
1: Üzgünüm Bay Baker ama kızınızın isteğini kabul edemem.
0: Nedenmiş o?
1: Bay Baker, bir hakim söylentilere dayanarak bu davayı tekrar açmaz. Bu mümkün değil.
0: Pekala.
1: Bütün olası iç hukuk yollarını denedik. Bu mektuba göre kızınız aldığı cezayı kabul etmediğini belirtiyor. Ama etmeli. Anlıyor musunuz?
0: Evet efendim.
1: Gitmem lazım. Bugün çok yoğunum.
0: O mektubu geri alabilir miyim?
1: Nasıl isterseniz.
0: Sağ olun.
1: Bay Baker, bazen umut etmek, bazen de kabullenmek gerekir. İsteyeceğiniz son şey kızınıza sahte ümit vermektir. Bu durumu daha vahim hale getirebilir. Anlıyor musunuz?
0: Anlıyorum efendim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Dün kızımaya yardım ettiğin için teşekkür ederim. İşten biraz geç döndüm de. Burası bizim için geçici bir yer ve henüz gideceğimiz yerde de elektrik yok. Ben de bu yüzden
1: Üzgünüm, sizi anladığımı sanmıyorum.
0: Aa, evet. Balkon, haklısın, evet. Bir an bildiğimi hatırladım. O gece yaptığımız gürültü için özür dilerim. Kız kardeşim yüzünden. Üstümdeki etkisi kötü. Adım Virgin.
1: Bill.
0: Merhaba Bill. Marsilya'ya tatile mi geldin?
1: Kızımı ziyarete geldim.
0: Güzel. Birkaç gün daha burada kalmayı umuyorum ama bir şey gerekirse biliyorsun, yan taraftayız.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Saygıdeğer Bayan Le Park.

0: tanıştığı ve adı Akim olan bir öğrenciyle iletişim kurmuş. Kendisine yıllar önce bir kadını bıçakladığını ve bunun yanına kâr kaldığını anlatmış. Bu kişi Lina'yı öldüren Akim olmalı. Sen şu Amerikalı kız öğrencinin babası mısın?
1: Evet, öyle.
0: DNA'sı olay yerinde bulunan ve eşleşme yapılamayan DNA ile karşılaştırılmalı. Bay Okinedo ile ilgili öğrencisiyle görüşüp araştırma yapmanız için size yalvarıyorum. İtham edilen suçu ben işlemedim ve sizden başka yardım edecek kimsem de yok. Büyükannem Marsilya'ya seyahat edebilecek durumda değil ve babamın durumunu da biliyorsunuz. Bu konuda ona güvenemem. Onun elinden bir şey gelmez. Lütfen beni bu korkunç yerde bir başıma bırakmayın. Şimdiden hayatımın 5 yılını kaybettim ve 4 yılım daha var. Enişten dileklerimle, Alison Baker. Üzgünüm.
1: Yardımın için sağ ol. Lütfen kimseye bu konudan söz etme, olur mu?
0: Elbette.
2: Bay Baker, lütfen
1: benim.
2: Bu taraftan. Pekala, nasıl yardım edebilirim?
1: Dava ile ilgili Bayan Le Park'la görüşmek istiyorum.
2: Bayan Le Park bugün müsait değil.
1: Bakın, yeni bir ipucu var. Partide işlediği cinayet hakkında konuşan bir adam ortaya
2: Bay
1: çıkmış.
2: Baker.
1: Birilerinin gidip de şu öğretmen Patrick Okanado ile konuşması lazım, ne diyeceğini
2: Bay
1: bilmeyi.
2: Baker. Bayan Lee Park size dün çok net ifade etti durumu. Bu davayı tekrar açamaz. Ama daha çok araştırmak isterseniz şunu önerebiliriz. Burada özel dedektiflerin bir listesi var.
1: Hayır, dedektif falan istemiyorum.
2: Bu
1: ben.
2: Listedeki isimlerle daha önce çalıştık ve hepsi de alanında uzman.
1: Uzman olmaları umurumda bile
2: ve
1: değil.
2: Ve isimlerini size
1: işaretlemenize gerek yok kızım. Lanet bir hapishanede. Lanet liste falan istemiyorum.
3: Her şey yolunda mı?
2: Evet, her şey yolunda. Teşekkür ederim. Nasıl isterseniz.
1: Lanet olsun.

0: Teşekkürler.
1: Merhaba. İyi misin?
0: Evet, iyiyim.
1: Tamam,
0: ya sen?
1: Güzel. Seni bugün biraz geç bıraktılar. Böyle yapmamalılar. Tam vaktinde geri çağırdılar.
0: Önemli değil, arada olur öyle.
1: Çamaşırlarını yıkadım.
0: Sağ ol. Aa, mektubumu Le Park'a ulaştırdın mı?
1: Evet, elbette.
0: Ne dedi peki?
1: Şey, Akim ve şu partideki kız hakkında yazdıklarından söz etti.
0: Peki
1: bilirsin.
0: Ne dedi?
1: Bu tarz çok dava üstünde çalıştığından söz etti.
0: Baba,
1: ve...
0: olayı araştıracak mı, araştırmayacak mı? Bana doğruyu söyle.
1: Evet, araştıracağını söyledi.
0: Gerçekten mi? Böyle mi dedi? Araştıracağını mı söyledi?
1: Bu doğru. Bu konuda ne hissettiğini ona anlattım.
0: Benden bir şey yapmamı istedi mi?
1: Hayır. Biraz vakte ihtiyacı olduğunu ve bu konuda herhangi bir söz veremeyeceğini söyledi. Sana boş yere umut falan vermeyeceğini
0: hayır,
1: söyledi.
0: Hayır, tamam. Yine de haberler güzel. Akim varmış yani. Lina'yı o öldürmüş.
1: Biliyorum. Biliyorum, evet.
0: O mektubu tekrar tekrar kaç defa yazdığımı bilemezsin. Aman Tanrım.
1: İşe yaradı.
0: Evet.
1: Belki de Tanrı dualarımızı duymuş oldu.
0: Teşekkür ederim baba, teşekkür ederim.

0: bilmiyorum ama Allison buraya üniversite okumaya geldi ve o esnada Lina isimli kızla tanıştı. Allison ve Lina bir gece birlikte takılırken ufak bir tartışma yaşamışlar ve sonrasında Allison bir bara gitmiş, burada Akim isimli biriyle tanışmış. Belki birlikte bir şeyler içmişler. Adam çantasını çalmış ve Allison sonrasında eve vardığında Lina'yı ölü bulmuş, polisi aramış. Akim denen adamı hiç kimse bulamamış. Ne düşünüyorsunuz?
1: Hı hı.
0: Dilimizi biliyorsunuz değil mi? Dilimizi.
1: Evet, benim.
0: Lanet olsun. Ver şu mektubu geri.

0: Bay Baker. Lütfen. Ofisime geçelim. Bu dava sırasında görevdeydim. Polistim. Okonedo denen kişiyle hiç görüştünüz mü?
1: Hayır,
0: profesörle?
1: Efendim.
0: Avukatınızın niye yardım etmek istemediğini anlıyorum. Bir partide gencin biri cinayet hakkında dedikodu duymuş. Belki aklına bu meşhur dava gelmiştir.
1: Neden şimdi? Bakın yani bu 5 yıl önceydi. Kızım 5 yıldır hapiste.
0: Buluştuğumuzu biliyor mu? Kızınız.
1: Hayır efendim.
0: Zengin misiniz Bay Baker?
1: Hayır efendim.
0: Bu bir DNA delili dava. Yani 2 aşaması var. İlk aşamada bu genci araştırırım. Bu aşama hiç kolay değildir. İnsanlar konuşmaya başlarsa adam ortadan kaybolur. Eğer bu Akim denen adamı bulursam DNA örneğini almam gerekir ve polisteki bağlantılarımı kullanarak olay mahallindeki DNA ile karşılaştırmasını sağlarım.
1: Ne kadar? $20,000 mı?
0: Euro.
1: Zamanınız için sağ olun.
0: Bay Baker. Kızınızın masum olduğuna inanıyor musunuz?
1: Masum olduğunu biliyorum.
0: Öyleyse serbest kalması için çok büyük bir para değil.

0: Affedersiniz hanımefendi.
1: Buyurun.
0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii elbette.
0: Bu işi kendim halledemeyecek kadar saf biriyim. Fransızca bilmiyorum.
1: Tabii, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Ben burada çalışan birini arıyorum. Oh, tamam.
2: İnsanlıkça bunun üzerindeki itici güç olmaya devam ederken... Buyurun.
0: Böldüğüm için üzgünüm. Dilimizi biliyor musunuz?
2: Evet.
0: Patrick Okanado'ya bakmıştım.
2: O halde buldunuz. Oturun lütfen.
0: Önemli değil, dışarıda beklerim.
2: Hayır, lütfen. Aramıza katılın. Buyurun. İşte bu çağ, kaynakların tüketimiyle beraber iklim değişiklikleri, biyosferde bozulmalar ve yaşam sürelerindeki artış beklentisi sebebiyle etkileyici değil mi? Doktoralı birinin ofisinde bunu bulursunuz. Nane çayı.
0: Alison'a sözünü ettiğiniz şu partideki kız hakkında konuşmaya geldim.
2: Evet, o kadını tahmin ettim. Doğrusu olanlar konusunda kendimi suçlu hissettim. Alison'ı uyarmalıydım.
0: Uyarmak mı? Ne konuda?
2: Alison ve Lina'nın birlikteliklerini biliyordum ama Lina'nın onun yanına taşındığını bilmiyordum. Bu tür ilişkileri küçümser.

0: Görmek istemem ama varoşlardan fakir bir kızla zengin bir Amerikalı kızın hikayesi konusunda saf olmakla suçlandı.
1: Allison fakir büyüdü, zengin değil.
0: Ama eğitimliydi. Kültürlü elit tabakada bundan gücenenler var. Eminim siz de farkındasınızdır.
1: Peki ya partideki kız?
0: Öğrencim mi?
1: Evet.
0: Adı Suad. O da Lina ve Allison'ın tanıştıklarında bulundukları sosyal yardım programından bir kız.
1: Lina'nın cinayetiyle ilgili bir şey duymuş mu?
0: Bana anlattığı buydu.
1: Onunla konuşabilir miyim?
0: Sizinle konuşacaktır, evet. Size numarasını vereyim. Suat çok iyi İngilizce konuşmuyor. Size bir çevirmen gerekir bu konuda.
1: Benim için bunu yapar mısınız?
0: Hayır, yapmamak tercihimdir. Sosyal yardım programını hala ben yürütüyorum. Sizinle ilişkilendirilemem ya da olanlardan sonra kızınızla da. Kişisel görüşüm ne olursa olsun.
1: Benim kızım masum.
0: Size bol şans dilerim.
2: Patricia, korkarım yine yardımın lazım. Yarın çok özel bir doğum gününe katılmam gerek. Ama adresi kaybettim.

0: misiniz?
1: Merhaba, ben Bill Baker.
0: Affedersiniz?
1: Bill, otelden.
0: Aa, Bill.
1: Evet, rahatsız ettim, üzgünüm.
0: Son kattayız.
1: Tamam.
2: Merhaba Bill.
1: Merhaba Maya. Sana bir hediyem var. Bir robot. Evet.
2: Robot. Hı-hı. Anne bak. Bill bana robot almış. Açayım mı? Olur mu?
3: Elbette açabilirsin. Merhaba.
1: Ya merhaba. Habersiz geldim.
3: Önemli üzgünüm. Değil. İçeri gel. Arkadaşlarım var.
1: Oh.
3: Bizi nasıl buldun?
1: Adresinizi resepsiyondaki hanımefendi verdi. Konuşmam gereken dilimizi bilmeyen bir kız var. Ve konu biraz şahsi.
3: Senin için konuşmamı mı istiyorsun?
1: Evet ama başka zaman.
3: Hayır, önemli değil. İçeri gir lütfen. Telefonumu alıp geleyim. Gel. Arkadaşlar, bu Bill.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Bill, bunlar da Marsilya Tiyatrosu'nun en iyileri. 5 dakika izninizi istiyorum. Hemen döneceğim. Tamam mı?
1: Öyle
3: maskeli
1: mi?
3: Çalışma yapıyorduk da.
1: Tamam.
3: Evet. Dağınıklığın kusuruna bakma. Burası ofisim olacak ama daha yerleşemedik. Otursana. Evet, kimi arayacağız?
1: Mektupta bahsi geçen kız.
3: Davayla mı ilgili?
1: Evet, kendisiyle buluşmak istiyorum.
3: Avukat yardım etmiyor mu sana?
1: Bunu şimdilik kendim yapıyorum, evet.
3: Vay canına. Pekala, Maya ışığı açar mısın tatlım?
2: Tamam. Yine bozulmuş.
3: Yine mi? Hay aksi. Aman neyi. Güya burayı bir arkadaşımdan aldım. Manzarası harika ama bazı eksikleri var tabii.
1: Muhtemelen sigorta atmıştır. İstersen bakarım.
3: Öyle mi? Bu işlerden anlar mısın?
1: Evet tabii ki.
3: Harika olur. Suat mıydı? Suat'tı değil mi? Tamam. Evet merhaba. Suat mısın? Merhaba. Ben Bill Baker adını arıyorum. Bill Baker, evet. Evet, doğru. Bill Baker.
2: Olamaz. Robotumun ayağı kırıldı ama.
1: Ver şunu bir bakayım. Dur bakayım. Tamam. Böyle ses çıkardığını bilmiyordum.
2: Anne, robotum kırıldı.
3: Telefondayım tatlım.
1: Sadece yerinden çıkmış bak işte. Düzeldi bile.
2: Ayakta bile duramayan robot mu?
3: Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Tamam, yarın saat 6'da seninle görüşecekmiş.
1: Pekala.
3: Çok kibardı. Biraz utangaçtı. Peki Fransızca bilmeden bu kıza nasıl konuşacaksın?
1: Bu güzel soru, evet. Bir yolunu bulacağım.
3: Tamam, ihtiyacın varsa tercüme edebilirim.
1: Emin misin?
3: Evet, evet. Elbette, Maya'nın resim dersi var. Saat 5:30'da burada olursan gideriz.
1: Çok teşekkür ederim. Bu arada sigorta kutusunun yerini gösterirsen tamir ederim.
3: Hayır, önemli değil. Buna gerek yok.
2: Hayır, olamaz. Şimdi de kolu
1: tamam,
2: çıktı.
1: Tamam, ver bakalım şu şeyi. Hadi.
5: Hoşça kal.
3: İtiraf etmeliyim ki biraz Alice'ın davasına baktım. Zamanın büyük haberlerindendi. Yani basın çok saldırgan davranmış bence. Değil mi? Saldırganı doğru mu söyledim?
1: Evet, doğru söyledin, evet.
3: Öyle mi? Merif.
1: Serseri.
3: Bu lanet şehirde insanlar araba kullanmayı bilmiyor. Marsilya çılgın bir yer. Yine de Paris'e tercih ederim. Bilirsin, burada insanlar aslında iletişim kuruyor. Hem daha ucuz. Alison niye burada okuyordu merak ettim.
1: Bilmiyorum.
3: Bilmiyor musun?
1: Oklahoma Eyalet Üniversitesi'ne gidecekti. Bir gün beni aradı ve Fransa'ya gidiyorum dedi.
3: Başına buyrukmuş.
1: Evet, her zaman. Her zaman öyleydi.
3: Yakın mıydınız?
1: Mektubunu sen de okudun.
3: Annesi nerede peki?
1: Vefat etti. İntihar etti. Alice'ın çoğunlukla babaannesiyle büyüdü. Pek yanında olamadım.
3: Neredeydin?
1: Petrol platformlarında çalışıyordum. Çalışmadığım zamanlarda kötü haldeydim.
3: Yalnız olmak kolay değil. Ben de gece çalışıyorum. Maya da bu duruma çok üzülüyor.
1: Sen ne iş yapıyorsun?
3: Ben oyuncuyum.
1: Televizyonda mı?
3: Hayır. Tiyatro oyuncusuyum. Tiyatroya gider misin?
1: Gittiğim söylenemez.
3: Hiç mi?
1: Yok, hiç gitmem.
3: Peki.
1: Benimle konuştuğun için sağ ol. Partide tanıştığı şu adam Akim, onunla ilgili bize bir şey söyleyebilir.
4: Le garçon que vous avez rencontré la soirée, Akim, vous pouvez nous dire quoi sur lui en fait?
5: Il est calme et gentil.
3: Sessiz ve kibarmış.
1: Kibar mı?
5: Après quand il est parti, une copine m'a dit qu'il avait poignardé une fille mais que la police n'a jamais attrapé.
3: Sonra arkadaşına bir kızı bıçakladığını ve polisin onu yakalayamadığını anlatmış.
1: Pekala. Yaşadığı yeri biliyor mu peki?
5: C'est qui elle, sa meuf?
4: Non non, moi j'ai juste une amie en fait.
5: Je vois pas.
1: Yaşadığı yeri biliyor mu?
4: Tu sais où il habite?
2: Kalis'te.
3: Kalis mi? Başka bir toplu konutta oturduğunu söylüyor. Adı Kalis.
5: Je vais avoir des problèmes à cause de toi.
6: Mais non.
5: Tu as craqué ou quoi? On les connaît pas eux. Moi je viens d'ici. Tu commences à fermer ta bouche un peu. Déjà comment tu sais que c'est pas une condé elle?
4: Non non mais attends, je suis pas fini.
5: Je t'ai dit parle pas avec moi.
1: Ne diyor?
3: Yardımcı bir şey değil.
1: Ben babayım. Alison'ın babasıyım. O benim küçük kızım. Alison benim kızım. Anlıyor musun?
5: Tu sais quoi, explique à ton collègue là. Ici on est à Marseille, c'est comme ça. Les gens ils racontent que de la merde. Hey, y a rien du tout, on a rien entendu. Dis-lui.
3: Yardım etmek istemiyor.
1: Peki bir şey söyleyebilir mi? Bu adam nasıl görünüyor?
4: À quoi il ressemble Akim? Tu peux juste nous dire ça.
5: Ah, mais t'as craqué ou quoi? Je m'en fous. On t'a dit on n'est pas des poucaves. C'est bon? Vas-y, c'est quoi, lève-toi, nous casser les couilles.
1: Nereye gidiyorlar?
3: Gidiyorlar.
1: Yo. Durun. Bekleyin.
2: Ya ne biraz,
1: yapıyorsun lütfen,
2: sen? Onları bırakma.
1: Hayır,
2: bırakın
1: tamam,
2: onları, korkuyorlar.
1: Suat.
3: Bak, bu iş burada böyle yürümüyor, tamam mı?
1: Neden korkuyor? Onunla konuşuyorum.
3: Ben oluyorum, tamam mı? Gitmemiz
1: öyleyse
3: lazım.
1: Öyleyse nasıl yürüdüğünü anlat, çünkü kimse burada bana yardımcı olmuyor.
3: Lütfen, yeter artık. Gitmeliyiz. Hadi. Şimdi.
1: Tamam.
3: Tamam. İşte burası, Kalist. Akim'in yaşadığını söylediği yer burası.
1: Etrafa göz atabilir
3: Hayır.
1: miyiz?
3: Hayır, şimdi olmaz. Bizim için güvenli değil.
1: Beyaz olduğumuz için mi?
3: Buralı olmadığımız için. Burada çok satış olur.
1: Ama bir şey yapmam lazım.
3: Seninle kimse konuşmaz, inan bana. Bil, ya Akim diye biri yoksa?
1: Var tabii.
3: Tamam, soruşturma sırasında böyle birini bulamadılar ama.
1: Benim kızım yalancı değil.
3: Yalancı olduğunu söylemedim ama dosyayla ilgili okuduğum her şey...
1: Şimdi de uzman mı oldun yani?
3: Hayır, olmadım.
1: Basın bize karşıydı. Tek umursadıkları Elisa'nın Arap bir kızla uyumuş olmasıydı. Bir avuç yalan haberler yapan...
3: Bu yüzden mi o gazeteciyi yumrukladın?
1: O zaman içiyordum.
2: Babaanneme ile parktan bahsettin mi?
1: Hayır. Bilgi edinene kadar boşa umutlansın istemedim. Babaannen gittikçe yaşlanıyor.
2: Dün hakimle görüşmem vardı.
1: Öyle mi? Ne hakkında?
2: 3 aya şartlı tahliye değerlendirmem başlayacak. Ayda bir dışarı çıkabilmemi sağlayacak bir şey bu.
1: İyi, güzel. Ne dedi peki?
2: Dedi ki ben davranışlarıma dikkat ettiğim sürece sorun olmazmış. İçimden şey geçti. Şartlı tahliyeyi boş versene, avukatım beni buradan temelli çıkaracak.
1: Bunu henüz bilmiyoruz Ellie. Şimdilik
2: biliyorum,
1: sadece...
2: Biliyorum baba. Söylemedim zaten. Ama istiyorum. Ve Le Park'ın bürosundan biri de vardı.
1: Öyle mi?
2: Evet, onunla tanışmadım ama soruşturmanın nasıl gittiğini sordum.
1: Ne dedi peki?
2: Bu konuyu bilmediğini söyledi ama zaten orada çalışmaya yeni başlamış.
1: Belki konuyla Leparc şahsen ilgileniyordur. Epey büyük bir dava.
6: Haklısın. Leparc'la konuşmak istediğimi söyledim. Arada bizi de bilgilendirmesi gerek, anlıyor musun?
1: Onunla ben konuşurum.
7: Görüş bitti.
1: Tamam, pekala. Birkaç güne görüşürüz.
6: Aa, baba, Marsilya'da biraz daha kalman mümkün mü? Bir gelişme olursa diye.
1: Evet, sanırım bunu yaparım. İşi ayarlamaya çalışırım.
6: Babaannemden sana para yollamasını
1: hayır,
6: isterim.
1: Hayır, bunu yapma, ben hallederim.
6: Sağ ol baba. Görüşürüz.
1: Hoşça kal.
6: Max.
8: Merhaba.

0: İşte burası. Bütün aletler mevcut. Onları kullanabilirsin. İşin bitince yerine bırakırsın. Elektrik panosu burada.
1: Orada ne var?
0: Hücre var. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Hadi öyleyse.
2: Petrol firması kiralama yaptığında... Ver bakalım onu. Petrol firması kiralama yaptığında işe sondaj ekibi alır. Ben de o ekipler için çalışırım. Sonra platforma giderek sondajı çalıştırmak için gerekenleri kurarız. Kurulum bittikten sonra da delme işlemine geçeriz. Çalıştığım firmalar bu işi yapar. Delikler açarız. Tamam, test et. Hadi çek sifonu. Hadi durma. Hadi.
1: Sifon.
2: Evet.
1: Tamam. Olmuş.
2: Tabii ki, olmaz mı?
3: Bill, buraya gel. Gel lütfen, gel şuna bir bak. Necma teknik bir dahidir.
4: Ben dahi değilim, sadece gencim.
3: Sadece 3 yaş.
4: Yine de gencim.
3: Pekala.
2: Bunlar internette falan mı?
3: Bunların hepsi Suat ve Cadaloz arkadaşının Instagram hesabında. Tüm bu fotoğraflar o geceki partiden.
2: Nasıl buldunuz bunları?
4: Sahte bir Instagram hesabı açıp Suat ve sevgili arkadaşı Samire'yi takibe aldım. Suat'ın çocuğu gördüğünü söylediği partiden etiketlenen fotoğrafları buldum.
3: Yani bu fotoğraflardan birinde Akim'in olma ihtimali çok yüksek.
4: Tam olarak ne arıyoruz?
3: Arap kökenli, uzun boylu ve açık tenli birini.
2: Evet, açık tenli ve uzun boylu.
4: Açık tenli derken tam olarak neyi kastediyor? Bir anlamı yok, beni ne sanıyor?
3: Saçmalıyorsun. Bu fotoğrafları basalım, sen de Alice'ına gönderirsin.
2: Hayır, bunu yapamam.
3: Niye? Akim buradaysa görecektir.
2: Umurumda değil. Bunu yapmayacağım. Bunu ona yapamam. Onu korumak zorundayım.
3: Anlamıyorum. Alice'in konusunda niye böyle inatçısın?
2: Artık fotoğraflar bizde olduğuna göre şimdi Suat'a gidip sormalıyız.
3: Bu fotoğrafları Instagram hesabından çaldığımızı düşünürsek bence iyi bir fikir değil.
2: Yani...
4: Bir şey sorabilir miyim?
3: Tabii.
4: Marsilya'da bu Akim denen çocuğu başkası görmüş mü yoksa sadece Alice'in mi?
2: Barın sahibi. Tanıştıkları yer. O da duruşmadaydı. Ve yardımcı olmadı.
3: Pekala. Adı ne? Yani barın nereye
2: yakın? Adını hatırlamıyorum. Dairelerine yakındı.
3: Peki. Tamam.
4: Söylesene, yeni uğraşın bu mu? Sıfır atık, göçmenler ve şimdi de o.
3: Sus artık lütfen.
4: Seviyorsun. Bunlar senin için tuhaf hobiler.
3: Bu kadar yeter.
4: Tamam. Öyleyse sor ona.
3: Sana söyledim. Önemli değil.
4: Pekala. Bir seçimlerde Trump'a mı oy verdin?
2: Hayır.
3: Gördün mü?
2: Oy vermedim.
3: Ne? Niye oy kullanmadın?
2: Sabıkam var. Tutuklanmıştım. Tutukluyken oy kullanamazsın.
4: Harika. Bu seni bile aştı. Bir sabıkalı. Bol şans. İhtiyacın olacak.
3: Şurada. Şu köşeyi dönünce.
2: Şu arkadaşın ha. Necma. Bana yardım ettiğin için kızıyor mu?
3: Sen Necma'yı boş ver. Agresif bir yapısı var. Bana karşı aşırı korumacı ama iyi bir arkadaştır. Maya için de yardımcı oluyor.
2: Maya'nın babası nerede?
3: Korsika'da, sahilde bir gece kulübü işletiyor. Tek gecelik bir kaçamak...
2: Kaçamak, evet.
3: Evet.
2: Ziyaretine geliyor mu?
3: Gelirdi ama gelmemesi daha iyiydi tabii. Ne oldu?
2: Alice'ın burada yaşıyordu. 21.
3: Olay orada mı oldu?
2: Evet.
3: Merhaba.
5: Merhaba.
3: Affedersiniz, barın sahibini arıyordum.
5: Benim.
3: Bir şey soracaktık. 5 yıl önce burada mıydınız?
5: Hayır, mekanı geçen sene devraldık.
3: Barın yeni sahibiymiş. Olay olduğunda burada değilmiş.
2: Eski sahibini nerede bulacağımızı biliyor mu?
5: Evet, biliyorum. Tam orada. Kârımı yiyor.
6: Kızının başına gelenler çok çok kötü. Böyle iyi bir kızı nasıl hapse atarlar hala inanamıyorum. Şu maymunlara bak.
3: İçlerinden tanıdık gelen var mı?
6: Söylemesi zor. Hepsi birbirine benziyor.
2: Tanıdık gelen var mıymış?
6: Hep buraya gelir. Sorun çıkarırlardı. Şimdi de Marsilya'nın sahibi gibiler.
3: Sadece fotoğraflara odaklanabilir miyiz lütfen?
6: Sen ve ben aynıyız. Siz de Meksikalılarla aynı sorunu yaşıyorsunuz. Onlar da istilacı.
2: Ne diyor?
3: Fotoğraflara daha dikkatli bakabilir misiniz acaba?
6: Dinle. Bana suçlamak istediğin adamı söyle, ben de tanıyıp tanımadığımı söyleyeyim. Böylece olsun bitsin. Mahkemede de aynı şeyleri söylerim.
3: Bakın, bu çok ciddi bayım, tamam mı?
6: Şunlara baksana. Hepsi bir şeylerden suçlu.
3: Aa, tamam, gidelim, tamam. Tamam, hiçbir şey.
2: Ne söyledin?
3: Hiçbir şey dedim. Ondan bir şey çıkmaz, tamam mı?
6: İyi günler hanımefendi.
2: Hey! Hey! Hey! Ne oldu?
3: Üzgünüm, o adamla daha fazla konuşamazdım. Çirkin şeyler söylüyordu.
2: Ne gibi?
3: Arap bir çocuğu hapse atmaya çalışıyor. Bilirsin, kim olacağı umurunda değil.
2: Bu mu?
3: Bu mu ne demek? Ne demek bu mu? Adam ırkçı.
2: Tamam, adam ırkçı. Yine de onunla konuşmalıyız.
3: Hayır, onunla konuşamam, hayır.
2: Bir şey biliyor olabilir.
3: Hayır, bir şey bildiği yok. Bil, masum birini hapse attırmayacağız.
2: Benim kızım da masum.
3: Ne? Aa, bu konuştuğumuza inanamıyorum.
2: O zaman masal dünyasında yaşıyorsun tatlım. Çünkü ben her gün böyle tiplerle
3: Hayır,
2: çalışıyorum.
3: Hayır, bu önemli değil, tamam mı? Bu doğru değil.
2: Doğru demiyorum ki, kızımı hapisten kurtarmaya çalışıyorum. Tek istediğim bu.
3: İşte şimdi tam bir Amerikalı gibi konuştun.
2: Güzel, çünkü öyleyim.
3: Evet, ama burada da yabancısın. Bir şeyden anladığın yok. Aslında ne biliyor musun? Al şu evrakı, ne yapacaksan bensiz yap.

0: Bay Baker, bir dakika lütfen. Mesajınız var.
1: LePark davayı tekrar açtığı için paraya ihtiyacın olduğunu söyledi.
2: Bununla ben ilgileniyorum Sharon.
1: Neyle ilgileniyorsun?
2: Yok bir şey, yani Alison ona bir mektup vermemi istedi. Ben de verdim, şimdi de LePark tekrar inceliyor.
3: Akim denen kişiyi de arıyor mu?
2: İlgileniyorum dedim ya Sharon, lütfen.
1: Bunları kim ödeyecek?
2: Kimse burada paradan söz etmedi.
4: Tamam mı?
3: Bill, sen içkili misin?
2: Hayır. Sharon dinle, ben onun babasıyım.
1: Aman tanrım Bill, ziyaret edip dönmen gerekiyordu. İşleri karıştırma.
2: Bu konuda bana güvenmek zorundasın.
3: Buraya kadar. LePark'ı arayacağım.
2: Hayır, bunu yapma Sharon. Sharon. Tanrım.
5: Ellerinizi kaldırın.
6: Baba, neler oluyor? Ninemle konuştum, tuhaf davrandığını
2: dinle,
6: söyledim.
2: Bana güvenmeni istiyorum, tamam mı? Şu fotoğraflara bakmalısın.
6: Baba. Baba. Sen içtin mi?
2: Ne? Hayır, asla.
6: Bir şey mi kullanıyorsun?
2: Ellie, o haltlarla işim bitti, bunu biliyorsun. Hadi şu fotoğraflara bak.
6: Bunlar da ne böyle? LePark nerede?
2: Fotoğraflara
6: neden
2: bak
6: gelmedi?
2: Ve bana hakimi görüyor musun? Söyle. Sanırım bunlarda. Lütfen bebeğim. Lütfen. Lütfen.
6: Hayır, onu görmüyorum.
2: Tamam, başka da var. İşte bak. Bak.
6: Yok artık. Olamaz.
2: Gördün mü? Hangisi?
6: Bu o. Bu o. Bu Akim.
2: Emin misin? O geceki çocuk bu mu yani?
6: Baba. Bu o.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
8: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Türksel sunar. 5G hızında reklamlar.
10: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun? Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
11: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
12: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
13: 5G!
12: Türkcell!
13: 5G!
12: Türkcell!
13: 5G!
12: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazmış?
10: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
14: Aynenimiz.
10: Akımlar akıyormuş.
14: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
14: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
15: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkcelli misin?
15: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızından şak diye ol. Dış ses gir buradan.
16: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
17: Türkcelleri bana.

0: Köy patatesi ve içeceğiyle.
1: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
5: Tokasa değil. Aygaz 100 oktana geçtik.
6: Hafta sonu fırsatları başladı. 600 gram ömür taze kaşar peyniri 265 lira yerine 229 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.

0: de yerim.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Metro yine tıklım tıklım.
2: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
3: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: Büyük lezzet kapında. Orta boy pizzalarda bir alana bir bedava. Yanında muhteşem tadıyla Coca-Cola 1 litre 60 TL farkla. Coca-Cola ile lezzeti tamamla.

0: bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
1: Bayer'den.
2: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
5: Çıkar, çıkar da her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar.
6: Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
7: Dene, sana da çıkar.
6: Denemesi bedava.

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Hayatım, çamaşır makinemizi yeniledim. İhtiyaçlar değişince yeni programlar indirdim.
2: Çocuk giyip Filiz oynayacak.
3: Yoksa?
4: İhtiyacınıza göre güncellenen yeni programlar Profil.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam, benim
2: yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
5: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacak. Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
7: Sen seversin yavrum.
6: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
8: Bebeğinize olan sevginiz standartları yükseltir. Bu standartlara ancak bilimin rehberliğinde ulaşılır. Annelerin bir numaralı tercihi olarak bebeklerin bağışıklık sistemini araştırıyor, D vitamini ile bağışıklık sistemini destekliyoruz. Aptamil. Sevginiz standartları yükseltir, uzmanlığımız ona ulaşır.
9: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs. Kupam.

0: Migros Yemek'le.
1: Migros Yemek'le yerimde yerim.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: Kalisteyim. Emin misin?
5: Evet, oraya sürmeye devam et. Sürmeye devam et lütfen.
4: Teşekkürler.
5: Tamam, sağ ol.

0: Affedersiniz efendim. Hanımefendi, bu çocuğu daha önce gördünüz mü? Adı Akim.
1: Hayır.
0: Burada yaşıyormuş. Hayır. Hayır mı? Hanımefendi, bunu daha önce gördünüz mü? Adı Akim. Affedersiniz. Bu çocuğu daha önce gördünüz mü?
2: Hayır.
0: Peki ya siz, bu çocuğu gördünüz mü?
1: Hayır.
0: Ben bu çocuğu arıyorum.
3: Hayır.
0: Adı Akim. Siz tanıyor musunuz? Adı Akim.
3: Hayır.
0: Affedersiniz. Bu çocuğu tanıyor musunuz? Bunu, adı Akim.
2: Hayır, tanımıyorum.
0: Bu çocuğu gördünüz mü? Adı Akim.
4: Hayır, görmedim, hayır.
0: Bu çocuk. Hayır mı?

0: Çocuklar, bu çocuğu tanıyor musunuz? Şuradakini adı Akim, tanıyor musunuz? Adı
1: Hayır.
0: Akim. Bu adam Akim burada mı yaşıyor? Bunu. Peki ya sen? Adı Akim. Tanıyor musun? Tanımıyor musun?
2: Güle güle kovboy.

0: Hadi! Gidelim hadi! Hadi! Hey yabancı! Şuna biraz bulaşalım hadi! Hadi dur, dur!
1: Bir turist kayıp mı oldun? He?
2: Dilimizi biliyor musun?
1: Eski iskeleyi arıyorsan burası hey, değil.
2: Bu çocuğu tanıyor musun? Şunu.
1: Adı Hakim. Bakayım.
2: Hakim.
1: Kim bu?
2: Buralarda yaşıyormuş.
1: Bir kadın. Hakim. Bir kadın mı?
2: Adı Hakim.
1: Dilimizi bilmiyor. Şuna baksana, dilimizi bilmiyor. Ne kadar komik. Dilimizi bilmiyor öyle değil mi?
3: Bu İngilizce biliyor. Öp beni.
1: Hadi gel bakalım. Gel bakalım hadi. Hadi. Bak ben karate biliyorum, tamam mı? Göstereyim mi? İşte böyle.
2: Evet. Başından.
1: Hey. Hey sakin ol. Sakin olun. Tamam tamam. Hey. Yapma. Dur. Yapma. Dur. Dur. Hey. Hey ne yapıyorsun ha? Dur. Bu muhbir falan oldu.
3: Hadi hadi.
1: Hey. Hey, durun, durun, durun diyorum size. Hey, hey tamam, tamam.
4: Hey, hey, hey, hey, ne yapıyorsunuz siz? Siz ciddi tamam, misiniz tamam. Ha?
3: Suç onda, biz bir şey suç yapmadık. Onda o başlattı.
5: Kapa çeneni.
4: Oo. Kim bu?
1: Hey, şuna bakın, bu muhbir
3: elinde
1: falan
3: bu fotoğraf
1: oldu,
3: vardı. Etrafa sorup hey, duruyordu.
1: Tamam.
5: Lanet olsun. Lanet olsun. Onu tanıyor musun? Onu tanıyor musun?
6: Onu tanımıyorum.
5: Niye senin fotoğrafını taşıyor?
6: Bilmiyorum, onu tanımıyorum. Hiçbir fikrim yok.
5: Hadi defol buradan.
4: Nereye?
5: Bunu da götürün buradan.
4: Hadi hadi.
5: Benzinliğe götürün, çabuk. Benzinliğe.
4: Yürü.
5: Hadi, hadi. Götürün. Hadi.

0: Merhaba.
1: Kimseyi tanıyor muyum diye sordular.
0: Sen iyi misin?
1: Onu gördüm. Hakimi gördüm. Kaliste'de.
0: Polise söyledin mi?
1: Bir şans yakalamıştım. Şans yakalamıştım.

0: sen ne halt yedin?
1: Yardım etmeye çalışıyorum.
0: Tam olarak ne yaptığını anlat baba. Baba.
1: Yardım etmeyecek Eli. Lepark dosyayı tekrar açmayacak.
0: Aman Tanrım. Bana yalan söyledin. Her konuda. Tabii ya.
1: Onu buldum Eli. Akim'i buldum.
0: Peki niye polisi aramadın? Neden? Neden? Neden? Kaçmasına izin verdin. Çoktan gitti bile. Çoktan gitti bile. Hayatım boyu bana yalan söyledin sen. Her zaman. Sana güvendiğim için kendimden nefret ediyorum. Gardiyan! Gardiyan! Çıkarın beni buradan.
1: Eli, beni dinle.
0: Hayır, hayır, hayır. Dinlemiyorum. Hayatımı yeterince mahvettin. Anlıyor musun? Anlıyor musun? Artık benden uzak dur.
2: Dört ay sonra.
3: Bil! Bil! Bil! Saat 5 oldu.
1: Tamam.
4: Hey Bil! Aracı da boşalt.
1: Tamam, hallederim.

0: Bugün nasılız bakalım? Okul nasıldı? İyi miydi?
1: Evet, güzel geçti.
0: Tamam, hadi gidelim.
1: Tamam, hadi gidelim.
0: Ver bakalım çantanı. Bunu sana aldım. Ha.
1: Olur. Ha, neymiş bu?
0: Maya, hepsini yemelisin.
1: Hayır, çikolatayı tercih ederim.
0: Ne yaptığını görüyorum. Ama ekmek kısmını da yemelisin.
1: Peki, bak. Al, bunu sen al.
0: Beğenmediğin kısmı bana mı veriyorsun? Hı-hı. Peki.
1: Bill.
0: Çekiç.
1: Evet, çok iyi. Çekiç.
0: Çekiç. Ahşap. Ahşap şeyi.
1: Ahşap keski.
0: Ahşap keski. Keski için çok uzun bir kelime bu ama.
1: Keski.
0: Gel bakalım, ışığı da kapat.
1: Işık.
0: Işık.

0: üzereler.
1: Bu kel adam bu olayda çıldıracak.
0: Olama.
1: Evet, hep böyle yaparlar. Sonunu görmeden reklam arası girer. Gel de yiyelim. Hadi. Ödevini yaptın mı? Ödev.
0: Aa, hayır.
1: En azından dürüstsün. Ben de okuldan nefret ederdim. Okulla ilgili her şeyden. Liseyi terk ettim. Babam gibi sondaj firmasına girdim. Delmeye başladım. Sen de mi öyle yapacaksın? Delik mi açacaksın?
0: Evet, ben de deleceğim.
1: Yapma ya. İşe solucan deliğiyle başlamalısın. En küçüğü odur. Solucan deliği.
0: Hayır, solucan deliği olmaz. Senin gibi platformda çalışacağım.
1: Platformda çalışacaksın. Bu işi gerçekten istemen lazım. Gerçekten istiyor musun?
0: Evet.
1: Hey, uzat bakalım. Yüce Tanrım, bu ve diğer bütün nimetler için şükürler olsun. Eliye göz kulak ol. Onu da koruyup kolla. Amin.
0: Yumul.
1: Yumul.
2: Merhaba.
0: Hoş geldin anne.
1: Merhaba. Açsan orada köfte var.
2: Teşekkür ederim. Ah, bana mı?
1: Evet efendim, o kira.
2: Teşekkür ederim. Ah.
1: Ketçabı uzatır mısın lütfen?
2: Ödevini yaptın mı?
0: Hayır.
2: Yemekten sonra.
0: Tamam.
1: Teşekkür ederim.
2: Bil, ödevlerini yapmak zorunda.
1: Biliyorum ve katılıyorum. Ödevlerini yap. Tamam mı?
0: Peki. İyi. Teşekkürler.
2: Yediklerinizi görünce öncesinde niye dua ettiğinizi anlıyorum.
1: Oyun denemesi nasıldı?
2: Prova. Aa, berbattı. Sahnede çok doğaçlama yapıyoruz. Karma karışıktı diyebilirim. Yönetmen de çok gençti. Saf biri.
1: Doğaçlama nedir?
2: Ne yapacağımızı bilmiyorsak uyduruyoruz yani.
1: Güzelmiş.
0: Raul güzel.
1: Yatağına dön.
0: Seninle bakabilir miyim?
1: Olmaz. Yatağına. Başımı belaya sokacaksın.
0: Benim tabletim.
1: Evet, ben kullanıyorum. Yatağa hemen.

0: Alo. Evet, benim.
1: Günübirlik izin. Sabah dışarı çıkar, akşam da hapishaneye geri döner. Her şey yolunda giderse gelecek ay bir günü daha olur. Amaç mahkumların dış dünyaya yeniden adaptasyonunu sağlamak. Anladınız mı?
0: Evet efendim, anladım.
1: Yargıç ona kefil olabilecek bir refakatçi istiyor.
0: Yani beni mi istedi?
1: Hayır. Ama tek alternatifi sizsiniz.
0: Pekala, Alison 4 aydan fazladır benimle konuşmadı.
1: Biliyorum. Bay Baker, bu kez bir girişimde bulunmayın. Anladınız mı?
0: Evet efendim, anladım.

0: Favori rengi hangisi?
1: Ne?
0: Sevdiği renk.
1: O sevdiği renk mi?
0: Evet, en sevdiği.
1: Bilmiyorum. Tamam. Maya, bu nasıl?
0: Olmaz.
1: Bence olurdu.
0: Bill! Bill, buraya gel bak. Marsilya'da yaşıyor, futbol sever.
1: Olmaz, futbol mu? Olmaz, hayır. Oklahoma State'i tutar. Amerikan futbolunu sever.
0: Asıl futbol bu işte.
1: Hayır, bir avuç bebe oyunu. Ağlayan bebeler.
0: Bebe değiller. Dünyanın en iyi takımı Olympic Marsilya. İyi oyuncular var. Payet, Tuva,
1: tamam,
0: Sakai.
1: Tamam, hemen sinir yapma.
2: Artık
1: ne kadar...
2: sokağın ortasındayız. Müzisyenler de çalmaya devam ediyor. Perküsyon çalıyorlar ve seyirciler de birlikte söylüyor.
0: Anne!
3: Evet.
0: Anne bak, bir balı forma aldı.
3: Vay canına, teşekkür ettin mi?

0: nasılsın?
1: Evet, merhaba.
0: Tanıştığıma sevindim. Virgin bana Oklahomalı olduğunu söyledi. Harika bir şey.
1: Sağ ol.
2: Renault yıldızı parlayan bir yönetmen.
0: Bu benim.
1: Şu doğaçlamaları yaptıran sen misin?
0: Evet, doğaçlama nedir biliyor musun? Harika. Aslında böyle çalışmayı seviyorum ben. Böyle daha gerçekçi oluyor, anlıyor musun? Bu hakikattir. Hayatın içinden.
1: Virgin de bunu anlatıyor değil mi?
2: Evet, teşekkür ederim Bill. Masayı çekmeme yardım eder misin?
1: Olur, tabii.
2: Neredeyse
1: tabii.
2: Hazır da.
0: Gerçekten. Benim için gerçekten mantıklı. İnsanlar silah taşıyabilmeli.
2: Her neyse, boş ver, önemli değil.
0: Bu özgürlük.
2: Değildi.
0: Temel özgürlük. Silahımın olmasını çok isterdim.
2: Trompetim var ya işte.
0: Eminim senin silahın vardır. Değil mi Bill?
1: Evet, var tabii.
0: Evet.
2: Hayır, yoktur.
1: Niye olmasın? İki tane var. Bir tüfek, bir de Glock.
2: Olamaz.
0: İki silah demek, harika.
2: Hayır. Sorun yok, sorun yok. Bu sadece...
0: Kültür bu.
2: Kültür mü?
0: Kültürün tanımı çok geniş değil mi?
1: Benim gecem burada biter.
0: Yapma Bill. Daha çok erken.
1: Mayayı yatıracağım.
2: Ben yatırırım.
1: Hiç sorun değil.
2: Peki.
3: Favorim sensin.
1: Neyin favorisi?
3: Favori Amerikalım.
1: Tatlı rüyalar ufaklık.

0: Bugün pazar biliyorsun değil mi?
1: Arkadaşın nerede?
0: Aa, sabah erken ayrıldı. Dün biraz fazla içmişiz.
1: Yapma ya. Alison'ı buraya getirmeyi düşünüyordum aslında. Bilirsin.
0: Onun için biraz fazla olmaz mı?
1: Yaşadığım yeri görmesini istiyorum. Senin için sorun değilse.
0: Neden olsun ki?
1: Herkes böyle düşünmez.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Araban bu mu?
0: Bu bir iş aracı.
1: Ne işi?
0: İnşaat işi. Mektuplarda yazdım, almadın mı?
1: Aldım. Onları okumadım.
0: Gidelim mi o zaman?
1: Olur. Teşekkürler.

0: Hayat çok acımasız. Sürebilir miyim? Bunu dinlemeyeli çok olmuştu.
1: Bugüne özel bir liste.
0: Bu şey kaç yıllık?
1: Hala işe yarıyor.
0: Eve hiç dönmedin mi?
1: Hayır.
0: Neden?

0: Buraya park edebileceğimize emin misin?
1: Ne yapabilirler ki? Tutuklarlar mı?

0: Amin. İyice buralı olmuşsun.
1: Onu Maya'ya aldım. En sevdiği takımmış.
0: Bu çocuğun babası yok mu?
1: Buralarda değilmiş. Plaja yakın bir yerde yaşıyormuş.
0: İyiymiş. Peki kadın sevgilin mi?
1: Bu öyle bir şey değil. Sadece onlarla yaşıyorum. Ev arkadaşıyız.
0: Ne iş yapıyor?
1: O sanatçı sayılır.
0: Sayılır mı? Striptizci mi?
1: Hayır, o şey... TV sanatçısı değil, tamam mı? Tiyatroda oynuyor o.
0: Tiyatro?
1: Hı-hı.
0: Hiç oyununu izledin mi?
1: Ben ne anlarım tiyatrodan?
0: Haklısın. Asıl kötü olan ne biliyor musun? Yasını tutma şansım olmadı. Lina'nın. İlk tanıştığımızda çok hararetliydi. Çok eğlenceliydi. Havalıydı, güzeldi. Bana taşınınca her şey berbatlaştı. Başkalarıyla yatmaya başladı. Hiç önemi yokmuş gibi. Sanki beni kullanıyormuş gibi falan. Çok aşağılanmış hissettim. Ama asıl kötü olan onu hala görmek istiyorum. Onunla olmak istiyorum. Hem de çok.
2: Bak bakalım.
3: Olur.
2: Hazır mısın?
3: Evet.
2: Bir, iki, üç.
3: Aa, yo yo yo yo, hayır hayır hayır.
2: Beğendin mi?
3: Geldiler, geldiler. Ah. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Bu Alison.
0: Sağ ol baba, onu anlamıştır.
3: Ben Virgin.
0: Ben de Alison.
3: Memnun oldum.
0: Ben
3: İçeri
0: de.
3: Gel. Gel bakın.
0: Teşekkürler.
3: Aa, Maya gelip merhaba de lütfen. Maya.
1: Çık bakalım oradan.
0: Dur. Bir koku alıyorum şu an. Buralarda küçük bir hayvan falan mı saklanıyor? Küçük bir kedi.
2: Fransızca konuşuyor musun?
0: Evet. Tabii ki Fransızca konuşuyorum. Sen şu meşhur maya olmalısın.
2: Evet. Favori rengin hangisi?
0: Favori rengim... Açık mavi ve beyaz.
2: Ome'nin renkleri.
0: Bastır Ome.
2: Bastır Ome'm. Sana odamı göstereyim.
0: Olur.
2: Hapishane nasıl bir yer?
0: İyi bir yer değil. Çok da sıcak.
2: Sen bitirince ben de tırnaklarını yapayım.
0: Benim mi?
2: Evet. Böylece döndüğünde güzel görünürsün.
4: Millet, sofra hazır. Hadi.
3: Aa, dikkat et, hala sıcak, tamam mı? Dikkat et.
1: Evet, evet, sıcakmış, evet.
3: Demiştim sana.
1: Evet, tamam, hallederim.
0: Sofra güzel görünüyor.
1: Evet. Dua edelim. Tanrım, verdiğin her şeye ve diğer bütün nimetler için teşekkür ediyoruz. Sana şükürler olsun. Amin. Maya?
2: Yumuluyorum.
1: Evet, ne demek.
3: Al bakalım.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi siz özel şeyler yapmıyor musunuz?
1: Alison Baker.
0: Ne? Artık iyice Fransız oldun. Sofrada ilişkiden bahsetmek normaldir. Özür dilerim.
3: İyi mi? Yemek.
0: Uzun zamandır yediklerimden en iyisi bence.
3: Güzel. Ve hayır, biz birlikte değiliz.
1: Tanrım.
2: Domates alabilir miyim?
3: Elbette.
0: Domates sever misin?
2: Evet, sen?
0: Bayılırım.
3: Öğle yemeğini nerede yediniz?
1: Pizzacıda.
3: Öyle mi?
0: Şiso verdi. En sevdiğim yer. Çok iyi yapıyorlar.
3: Merakımdan soruyorum. Niye okumak için buraya geldin?
0: Uzakta diye. Tamamen farklı diye. Pizzacı içinde.
2: Pizzaya bayılırım.
1: Ben de severim.
0: Mutlu görünüyor.
3: Hı hı. Hep böyle değiller ama tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş.
4: Oo, hayır, olmaz.
0: Cidden mi?
4: Tamam.
3: Evet. Evet, her gün onu okuldan alıyor. Onunla bol bol konuşuyor, anlıyormuş gibi yapıyor bir de.
0: Şey, annem öldüğünde tüm eşyalarını bir depoya kaldırdı. Sonra ben büyüyünce bazı eşyalarını almak istedim. Depoya gittiğimde hiçbir şey kalmamıştı. Faturaları ödemeyi bıraktı. Bu yüzden annemin bütün eşyalarını atmışlar. Ondan geriye hiçbir şey kalmadı.
3: Ama artık burada. Yakın olabilmek için kaldı.
0: Babam konusunda fazla umutlanma. Berbat eder. Hep öyle oldu. Öyle biri. Bunu biliyorum çünkü onun gibiydim.

0: Duvarın bu tarafı çok daha güzel. Onları sevdim. Virgin ve Maya'yı. Onlarla olman güzel.
1: Doğru olanı yapmaya çalışıyorum.
0: Senin için mutluyum baba.

0: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Giriş izni istiyorum. Merhaba. Nasılsın?
2: Fena değilim.
0: Öyle mi? Günün iyi geçti mi?
2: Çabuk geçti. Teşekkür ederim.
0: Ne için?
2: Sanırım her şey için.
0: Tamam. İyi geceler.
2: İyi geceler.

Alo. Affedersiniz. Ben B. Baker. Bu Matt Tanellis'in Baker'ın babası.

0: oldu ona?
1: Aysi Ponçu.
0: Ne demek bu?
2: O kendini asmış. Asmış.
1: Artık dışarı çıkmalısınız.
2: Beyefendi, dışarı çıkmalısınız. Gidelim. Hadi gidelim.
0: Çek ellerini.
2: Burada bekleyebilirsiniz. İyi misiniz?

0: seni bırakmayacağım, sen de beni bırakma. Seni bırakmayacağım, sen de beni bırakma.
1: Durumu iyi mi?
0: Stabil.

0: istemiyorum.
1: Cheryl'la konuştum ve buraya döndüğünü söyledim. Ve iş de iyi gidiyor. İş arkadaşlarım da iyi.
2: Tu te calmes là, tu changes de ton et tu me parles pas comme ça.
3: Non, dégage!
2: Non mais oh, mais qu'est-ce que t'as? Mais ça va pas ou quoi?

0: 16, 17, 18, 16.
1: Mia!
0: Ne, şaşırdın mı yoksa?
1: Evet, şaşırdım.
0: İlk görüşte aşk. Bana baktığında bakışlarında tutsak kaldım. Oo, evet.
1: Işık.
0: Işık, kasket.
1: Kasket. Gözlük.
0: Gözlük. Yardımın için sağ ol.
2: Gerçek diye bir şey yok. Sadece masallar var anlatılacak. Matilt evde tek başına. Ve sen kazadan sonraki gün mutfakta otururken cesaret

0: hakaret bile edemezken.
1: Teşekkürler Virgin. Şimdi ara veriyoruz. Virgin, çok iyi oldu. Ama ışıkların zamanlama ritmini unutma, tamam mı?
0: Anladım.
2: Rena, dolabın önünde ne yaptın anlamadım.
1: Arayıştasın Paul. Diğerleriyle oturmayı mı tercih edersin?
2: Hayır, bir şey yapmak istiyorum. Çünkü bu yaptığım çok mantıksız. Ne aradığımı bile bilmiyorum.
1: Paul, ne arıyorsun? Bu sorunun cevabı yok. Gerçek diye bir şey yok.
2: Teşekkür ederim.
3: Alo.
0: Evet, ne düşünüyorsun?
4: Ne mi düşünüyorum?
0: Evet, oyunla ilgili ne düşünüyorsun?
4: Epey iyiydi, evet.
0: Öyle mi? Nesi iyiydi?
4: Yani... Ne bileyim, ben oyunlardan hiç anlamam. Hem oyun Fransızca...
0: Hadi ama bil tek şey.
4: Kimse gerçek gibi görünmüyordu.
0: Ne?
4: Tuhaf görünüyorlardı. Bak, eminim harikadır. Bak, bana sorma, olur mu? Ben sersemi...
0: Hayır, değilsin. Hem harika falan da değildi, doğru.
5: İçecekleriniz?
0: Teşekkür ederim.
5: Bir şey değil.
0: Sağlığımıza.
4: Tek bir şey, sen çok iyiydin. Oradaki en iyi şey.
0: Evet. Bu arada heyecan verici bir haberim var. Rolü ben aldım.
4: Televizyondakini mi?
0: Evet, alırım demiştim.
4: Hadi canım, bu harika.
0: Kesinlikle. Ama daha çok para demek, daha çok çalışmak demek. Bu da bakıcıya para vereceğim ve Maya'dan daha uzak kalacağım demek.
4: Maya konusunda ben de yardım ederim.
0: Hayır, yeterince yardım ediyorsun. Saçmalama lütfen.
4: Önemli değil, istiyorum.
0: Neden peki?
4: Neden mi?
0: Evet.
4: Onunla zaman geçirmeyi seviyorum.
0: Peki benimle?
4: Evet. Seninle de.
0: Ne kadar hoşuna gidiyor?
4: Çok. Çok fazla diyebilirim.
0: Bu bizim için ciddi bir değişiklik olabilir.
4: Sanırım olabilir.
0: Sanırım ne demek?
4: Yani ben biliyorum.
0: Peki, neyi biliyorsun? Anlayamadım.
4: Oh Tanrı aşkına, bu.
0: Evet, biz geldik. Evet. Her şey yolunda mı?
6: Evet.
0: Üstünde nakit var mı?
4: Evet, var, evet. Ne kadar lazım?
0: 60.
4: Yok artık. Merhaba.
0: Geldin mi? Senin şarkılarından.
4: Evet.
0: Evet. Çok mu hüzünlü? Belki de...
4: Hayır, kalsın. Hayır, çok güzel.
0: Emin misin?
4: Evet, bununla dans edebilirsin.
0: Gerçekten mi?
4: Ya, buraya gel. Buraya gel. Hadi.
0: Demek?
4: Sana göstereyim.
0: Göstereceksin.
4: Evet, göstereceğim. Bu Sammy Smith. Bir seyircimiz varmış.
0: Sen yatmadın mı daha?
6: Hayır.
0: Dans etmek ister misin?
6: Evet.
0: Gel bakalım.

0: Baret, bana uzatır mısın lütfen?
1: Marsilya maçına bilet mi aldın? Hem de Velodrom'da.
0: Evet hanımefendi.
1: Yaşasın! Bir yılla Marsilya maçını izleyeceğiz. Oley!
0: Olamaz, ortalık alevlendi.
1: Ne?
0: Taraftarlar diyorum, çıldırdılar. Önde olduklarını bilmiyorlar galiba.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Türksel sunar. Beş kevizinde reklamlar.
5: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor. Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
4: Çünkü neden?
5: Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
6: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
5: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacağını?
5: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
7: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
8: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G!
7: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
9: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
10: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
11: Aynen.
10: Akımlar akıyormuş.
11: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
11: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
12: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkselli misin?
12: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızına şak diye ol. Dış ses gir buradan.
13: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
14: Türksel'leri bağlat hayata.
15: Bu hafta sonunun kazandıran Win ürünleri. Tüm Leo zeytin çeşitlerinde, Amigo ay çekirdeklerinde ve Mintax yumuşatıcılarda %15 Win para kazan. Hem şokta hem cepte şokta. Doya doya harca. Win, win,
16: win. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Artline artısı var.
17: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
18: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatıyla

0: uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Bu pasta aşmış.
3: Kırmızı süt aşmış. Kırmızı süt aşmış.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clear

0: Neutrogen Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: denersin de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Oğlum, el alemin oğluna bak. Ne kadar düzenli.
4: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
5: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere etin canga.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Sütlü lezzet Kinder süt dilimi. Eğlendiğimiz anlar kadar tatlı.
0: Kinder süt dilimi. Masumanların atıştırmalığı.
10: Kinder süt dilimi şimdi şeftali ve çarkıfelek meyveli. Hemen dene.
11: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
12: Halı, kumaş, seramik. Kapalı çarşıya bakmadan alınmaz. Altın, dolar, gümüş. Hadi'ye bakmadan alınmaz. Çok iyi kurlar için. Hadi uygun.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Benim o, benim o, benim o.
8: Nefis çikolata kaplamasını yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
7: O sen, sen benim o der misin? Benimle benim o yer misin? Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
13: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
14: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı... Hayatından bir çıkar. Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar. Dene, sana da çıkar. Denemesi bedava. Ocağa çıkar.
15: Tarihiyle, doğasıyla, lezzetleri ve üretimiyle Konya'nın incisi Meram. Marka şehirler bu hafta Meram'ın güzelliklerini ekranlarınıza taşıyor. Marka şehirler yarın saat 13'te Beyaz TV'de.
16: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
17: 50 bin düş.
16: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
18: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Arabam.com'a değerinde trink sat.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
20: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
21: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
22: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
23: Bu fiyatları gören herkes şokta. Patatesin ve soğanın kilosu %17 indirimle 29 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
24: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
25: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
26: Bu 10 numara Dimitri Payet harika oyuncu. Dünya Kupası'nda oynayamadı çünkü sakatlanmıştı.
27: Olamaz, ortalık alevlendi.
26: Ne?
27: Taraftarlar diyorum, çıldırdılar. Önde olduklarını bilmiyorlar galiba. Tamam, gidiyoruz artık.

0: Affedersiniz, affedersiniz, affedersiniz. Üzgünüm. Affedersiniz. Galiba iş yerinden arkadaşımı gördüm. O mu, bir bakacağım.
1: Arkadaşın mı?
0: Evet, arkadaş. Tamam, arabayı alıyoruz.
1: Arkadaşın mıymış?
0: Hayır hayır, o değilmiş. Alo.
2: Merhaba, nasıl gidiyor?
0: İyi, maç az önce bitti. Birazdan evde oluruz.
2: Tamam, acele etmeyin.
1: Annem ne?
2: Sizin geceniz.
0: Tamam, birazdan görüşürüz.

0: Merhaba. Merhaba. Merhaba. Bir kahve lütfen. Bay Baker. Sizi görmek çok güzel.
1: Geç kaldım.
0: Ah. Özür dilerim. Sizin için ne yapabilirim Bay Baker?
1: Konuştuğumuz DNA testini yaptırmak istiyorum.
0: Öncelikle DNA örneği lazım.

0: Bunu nasıl aldığınızı sorabilir miyim?
1: Yapabilir misin, yapamaz mısın?
0: Evet, yapabilirim. Ama ben eski bir polisim. Şunu söyleyeyim, kızınızın masumiyetini kanıtlamak için suç işlemek ciddi bir hata olur. Bu onu hapisten çıkaramaz, tamam mı? Siz de hapse düşersiniz, anlatabildim
1: mi?
0: Ne
1: kadar hızlı yapabilirsin?
0: Söylemesi zor. En az bir hafta, ama size pahalıya patlar.
1: Bak, burada 3000 var.
0: Evet.
1: İş bitince 3000 daha vereceğim, ama bir haftadan çabuk olmalı.
0: Eşleşme olsa bile bu çocuğu bulmam gerekecek.
1: Hayır, gerekmeyecek.
0: Yerini biliyor musunuz? Çünkü sonuçlar gelmeden ortadan kaybolabilir.
1: Kaybolmayacaktır. Sonuç çıkınca ararsın.
2: Bodrum'a inmeyecek miyiz?
1: Hayır, bugün inmeyeceğiz. Hadi. Maya? Maya? Hey Maya! Merhaba.
3: Merhaba. Vay canına, bu ne karşılama.
1: Maya'yı gördün mü? Ben duştaydım.
3: Evet, gördüm. Avluda top oynuyorum. Üzgünüm, geciktim.
1: Yo yo, önemli değil.
3: Şey, işteki ilk günümü sormayacak mısın?
1: O tabii, affedersin, affedersin. Nasıl geçti?
3: Evet, nasıl geçti? Neden? Ne oldu? Niye?
2: Bill? Mağaradaki adam kim?
1: Mağaradaki mi?
2: Aletlerin olduğu yerde. Onu gördüm.
1: Yardımına ihtiyacım var. Tamam mı? Çünkü bu bir sır. Kimseye anlatmamalısın. Annene bile. Anlaştık mı? O kötü bir adam. Ve yakında gitmiş olacak. Bu aramızda sır olarak kalacak. Tamam mı? Aferin kızıma.
4: Başlangıcı bununla yapmayacağız.
5: Ha evet, doğru.
6: Zavallı çocuğu medya yerden yere vurdu. Ah, kızı canavar gibi gösterdiler.
7: Amerikalı kötü kadın.
0: Bartoli olay yerindeydi. Kan banyosu. Bunu medya değil, o söyledi.
8: Arap çocukları hapse atmakla ilgili sorunum yok. Ama burada çocuk nasıl olup da kızın anahtarını alıp daireye girmiş? Üstelik kızı bıçaklayıp tamam, hiçbir şey çalmamış mı?
0: Suçu Arap çocuğa atabilir. Hatta Godin'i bile suçlayabilir. Ama o yaptı. Kız arkadaşını öldürdü. Başka ihtimal yok. Aşk böyle bir şey işte. Evet.

0: Aslında yeni bir şey öğrendim. Çok yardım oldu. Adına yazgı deniyor. Bir hemşire anlattı. Kabullenmekle ilgili.
1: Neyi kabullenmekle?
0: Kaderini. Zorlandığım anlarda yardımcı oldu. Her şeyi sorgulamaktan vazgeçiyorsun. Kaderini kabullenip bununla yaşamayı öğreniyorsun. İslami bir inanış. Hissettiğin tüm utanç, suçluluk ve dibe sürükleyen diğer tüm duyguları bir kenara bırakıp güçsüz hissetmeni önlüyor. Bir koruma aracı. Uzun zamandır ben de bunları hissediyordum. Güçsüz ve unutulmuş. Ve bu duygular yaşamayı zorlaştırıyor. Beni anlıyor musun?
1: Ama sen masumsun. Bu yüzden mücadeleye devam etmeliyiz.
0: Masum olmam önemli değil baba. Bu adaletle ilgili değil. Huzur bulmakla ilgili.

0: Lütfen dinle beni. Sadece dinle. Ben kötü biri değilim. Bırak gideyim. Benim hatam yok. Lütfen.
1: Ne dediğini anlamıyorum ama nefesini boşa harcıyorsun. DNA testi sonucunu bekleyeceğiz ve göreceğiz.
0: Benden istedi. Bana para verdi.
1: Biraz su ister misin?
0: Alison bana git ve Lina'yı çıkar dedi.
1: Bu kadar hepsi yeter. Bu. Yeter dedim.
0: Bunu al dedi. Ve bana kolyesini verdi. Bunu al dedi. Para sonra dedi.
1: Al. İç şunu. Hadi.
0: Kolye verdi. Kendine al bunu dedi. Kolye. Altın. Bunun gibi. Bunun gibi işte. İşte burada.
1: Kolyeni mi alayım? Almak istemiyorum.
0: Hayır. Bana o verdi. Sonra da gitme. Lina'yı çıkar dedi. Kolye şimdi. Para sonra dedi.
1: Sen ne saçmalıyorsun? Kapa artık şu çeneni.
0: Stillwater.
1: Ne dedin sen?
0: Kolye. Üstünde Stillwater yazıyordu. Altın. Dedi ki... Yap. Gitmesini sağla. Çıkmasını sağla dedi.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Neredeydin?
1: Bu metten buraya kadar yürüdüm şey.
0: Gidip Isabel'i görmeliyiz. Şimdi çıkmazsak geç kalacağız.
1: Benim de gelmem gerekiyor mu?
0: Tabii elbette, gideceğimizi söyledim. Acele et lütfen hadi. Maya, tatlım ayakkabılarını giy, gidiyoruz.
2: Tamam anne.
0: Şimdi Isabel bizim vaftiz annemiz gibi, tamam mı? Maya da onu gerçekten çok sever. Görürsün zaten, burası gerçekten Marsilya'nın öteki yüzü.

0: Neden söz ettiğini bilmiyorum.
1: Ayrıldığı gün ona verdiğim altın kolye. Üstünde Stillwater yazan.
0: Evet, hatırladım onu. Ne olmuş ona?
1: Duruşmada kolyeyi takıyor muydu? Hatırlıyor musun, orada takıyor muydu?
0: Yine ne işler peşindesin bir?
1: Eşyasını almaya gittiğimizde kolye var mıydı?
0: Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Neden?
1: Sonra konuşuruz Sharon. Hoşça kal.
2: İyi misin?
1: Evet, iyiyim, evet. Sharon'la konuşuyordum.
2: O iyi mi?
1: Evet, evet, o iyi.
2: Peki sen?
1: Nasıl yani?
2: Biraz dalgın gibisin.
1: Öyleyim, üzgünüm.
2: Burada olduğun için mutluyum.
1: Ben de öyle.
2: Sen de? Burada mutlu olduğuna emin misin?
1: Ben evet. Eminim.
2: Ben de. Senden hoşlanıyorum Bill Baker. Gel hadi.
3: İyi günler. Sesli mesajınızı bırakın. Size dönüş yapacağım.
1: Bay Drosa, ben Bill Baker. Sonuçlara ihtiyacım var. Biraz acil.

0: Merhaba hanımefendi.
1: Merhaba.
0: Günaydın. İnşaat biriminden geliyorum. Binadaki çatlak için çağrıldım. Bodrum'dan kaynaklanıyor olabilir mi diye merak ettim. Son zamanlarda orada fark ettiğiniz olağan dışı bir şey oldu mu?
1: Olağan dışı mı? Bodrum katında mı?
0: Herhangi bir şey. Ses ya da koku.
1: Endişe etmeli miyim?
0: Hayır. Bu rutin bir kontrol. Bodrum'u kullanıyor musunuz?
1: Ben? Hayır.
0: Binada kullanan başka kimse var mıdır?
1: Bana kartınızı bırakırsanız öğrenip sizi arayabilirim, olur mu?
0: Buna gerek yok. Hı-hı. Çok teşekkür ederim size. İyi günler.
1: İyi günler.

0: Biliyor musun, ben de çocukken çok kavga ederdim. Ama bu iyi bir şey değil kavga. Hayır, iyi bir şey değildir. İstemediğine emin misin?
1: Mağaradaki adamı öldürecek misin?
0: Ne? Hayır. Tabii ki hayır. Beni dinle. Sana ya da annene zarar verecek bir şeyi asla yapmam. Asla. Asla. Çünkü ikinizi de seviyorum. Hem de çok. Aynen öyle. Bana güvenmek zorundasın. Tamam mı?
1: Tamam.

Bay Baker, lütfen konuşabilir miyiz? Polis, kimliğinizi görebilir miyim lütfen? Kimliğiniz Bay Baker. Teşekkür ederim. Şapkanızı çıkartın. Tamam.

0: Teşekkür ederim Bay Baker. Şimdi arkadaşlarım küçük kızı içeri götürecekler, tamam mı? Hadi.
1: Hayır.
2: Tamam. Her şey yolunda, her şey yolunda. Sen onunla git hadi.
1: Hayır.
2: Sorun yok. Her şey yolunda. Bir şey olmayacak.
0: Evet sorun Bay yok. Baker, bana bakın. Burada bodrum katınız var mı? Var mı yok mu?
2: Var efendim.

0: Bekleyin. Kontrol edeceğim. Burası boş.
1: Bekleyin.

0: Kapıda asma kilit var.
1: Anahtarınız var mı? Bay Baker.
2: Anahtarlıkta.
1: Anahtarlıkta takılıymış.

0: Bir şey yok. Yukarı çıkalım. Oturun. Aradık ama bir şey bulamadık.
1: Bir şey bilmediğini söyledi.
0: Kızınıza birkaç soru sormamın sakıncası var mı?
1: Elbette var. Daha 9 yaşında. Hmm. Evet.
0: Karakola gelmeyi mi tercih edersiniz? Adın Maya mı? Gel.
1: Git canım.
0: Bil, bu evde annen ve seninle mi yaşıyor söyle. Bana bak.
2: Evet.
0: Sana iyi davranıyor mu?
2: Evet.
0: Ha. Hiç bodruma indin mi peki?
2: Evet.
0: Orada ne yapıyorsunuz?
2: Beraber aletleri topluyoruz. Ona Fransızca öğretiyorum.
0: Hmm. Peki bodruma en son ne zaman indin hatırlıyor musun?
2: Dün.
0: Dün mü? Peki her şey yolunda mıydı? Bilin kızı Alice'ini tanıyor musun?
2: Evet, şimdi hapiste. Ha.
0: Bil de hapse girsin istemezsin değil mi?
2: Ha. Hayır.
0: Onu sevdiğin için mi?
2: Evet. Hmm.
0: Şimdi bana yalan söylersen bunu anlarım. Ve Bil'i hapse atmak zorunda kalırım. Anlıyor musun? Şimdi tekrar soruyorum sana. Bodrum'a son olarak ne zaman indin söyle.
2: Dün.

0: Pekala, gidiyoruz.
1: Serbest mi bıraktın adamı?
2: Odana git tatlım. Hemen git.
3: Vezir niyetim...
2: Onu nasıl buldun?
3: Tesadüfen. Futbol maçında.

0: Maya ileyken. Yalan söylemesini mi istedin? İstedin mi?
1: Seni ya da Maya'yı olaya dahil etmeyecektim.
0: Sen...
1: Bak biliyorum ki...
0: Hemen gitmeni istiyorum. Git, eşyanı al ve git.

Girebilir miyim? Maya. Benimle konuşmayacak mısın? Peki. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Seni seviyorum.

0: Bir.
1: Hayır.
0: Git ve Bir'le vedalaş, tamam? Hadi yürü bir tanem. Hadi vedalaş lütfen, hadi.

0: Bay Baker, size muhteşem haberlerim var. Kızınızın davasına bakan yargıç bu sabah beni aradı. Yeni deliller ortaya çıkmış. Anlaşılan emekli bir polis bilinmeyen DNA ile eşleşen bir örnek bulmuş. Aynı örnek 4 yıl önceki bir hırsızlık olayında polisin davanız sonrasında olay yerinde topladığı başka bir örnekle eşleşmiş.
1: Onu yakalamışlar mı?
0: Hayır, henüz değil. Ama tek yapmamız gereken makul şüphe olduğunu kanıtlamak. Şüpheliyi yakalayamasalar bile Alison'ın serbest kalma şansı var. Hatta hiç duyulmadık bir şekilde yargıcın dosyayı tekrar açmayı kabul ettiğini öğrendik. Sanırım bu durum sadece Marsilya'da olurdu.
1: Anlatmaya geldiğiniz için sağ olun.
0: Bay Baker, aileniz için olabilecek en güzel sonuç buydu. Anlıyor musunuz?
1: Anlıyorum. Sağ olun efendim.

0: Buster Fox. Size kızımızı evine getireceğiz demiştim. Ve aynen de öyle yaptık.
1: Evet.
0: Evine hoş geldin Alice. Oklahoma'ya tekrar hoş geldin. Amerika'ya tekrar hoş geldin.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Bu ürünü aldınız ama niye MediaMarkt'tan aldınız?
3: Ya mesela daha az önce 30 bine tablet alacakken bir satış danışmanı bu da sizin işinizi görür deyip 20 binlik tablet önerdi. Yetmez mi?
2: MediaMarkt'ı tercih eden milyonların bir bildiği var. MediaMarkt'ta bütçenizi düşünen güvenilir teknoloji uzmanları var.
4: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
5: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Trafik hareketi.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
8: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: kimde takılacak fırsatlar Atasay Altın ve Pırlanta Kataloğu'nda. Göz kamaştıran tek taş pırlantalar cazip fiyatlarla sizi bekliyor. Sana yakışanı tak.
1: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
2: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
3: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
4: Demezdim.
3: O zaman bize müsaade.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İçim kaşarın tosta boyut atlatması da bir artı. Bol sütü sayesinde hop lezzeti uzatması da. İçim kaşarla hayata dolu tarafından bak.
9: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
10: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
11: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
12: Temiz bir evde olduğunu hissetmek harika. Yeni Vileda H2 Pro'nun temiz ve kirli suyu ayıran çift hazneli sistemiyle tanışın. Temiz suyu püskürtün, silin ve kiri tamamen hazneye hapsedin. Kir kovada, temizlik evinizde kalsın. Yeni H2 Pro. Vileda'dan.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Metro yine tıklım tıklım.
2: Sakin ol. Gardını al, güvende ol.
3: Redoxon üçlü etkinin içeriğindeki C, D vitamini ve çinko bağışıklığın normal fonksiyonunu destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
7: Bayer'den. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Bana çıkmaz hocam kredi ya.
11: Çıkar, çıkar da. Her gün dışarıdan kahve almayı hayatından bir çıkar.
12: Hesap basit işte. Ödemelerini düzenli yap, kredi notunu çıkar. Gereksiz harcamamak için de bir alışveriş listesi çıkar. Sonra kredi için hesapta fırsat çıkar.
13: Dene, sana da çıkar.
12: Denemesi bedava.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
9: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
12: Bayer'den. Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
13: Metro yine tıklım tıklım.
14: Şşt, sakin ol. Gardını al, güvende ol.
15: Redoxon üçlü etkinin sakin içeriğindeki ol. C, gardını D vitamini al, ve çinko ol. Bağışıklığın normal fonksiyonunu sakin destekler. Deneyenlerin %95'inin tavsiye ettiği Redoxon'la gardını al, güvende ol.
16: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
17: Getir denince akla ne gelir? Markete değil, kendi için koşanlar gelir. Pestisit analizli meyve sebze arayanlar gelir. Oh, alışverişi hallettik diyenler gelir. Yani kısaca zamanını ve cebini düşünenler gelir.
18: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
19: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
20: İnsanlardan mı saklanıyorsun? İyi misin?
21: Marsilya'ya gittiğin gün Sharon ve ben seni havaalanına götürmüştük. Ve oraya vardığımızda hediye almadığım için utandığımdan hediye dükkanına girmiştim. Kitap ya da anahtarlık gibi bir şeyler almayı düşünmüştüm. Sonra da o kolyeyi gördüm. Evini hatırlatacak bir şey olur diye düşünmüştüm. Altındı. Üstünde Stillwater yazılıydı.

0: Ben böyle olsun istemedim. Evden çıkarmama yardım edeceğini söylemişti. Hepsi bu baba. Ölmesini istememiştim. Onu sevmiştim.
1: Sevdiğini biliyorum.

0: Sence ben bir canavar mıyım?
1: Sen benim kızımsın, böyle böyle bir şeyi asla düşünemem.
0: Baba, bizim sorunumuz ne?
1: Bilmiyorum bebeğim, bilmiyorum. Gerçekten.
0: Özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok üzgünüm.
1: Ben de öyle.

0: Günaydın.
1: Merhaba. Uyuyamadım. Yürüyüşe çıktım ve kendimi burada buldum.
0: Gelmene sevindim.
1: Onları özlüyor musun?
0: Evet öyle.
1: Geri gidebilir misin?
0: Hayır gidemem. Ama güzeldi ve bu değişmeyecek.
1: Üzgünüm.
0: Hayat acımasız.

0: Burada her şey aynı gibi. Hiçbir şey değişmemiş. Öyle değil mi?
1: Hayır Eli, değil. Bana her şey farklı geliyor. Artık tanıyamıyorum Bill'i.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Kerim'le konuşmak istiyorum, anladın mı? Hemen konuşmak istiyorum. Onu istiyorum.
1: Los Angeles.
2: O pisliği hemen bul. Yoksa karımı da çocuğu da vuracağım.
3: Joe, sakin ol Joe. Karının sevgilisini arıyoruz ve ben onu bulacağım, tamam mı?
2: Sen bana yardım etmek istiyor musun? Önce hangisini öldüreyim? Bu s**e mi uğrayayım yoksa onun oğlunu mu ha? Hadi seçmeme yardım
3: Hayır,
2: et.
3: Hayır Joe. Kimse silah sesi duymak istemiyor. Burada hepimizi korkutuyorsun. Dinle şimdi. Bütün gün sana yardımcı olmaya çalıştım ama bunun için sen de bana yardım etmelisin.
2: Neler hissettiğimi bilemezsin, tamam mı? Ne halde olduğumu anlayamazsın.

0: yapmayacağımı düşünüyorsun, öyle değil mi? Ha? Yapacağım.
1: Yapabileceğini biliyorum Joe.
2: Çancı 2 atışa hazır.
0: Hayır, yapamayacağımı düşünüyorum.
1: Elinde silah var Joe. Ne istersen yaparsın.
3: Eski nişancılar hazır beklesin.
4: Şuraya baksanıza.
0: Dinle. Çok yorgunum ahbap. Sanırım ne zaman uyuyabileceğim ben?
1: Yorgun olduğunu biliyorum.
2: Bugün kimse ölmüyor.
1: Dün akşam ayaktaydın. Hadi. İzin ver de oraya geleyim. Geleyim.
0: Hayır. Hayır canın cehenneme.

0: İyi misin?
1: Bu heriften nefret ediyorum.
2: Jeff, ben içeri girmekten yana. Çocuğun onun yanında olduğunu biliyoruz. Şimdi içeri girersek onu kurtarma şansımız %100.
1: Anneyi gözden çıkaracak mıyız?
2: Kurtarma şansımız en fazla %20. Jeff, öncelikle çocuğu kurtarmalıyız. Başka seçeneğimiz yok.
3: Anlaşılan bak, durumu kavrayamıyorum.
1: Burada yokmuşum gibi konuşma sakın.
4: Tam 16 saattir buradayız.
1: Lanet olasın.
4: Bu son 5 gündeki 3. vakamız.
2: Tamam, herkes sakin olsun. Hepimiz yorgunuz.
3: Bakın, hepinizi seçim konusundan uzaklaştırdım. Seçmek demek...
4: Bana bilmediğin bir şey söyle, tamam mı?
5: Bir dakika. Ağlama sesi geliyor.
1: Çocuk uyandı.
2: Çocuğu onun odasında tutmalıyız.
6: Kesesini Şan! Kesesini!
1: Merhaba Joe. Benim Jeff, geri geldim. Dinle. Bırak da Şan'la annesi ilgilensin, olur mu?
6: Küçük bir pislik biliyor musun? Pis velet herhalde acıkmıştır. Çünkü ne zaman uyansa annesi ona...
1: Dinle beni. Çıkıyor. Sana bir iyilik yapacağım.
6: Yemek yere kadar aldım.
1: Şan'ın ne yemek istediğini öğren ve ben de göndereyim, anladın mı? O annesiyle yatak odasında yemek yerken biz de bu işi hallederiz. Ne dersin?
6: Şan! Polisler ne yemek istediğini soruyorlar. Gel buraya.
2: Çocuk yatak odasından çıkıyor.
6: Gel!
2: Bizimkiler %80 kurtarırız diyor. %60. %30.
7: Alo.
1: Şan.
8: Merhaba, ben Jeff Talley. Oğlum, odana geri dönmelisin, tamam mı? Hemen şimdi.
7: Bay Talley.
8: Söyle canım.
7: Bizi kurtaracak mısınız?
1: Evet Şan. Sizi kurtaracağız.
9: Neden seçemediğini şimdi anladım.
8: Çünkü Tanrı zaten her şeye karar vermiş. Ben ve bu cehenneme gideceğiz.
1: Hayır Joe, sakin olmalısın. Sadece sakin ol.
8: Yo, sağ ol. Cennete gidecek o. Üzgünüm Cem.
1: Joe, dinle beni. Hadi Joe, aç şu telefonu, aç.
2: Çalıyor.
1: Aç telefonu.
2: Hala çalıyor.
1: Aç şunu Joe.
2: Jeff, bir şeyler söylüyor.
10: Hareket var.
1: Lanet olsun.
10: Koşun.
1: Atış nereden?
10: Bu tarafta.
1: Nereye istiyorsun?
2: İkinci taraf. İkinci açıkla.
1: Onu oraya gönderirim.
8: Yüce Tanrım. Bugüne dek verdiğin her şey için sana şükürler olsun. İşlediğim günahlar için çok pişmanım. Lütfen beni affet Tanrım. Ve bu akşam beni bütün şefkat... Kutsal Meryem ona lütfen beni koruman altına al. Ve aziz Yosef,
1: lütfen yalvarırım. Evin tam önündeyim.
8: Tanrı'nın azizleri benim için dua edin.
1: Evin önüne
8: lütfen
1: geliyorum. Joe, pencerenin önündeyim. Abi. Konuş benimle, Jeff'im ben. Joe, kimin yaşayıp kimin öleceğine sadece Tanrı karar verir. Ve böyle bir karar vermedi. Böyle bitmesi gerekmiyor, beni duyabiliyor musun? Joe, hadi pencereye gel ve konuş benimle. Birlikte dua edelim. Hadi. Hadi Joe. Gel benimle konuş lütfen. Evin önünde seni bekliyorum Joe. Birlikte dua edeceğiz. Unutarım. Joe. Lanet olsun.

aşağılık herif. Şahan. Şahan. Ambulans çağırın.

doktorları getirin.

0: Bir yıl sonra.
1: Acil değil. Babam taşındığından beri hayatım mahvoldu.
2: Hepimiz bazı ödünler vermek zorunda kaldık. Baban da senin
1: saçmalama
2: kadar zorluk
1: anne.
2: Çekiyor.
1: Saçmalama anne. O burayı seviyor. Bristo Camino'yu hoş buluyor.
2: Bunu arabada konuşabilir miyiz?
1: Hayır anne. Neden Los Angeles'a geri gelmesini
2: Çünkü
1: söylemiyorsun?
2: Çünkü işi burada Amanda. Evi burada ve biz geldiğimizde de bizim de evimiz sayılır.
1: Benim evim değil ve hiçbir zaman benim evim olmayacak. Anlamıyor musun? Bu lanet yerden nefret ediyorum.
2: Düzgün konuş ve sesini alçalt.
1: Beni kim düşünecek?
0: Tuvalet boş.
1: Neden boşanmıyorsunuz ki sanki? Gel Freyzi.
2: Kalsın da onunla işimi bitirmedim. Bu tatsızlık için özür dilerim.
0: Bir şekilde duymamı sağlamalıydı değil mi?
2: Bu artık çok zor olmaya başladı. Keşke benimle konuşsan.
0: Nasıl yani? Konuşmuyor muyum? Şu anda konuşuyoruz ya.
2: Neler düşündüğünü de bilmek isterdim.
0: Bak canım, işe yarım saat geç kaldım.
2: Hiç olmazsa kızına bu işi neden kabul ettiğini açıkla.
0: Hafta sonu görüşürüz. Merhaba. Seni hangisi daha çok sinirlendiriyor? Ben mi yoksa kıymalı patates yemeği mi? Amanda. Amanda. Amanda.
3: Bu senin miydi?
0: Deniz.
4: Aferin. Bu 200 dolarlık ceza demek. 200 doların var mı?
3: Kes sesini Kevin.
0: Yeşil ışık.

0: 4 doların varsa ona 7 dolar veremezsin. O yüzden borç almak zorundasın.
1: Evet ama borç almayı öğrenmeye çalışıyorsan tam olarak ne kadar alman gerektiğini de bilmelisin.
2: Tamam. Tamam, güle güle. Bu akşam plazaya gidebilir miyim?
1: Yazayım.
2: Belki arkadaşlarla sinemaya gideriz.
0: Mr. Kim'den yemek ısmarlayalım.
2: Bekleyebilir
1: tamam,
2: misin?
1: Tamam, bir dakika, hafızada kayıtlı.
0: Açım ben.
2: Ama ben konuşuyorum.
1: Evet, farkındaysanız ben de sipariş vermeye çalışıyorum. Alo, ben bir sipariş vermek istiyordum. Ödevler ne olacak?
0: Bitti.
1: Aha,

0: neredeyse inanıyordum. Neyse, sipariş veriyorduk değil mi? Tamam, evet. Ne istiyorsunuz?
1: Soda al. En büyük boydan.
2: Baksana, neden hep ben gidiyorum?
1: Ben alırsam sen uçarsın. Hadi in arabadan.
3: Abinin sözünü dinle.
2: Para ver o zaman.
1: Torpido gözünde.
2: Bu ne için? Deniz.
1: Arabaya bak. Arabaya bak Mars.
3: Güzel.
2: Şey, onu tanıyorum. Yani tanımıyorum ama etrafta görüyorum.
1: Nerede oturduğunu biliyor musun?
2: Hayır.

0: Cristo Camino Karakolu, Ventura County.
1: Merhaba Luis.
2: Günaydın şef.
1: Dışarıda kimler çalışıyor?
2: Ruiz ve Kovacs Monteverde'de trafik kazasıyla ilgileniyorlar.
1: Bir kaza için iki araba mı gitti? Kız 18 yaşında olsa.
3: Merhaba
1: bari.
3: Şef.
1: Bill. Mikey, ne güzel ayakkabılar bunlar. Bugün boş günündesin galiba.
4: Şef.
1: Spor ayakkabılarla işe gelirsen polis olarak ciddiye alınmayı nasıl bekleyebilirsin evladım?
4: Özür dilerim şef, bir daha olmayacak.
1: Aynı şeyi geçen tatilde de söylemiştin.
4: Playoff maçları vardı.
1: Evet. Bundan böyle bugünü düşük suç oranlı pazartesi ilan edelim. Sonra ne geliyor? Düşük suç oranlı
2: salı.
1: Çok haklısın dostum. Düşük suç oranlı salı.

0: 15 dosya şifrelenmeye hazır. Evet Brenda, iyi görünüyor diyebilirim. Olur, bir dakika.
1: Baba.
0: Bir saniye bekler misin? Oğlum geldi de. Bu kulağıma dayalı şey ne?
1: Şey, telefon.
0: Neden kulağıma dayalı?
1: Çünkü telefonda konuşuyor.
0: Bu demektir ki benim...
1: Konuşmanı mı bölüyorum baba?
0: Sen bir dahisin. Peki dahi bey, televizyona devam etmeden önce bütün ödevlerini yapıp masama koymanı istiyorum, tamam mı?
1: Tanrım.
0: Biliyorum. Kapıyı da arkadan çeker misin lütfen? Önce birini, sonra...
1: Ötekini.
0: Güzel, aferin sana. Tamam, artık sana Cennet Bekleyebilir CD'mi ödünç verebilirim. Onu ne zaman getirmemi istersin peki? Anlaştık.

0: Hoşuma gitti.
1: Hadi sinemaya gidelim.
2: Sinemaya da gideceğiz. Ama ondan önce babacığın arabasını
1: Hayır,
2: alacağız.
1: Hayır yapma. Bu şimdiye kadar yaptığın saçmalıklara benzemez Deniz.
2: Arabada kal, tamam mı?
3: Baba sen bir dinozorsun.
4: Ben sadece orada bazı erkekler...

0: erkek
1: var diyor.
0: Öyle mi? Onlar birlikte okula gittiğim çocuklar baba.
1: Evet, erkekler. Tamam mı? Erkekler böyle bir kıyafeti bir kıyafeti olarak görürler. Tek söylediğim şey bu.

0: Bir şey mi aradın?
1: Boş mu?
0: Hadi canım, nasıl olur?
1: Peki bu nasıl? Üstümü değiştirirsen bana bu akşam için 40 dolar verebilir misin acaba?
0: Aha, bu bana nedense anneni hatırlattı. Bak ne diyorum, sen üstünü değiştir, seninle 40 doları sonra konuşalım, tamam mı?

0: Tommy. Tommy, söyler misin?
1: Kımıldama, sakın ama. Kımıldama.
0: Hayır, hayır. Ne istiyorsun?
1: Evde başka kim var?
0: Hiç kimse yok.
2: Baba!
0: Ona sakın...
1: Anne nerede? Ha? Anne nerede?
0: Karım öldü.
1: Bas kapı!

0: Abini gerçekten dinlemen gerekirdi.
1: Lanet olsun.
2: Ne yapıyorsun?
1: Sana arabada kalmanı söylemiştim değil mi?
2: Deniz, ama bunu yapamazsın.
1: Ne yapıyorsun? Sana hayır, ismimi kullanma dedim. Anahtarlar nerede?
3: Anahtarlar mı?
1: Arabanın anahtarları nerede?
3: Ofisimde.
1: Ofiste mi? Güzel. Gidelim hadi.
3: Tamam.
1: Hadi.
3: Tamam, her şey yoluna girecek.
0: Tişörtün güzelmiş.
4: Bu arada Carol bir sessiz alarma bakıyormuş. Evin önünde şüpheli bir araç gördüğünü söyledi.
5: Pekala, ona destek gönderelim. Bak bakalım ona yakın kim var.
4: Bristo 23295 destek talep ediyor. Ruiz Kovacs, orada mısınız? Bristo 23295 destek talep ediyor. Bristo 23295 talep ediyor.
5: Ruiz, alarm hangi adresten geldi? Gidip kendim bakacağım.
6: Baba, ver şunları, anahtarları.
3: Anahtarları vereceğim hayatım. Sadece emin olmam gerekiyor.
1: O neydi? O ses neydi öyle?
2: Polis, Tanrım. Deniz, polis geldi.
1: Lanet olsun, lanet
3: hayır,
1: olsun,
3: hayır,
1: lanet olsun.
3: Sakin olun.
1: Olamaz.
3: Tamam, sakin olun. Ben
1: lanet olsun.
3: Tamam,
1: kapat çeneni.
3: Bak, sakin ol, tamam mı? Polisle şunu kullanarak konuşabilirim. Ona bir sorun olmadığını söylerim. Polis giderse sonra siz de gidersiniz, olur mu? Bakın, bir sorun yok yani. Efendim?
7: İyi günler. Ben Bristo Camino Karakolu'ndan Memur Flores. Sessiz alarma cevap veriyoruz.
8: Her şey yolunda mı acaba?
9: Özür dilerim ama yanlışlıkla bastık herhalde.
8: Hı, anladım efendim. Böyle şeyler hep oluyor. Ama evinizin önünde terk edilmiş bir kamyonet var. Kimin olduğunu biliyor musunuz?
9: Hayır hayır, terk edilmiş değil. Burada klimayı tamir eden biri var da.
8: Eminim her şey yolundadır.
7: Biraz dışarı gelebilir misiniz?
1: Bir şey söyle.
9: Şey, affedersiniz. Bakın, oğlumun ateşi var. Bu arada doktor gelecek. O yüzden onun başında beklemek zorundayım.
7: 1-5 lütfen cevap ver.
8: Bristo 1-5 merkez konuşuyor, tamam.
7: Carol, haberin olsun. O kırmızı kamyonette bir suç kayıtlı. Geçen hafta Valencia'da gerçekleşen bir araba soygunuyla ilgili...

0: açıldı. Bana ateş açıldı.
1: Tamam. Otur şu lanet olası koltuğa.
2: Tamam.
1: Beni bak, düşünmem lazım.
2: Deniz, masamda avukatların ve hakimlerin numaraları var. Bu işten sarılmana yardımcı olabilirim. Beni dinliyor musun Deniz? Sana yardımcı
1: bir
2: olabilirim.
1: Bir daha ağzını alma.
3: Hector, iyi misin?
0: Tanrım.
1: Tanrı aşkına sen ne yapıyorsun?
4: Kamyonetini araştırmışlar dostum. Araba çaldığımızı biliyorlar.
5: Olamaz. Üstekiler dikkat. Ben Bristo Camino Karakolu'ndan Şef Telly. Gelip yaralı memuru almak için arabamı oraya yaklaştırıyorum. İçeri gelmeyeceğim. Tekrarlıyorum. Kesinlikle içeriye gelmeyeceğim. Bana ateş etmeyin.
3: Carol, elini uzat. Dayan hadi. Hadi. Dayan biraz.

0: Toparla biraz kendini.
1: Bunu arabalardan birinin bagajına koy.
0: Hadi.
2: Şerif 15 dakika içinde burada olacak. Sorumlu vekil yüzbaşı Shoemaker. Arabulucumuz Will Beckler.
0: Sağ ol Luis. Ne var?
3: Kamyonet Agua Dolce'den beri N. Kelly'ye kayıttı. Hala onu bulmaya çalışıyoruz. Ama komşusu iki genç oğlu Dennis ve Kevin'le oturduğunu söyledi bize. Ayrıca Dennis'in geçmişte suç işlediğini de belirtti. Dosyası kabarık.
4: Hapse gireceksiniz. Hepiniz
5: yeter.
4: Hapse gireceksiniz.
5: Yeter.
4: Neden bizi rahat
5: bağla onları.
6: Baksana neden
5: bilmiyorum,
6: hep ben gidiyorum.
5: Bağla işte, bul bir şeyler. Bağla onları ve yukarı götür.
4: Babamın yanından ayrılmam.
7: Ona ben bakarım. Başı için buz bulmalıyım. Belki bir de yastık. Sen merak etme.
5: Hadi gidelim artık. Gidelim.

0: Evet.
1: Telefonu sen açtığına göre Deniz sen olmalısın.
2: Evet olarak kabul ediyorum. Benim adım Jeff Telly Deniz. Semt karakolundan. Oradaki
1: sorumlu kişi sen misin?
0: Evet. Sorumlu benim.
1: Güzel.
2: O zaman memurumu kimin vurduğunu da söyleyebilirsin. Sen miydin yoksa Kevin mi?
0: Hayır. Hayır. Bu suçu üzerimize atamazsın.
2: Bir dakika. Bay Smith'le konuşmak istiyorum. Evde her şeyin yolunda olduğunu ondan duymak istiyorum.
0: Canın cehennemi. Burada lider benim. Benimle konuşacaksın.
1: Haklısın Deniz. Burada lider sensin. Eğer sorumlu kişi benim dersen her şeyden de sen sorumlu olacaksın.
3: Seni girip suçu benim üzerime atma. Bize bir helikopter getir ve çıkart buradan.
2: Ben sadece...

0: Basit bir polis memuruyum Deniz.
1: Herkesi vurmaya başlamadan önce bir helikopter bul.
0: Sakin ol Deniz, sakin ol. Kimse içeriden silah sesi duymak istemiyor. Söylediğine göre memurumu sen vurmamışsın. Tamam, sana inanıyorum. Ama içeridekilere zarar verirsen kimse sana yardım edemez, anlıyor
1: musun? Sadece istediğim şeyi yap.
0: Yetkili ben değilim Deniz.
1: O zaman bana yetkiliyi bul.
0: Reis, beni duyuyor musun?
2: Efendim şef.
0: Smith ailesindeki herkesin içeride olduğu doğrulandı. İki şüpheli var. Üçüncüsü de olabilir.
3: Hadi çek. Peki efendim.

0: buradan çıkamayız.
1: Buradan da çıkamayız.
2: Deniz. Deniz.
1: Ne?
2: Deniz. Şu memur. Mars birden ateş etmeye başladı.
1: Bana bak Kevin. Mars'ın bir bildiği vardı.
2: Bir bildiği mi?
1: Evet.
2: Ne diyorsun Deniz'e? Bak sadece 3 haftadır tanıyorsun. Bir polisi vurdu.
1: Sence bu kimin suçuydu Kevin? Ha?
2: Polisi vurdu.
1: Sözümü dinleyip Deniz, kamyonette dinle. Beklemeliydin. Bizi uyarabilirdin. Polise yalan söyleyebilirdin. Bu işi mahvetmekten başka bir şey yapabilirdin.
3: Buradan hiçbir çıkış yok.
1: Gelin de şuna bir bakın. Mutfak, özel yol ve şurada da ofis.
2: Aman tanrım.
4: Görüldüğü kadarıyla bir rehine olayı gelişiyor ve elimizde henüz bu resimler dışında hiçbir bilgi yok. Özel haber ekibimiz az önce yola çıktı.

0: Onu geri koy.
1: Klostrofobik misin?
0: Mahvolma fobiyim.
2: Mars! Mars! Kevin! Şuna bir baksanıza çocuklar!
3: Herkes beni duyuyor musun? Buraya destek istiyorum.

0: Merhaba, ben Walter Smith. Şu an evde değilim, lütfen mesaj bırakın.
1: Bir problem var. Muhasebeciye ulaşamıyorum.
2: Biliyorum. Televizyondan takip ediyorum ve bu durumu kontrol altına almalıyız. Teslime sadece 9 saat.
3: Risa Camino küçük bir polis karakolu. O yüzden bizden daha büyük olan Ventura karakolundan yardım istedik. Yakında burada olacaklar.
4: Şef, anladığımız
5: kadarıyla... Çalık etmez şunu. Babamıza yardım etmeliyim.
6: Kapa çeneni. Televizyona bak, onlar polis tamam mı? Bize yardım edecekler.
5: Bandı kesmemiz gerekiyor.
6: Sus dedim.
5: Birlikte yataktan yuvarlanırsak o zaman belki yatağın altındaki şeyi alabiliriz.
6: Yatağımın altındaki şey mi? Ne varmış orada?
5: Onu kırabiliriz
6: ne?
5: Ve...
6: Sen odamı mı karıştırıyorsun? Hadi çabuk ol. Bunu
5: tamam,
6: başa...

0: yapıyorsun herhalde. Bu bir şaka mı? Kes şu çocuğun iplerini. O çocuk 15 kilo. Dalga mı geçiyorsun sen ha? Bağla onu, tamam mı? Başka bir odaya.
1: Bırak beni.
0: Lütfen bu sefer doğru dürüst.
1: Bırak dedim.
0: Doğru dürüst yap.
1: Bırak beni.
0: Sen kızı tut.
1: Bırak etme.
0: Eline yüzüne bulaştırmadan yap.
2: Kardeşime ne olacak?
3: Onun için endişelenme. Üşüyor musun?
2: Hayır.
3: Ben Marshall. Senin adın ne?
2: Jennifer.
3: Lütfen. Lütfen.
4: Durum tamamen kontrol altında.
5: Jeff Telly, polis şefi.

0: helikopteri istedin mi?
1: Olay başlar başlamaz bize bir papaz veya rahip gerekebilir.
0: Bisiklete binmek gibi değil mi?
1: Onunla konuşmak istiyorum.
2: Abi, bana özel at kurabildin mi?
3: Evet efendim.
4: Hazır olun.
0: Los Angeles'ı özledin mi?
4: Eşiftimi 5 dakikanız var.
1: Sağ ol. Yerde mi kayıtlı?
0: Evet.
5: Alo.
1: Deniz, ben Jeff Daly. Şimdi sana bölge karakolundan Will Bash'leri vereceğim. Onunla görüşmeye hazır mısın?
5: Yetkili o mu?
1: Evet Deniz. Ta kendisi. Bekle. İyi şanslar. Görüşmek üzere.
6: Yüzbaşı Shoemaker. Yüzbaşım. Geldiğiniz için sağ olun.
7: Ben teşekkür ederim.
6: Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, tamam mı?
7: Tamam.

0: gittikten sonra Amanda ve ben yine kavga ettik. Sonra televizyonu açtı ve bütün olanları izledik.
1: Anlıyorum. Ama yetkiyi ilçeye devrettiğim için artık orada değilim.
0: Bak, meşgul olduğunu biliyorum ama biraz uğrayabilir misin lütfen?
1: Eve gelebilirim tabii. Önce Carol'un evine uğramalıyım. Çocuğu vardı.
0: Ölmesi senin suçun değil Jeff. Biliyorsun değil mi? Senin suçun değil.
1: Evet. Siz niye kavga ettiniz peki?
0: Bildiğin şeyler, her zamanki konu. Kızımız boşanacağımızdan korkuyor.
1: Sen ne düşünüyorsun Jane? Sence boşanacak mıyız?
0: Hayır.
1: Sen? Bence de hayır. Peki. Birazdan görüşürüz.
0: Tamam.
1: Amanda'ya selam söyle.
0: Söylerim.
1: Tamam, görüşürüz. Tamam.

0: bir rehine vakası gelişmekte. Evetçim, şimdilik detaylar biraz eksik ama bildiklerimiz şunlar. Bugün erken saatlerde bir polis memuru vurularak öldürüldü.
1: Merhaba, benim nasılsın? Eve daha çok var mı?
2: Aslında hala senin evindeyiz.

0: Korktuğunu biliyorum. Ama aptalca bir şey yapmadığın sürece sana zarar vermeyeceğimi anladın değil mi? Hmm.
1: Ne istiyorsun?
0: Ellerini yavaşça arabanın tavanına koymanı istiyorum.

Affedersin. Şimdi sol elini direksiyonun içinden geçirir misin? Lütfen. Şimdi sağ elini ver. Güzel. Şimdi arkadaki adam seni tutacak. Karşı koyma. Bu senin iyiliğin için. Lütfen. Şimdi dikiz aynasından bak. Biliyorum. Ama hiç olmazsa hala hayattalar. Şu andan itibaren onların kaderi senin elinde olacak. Seni bırakabilir miyiz? Sakin olabilecek misin?

0: güzel. Çok iyi. Şimdi beni dinle. Walter Smith'in evine geri gitmeni istiyorum. Walter Smith'in evinde bana ait olan bir DVD var.
1: Artık ben yetkili değilim.
0: Bu önemli değil. Adamlarım işi bitirmeye gelene kadar yetkiyi geri alacaksın. Kimsenin eve girmesine ya da evden çıkmasına izin vermeyeceksin. Buraya kadar tamam mıyız?
1: Nasıl yapacağım bunu?
0: Sen meşhur Jeff Tully'sin. 10 yıllık özel tim, 7 yıllık rehine arabuluculuğu tecrüben var. Bir yolunu bulursun. Bu beyaz telefon çalınca yeni talimatlarla ben arıyor olacağım. Plandan azıcık bile sapacak olursan karını öldüreceğim. Sonra da çocuğunu öldüreceğim. İstediğimi elde ettiğim zaman aileni geri alırsın. Al. Kelepçeyi çıkarmak için aracımızın gitmesini bekle. Bu işi bitirelim Talih.

0: Efendim?
1: Hatta bir çocuk var. Tammy Smith olduğunu söylüyor.
2: Şerife bağlayacaktım ama seni televizyonda gördüğünü ve seninle konuşmak istediğini söyledi bana.
3: Helal Özbağlı.
2: Bir dakika.
4: Sen televizyondaki adam mısın?
0: Evet Tommy, ben televizyondaki adamım.
4: Deniz diye bir çocuk babama vurdu ve şimdi
0: yavaş
4: de...
0: Yavaş ol, yavaş yavaş anlat tamam mı? Lütfen yavaş ol, yavaş yavaş.
4: Çok ama çok korkuyorum, bize yardım
0: yavaş
4: etmelisin.
0: Yavaş konuş ve sakin ol. Babam vuruldu mu?
4: Deniz ona tabancayla birçok kez vurdu.
0: Şşş,
4: babama vurdu.
0: Tommy,
4: doktora
0: Tommy,
4: görünmesi
0: Tommy,
4: lazım.
0: Tommy.
4: Doktora ihtiyacı
0: sessizce
4: var.
0: Sessizce konuşmaya çalış tamam mı? Sakin ol lütfen.
4: Peki.
0: Tamam. Şimdi güvenli bir yerde misin?
4: Ben odamdayım. Bağlı olduğumu sanıyorlar ama kurtuldum.
0: Bir dakika Tommy. Seni duymadıklarını nereden biliyorsun?
4: Çünkü onları güvenlik kamerasından izliyorum.
0: Bana ekranda gördüğün her şeyi anlat.
4: Deniz'i görüyorum. Kevin'i görüyorum. Ağaçları görüyorum. Asker adamları görüyorum. Mars denen adamı görüyorum.
0: Bir dakika. Tommy. Bana şu Mars'tan bahset.
5: Yüzbaşı Shoemaker.
6: En kısa zamanda havadan görüntü istiyorum. Ben Shoemaker.
7: Sizi dış kameralardan izliyorlar.
6: Defterleyin.
8: Evin içindeki şüpheliler sizi izliyor. Yaptığınız her hareketi görüyorlar.
6: Bu bilgiyi nereden aldınız?
8: Yerinizde olsam bu bilgiyi nasıl kullanacağımı düşünürdüm.
9: Mikey.
5: Evet benim. Dinle şimdi.
10: Dinliyorum şef. Evet, nişancılar yer değiştiriyor.
8: Luis, Luis cevap ver. Hadi Luis, bağlantın oldu.
2: Bloke edildim. Özel bir at şef. Bağlanmama izin vermiyorlar.
5: Pekala, Walter Smith'in cep telefonunu bulabildin mi?
1: Ha, evet evet, buldum burada.
5: Söyle hadi.
1: 805-459.
11: Deniz, ne duydun biliyor musun? Baban o herifin tekiymiş.
12: Bak, senin de işimiz bitti tamam mı? Tek istediğim bir helikopterin beni buradan uçurup götürmesi. Anladın mı?
11: Herifiniz, dinle ben...
13: Merhaba, ben Walter Smith. Şu an evde değilim, lütfen mesaj ver.
11: Kahretsin.
8: Deniz, aç şunu hadi.

0: Alo.
1: Deniz, ben Jeff Talley. Dinle beni. Güvenlik kanalını izle. Deniz, beni duyabiliyor musun?
0: Evet ama neden bahsettiğini anlamıyorum.
1: Bırak şimdi numarayı, sus ve beni dinle. Televizyonu aç ve dışarıdaki kameraların görüntülerini seyret.
0: Peki ne görmem gerekiyor?
1: Kapa çeneni! Otur ve dışarıdaki görüntüleri izle Deniz.
0: İzliyorum, tamam mı? İzliyorum. Ne? Ne? Ne yapıyor bunlar?
2: Ne oldu?
1: Konuş benimle Deniz.
0: Tamam, tamam, buradayım.
1: Beni dinle. Şimdi çok dikkatli dinle. Şerif'in planı sizi öldürmek. Önce kameraları vuracaklar, sonra da sizi vuracaklar. Anlatabildim mi?
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: Hayatını kurtarmaya çalışıyorum.
0: Ama anlamıyorum, neden?
1: Kapa çeneni, hayatını kurtarmaya çalışıyorum dedim.
0: Ama yetkili ben değilim demiştin.
1: Yetkili benim Deniz. Bu adam benim.

0: Bir dakika, bu olaydaki yetkini bana devretti.
1: Yetkiyi geri alıyorum, daha ne bekliyorsunuz?
0: Bu önemli değil, benim adamlarıma emir veremezsin. 10 dakika evvel aradın ve kameraları vurmamı söyledin, şimdi ise...
1: Pekala, kameraları vurdunuz. Verdiğim o müthiş istihbaratı çöpe attınız ha? Aferin, çok akıllısınız.
0: Bıraktıktan sonra böyle geri gelmene izin veremem.
1: Sizi kendi kararımla davet ettim, tamam mı?
2: Yüzbaşı Smoker, Deniz artık bana güvenmediğini söylüyor. Tully ile konuşmazsa rehinelerden birini vuracakmış, hemen şimdi.
1: Evden ateş edenin adı Mars. Onu bilgisayardan araştırın. Herhalde bunu nereden öğrendiğimi soracaksınız. Evdeki ufaklık beni ablasının cep telefonundan aradı.

0: Merhaba Deniz. Ben Jeff.
1: Evde herkes iyi mi?
2: Burada delirmek üzereyiz.
1: Biliyorum, biliyorum. Yardım etmeye çalışıyorum.
0: Deniz, gerçekten Walter Smith'le görüşmem gerek.
2: Smith konuşmuyor.
0: Bak Smith, sen izin vermiyorsun diye mi konuşmuyor? Yoksa gerçekten konuşmadığı için mi?
2: Benim suçum değil. Daha sert vurduklarım da oldu. Ve onlara bir şey olmamıştı.
1: Tamam, anlıyorum.
0: Çok büyük baskı altındasın. Ama bak, hayatını kurtardım, bunu biliyorsun. Tek istediğim o adamın hayatını kurtarmama yardım etme. Hadi.
2: İhtiyarı teslim etmemi istiyor.
3: Tamam. Et.
4: Sen bilirsin.
3: Evet. İyi fikir.
5: Bence mantıklı değil. Yeteri kadar bilgimiz yok. Bak, yardım etmek istiyorum ama adamlarımı hedef haline sokacak bir şey yapmana izin vermem.
0: Yardım mı edeceksin? Işıkları söndür. Helikopteri buradan gönder. Lütfen. IK komuta merkezinin arkasındayım. Buraya gelir misin?
6: Her kuralı çiğnemeye hazırım. Biri dışında. Deniz zaten benimle görüşmeyi kesti maalesef.
0: Sen vurulursun. Bir hayat kurtarmaya çalışıyorum.
7: Buyurun şef.
0: Sağlık ekibinde kimler var Mike?
7: 7 kişi var. İstediğiniz
0: İsim ver
7: birini
0: Mike.
7: Çağırın.
0: İsim.
7: Tamam. Hoffman var. Lotona var. Ridley ve Jackson.
0: Ridley'i buraya getir. Soyunmasını söyle.
7: Tamam.
0: Sen de.
7: Aha peki. Ben ne? Ben
0: Bayon,
7: de.
0: Arabayı sen süreceksin.
8: Nişancıdan kontrole. Ambulans kapının 20 metre ötesinde. Hareketlenme yok.

Lanet olsun.

0: Travma geçirmiş. Hemen ambulansa kaldıralım.
1: Pekala. Üç de hazır ol.
0: Evet.
1: Bir, iki,
2: üç.

Hadi.

0: Aki burada dur.
1: Nasıl şef?
0: Vurdur şu kahrolası arabayı.
2: Herkes iyi mi?
3: Ne yapıyorsun sen?
0: Onu uyandıracağız.
2: Ne?
0: Uyandıracağız ve bunu sen yapacaksın.
3: Kafaya ağır darbe almış. Beyin hasarı bile olabilir. Hastaneye gidiyoruz.
0: Uyan. Uyan Simit.
3: Ne yapıyorsun?
0: Çek ellerini üzerimden.
3: Bunu rapor etmemi ister
0: Hadi
3: misin?
0: Hemen rapora yazarım. Olsun. Ona amonyak tozu ver. Adrenalin aşısı yap. Bir dakikada uyanması gerekiyor. Bir soruya cevap vermeli.
3: Bu halde cevap veremez.
0: O zaman ilaçları ver.
3: Ben bu adama aşı maşı yapmam. Jeff. Jeff. Al bakalım silahı. Al silahını ve çek tetiği.
0: Kahretsin, yardımına ihtiyacım var.
3: Bunu öldürmek mi istiyorsun? Hadi durma, öldür o zaman. İstediğin bu mu?
0: Yardımını istiyorum Bob.
3: Olmaz Jeff. Olmaz. Yaptığın şey bu adamın ölümüne sebep olabilir.
0: Lanet olsun.
4: İzlemekte olduğunuz görüntüler sadece birkaç dakika önce çekildi. Şu an kurtarılan rehinenin kim olduğunu bilmiyoruz ama yetişkin bir erkek olduğu görülüyor. Kaynaklarımız yanılmıyorsa Walter Smith, yani evin sahibi olabilir.
5: Smith hastaneye doğru yola çıktı.
6: Smith beni endişelendiriyor.
5: Merak etme, uslu duracaktır.
6: Biz de biliyoruz. O DVD'yi teslim edemezsek muhasebeci hayatta kalmalı.
7: Oraya bir adamımızı gönder ve onu kaybetmeyeceğimizin garantisini al.
8: Ziyaret saatleri artık bitmiştir.
9: Acil servis.
8: Kamerayla danışmaya lütfen.
9: Danışmadan birisi Walter Smith'in durumunu soruyor.
1: Alo. Evet, Simit ailesinden misiniz? Üzgünüm ama söyleyebileceğim tek şey Bay Smith'in getirilirken ölmüş olduğu. Sorularınız için adli tıp görevlisini arayabilirsiniz. İsterseniz size numarasını... Alo.

0: Lanet olsun.
1: İyi misin?
0: Hayır, tabii ki değilim Jeff. Bu adam hastaneye gitmeli. Lanet olsun, neler oluyor ha?
1: Kurtardığın sadece onun hayatı değil. Telsizden uzak dur. Benimle görüşmek istiyorsan cep telefonumu ara.
2: Dinliyorum.
3: Ben kimse eve girmeyecek, kimse evden çıkmayacak dememiş miydim? Simit ölmüş işte.
1: Simit ölse ne olacak? Tek istediğim o DVD demiştin.
3: Beyinsiz herif. Adamlarımı bekle, yoksa kızının kalbini yerinden sökerim.
1: Canın cehenneme. Hadi bakalım. Ailemi öldür. Beni de öldür. Ama senden önce ben Smith'in evine gireceğim ve o bütün DVD'lerini bir kutuya toplayacağım. Sonra bütün DVD'leri internetten izleyebilirsiniz.
3: Birbirimize hala ihtiyacımız var desene.
1: Evet. Galiba öyle.
3: Burası Los Angeles değil Jeffrey. İkinci bir çocuk için vicdan azabı çekmek istemezsin. Bu iş bitmek üzere. O yüzden kendine hakim ol. Tamam mı?
1: Evet. Sen de. Lanet olsun.
4: Hey! Benjaminleri alırız ve bir iple kayanın üstüne tırmanırız.
5: Bu çok saçma. Onlarda helikopterler var. Gece görüş dürbünleri var.
4: Aptal aptal konuşma. Ön kapıdan bana çıkmayacağız herhalde.
5: Bana paraları kayanın üstüne nasıl taşıyacaksın ha? Buradan çıkabileceğimizi mi sanıyorsun?
4: Aptalca çıldırdın mı
5: sen?
4: Planını duymak istiyorum. Lütfen anlat bana, planın nedir?
2: Yakalım.
5: Ne?
2: Bu ev. Yakalım onu. Her yer duman olur. Helikopterler dumandan bir şey göremez.
5: Peki ya abla ve kardeş? Ha? Ha? Onlara ne olacak? Daha fazla insan öldüremezsin.
6: İpik öksüzlük ürünü. Marshall Krupcheck 3 yaşındayken babasının annesini öldürüp sonra da intihar etmesine şahit olmuş. Gerisini tahmin edebilirsin, şuna bak. O olayda henüz 17 yaşında. Ezgahtar bir şey söylemeye çalışıyor.
2: Yardım edin diyor.
6: Evet. Neden hiç kımıldamadan orada öylece duruyor?
2: Sadece öyle bakmıyor.
6: Adamın ölmesini seyrediyor. Yanlış çocukla konuşuyoruz.

Annenin ölmüş olması çok üzücü. Benim annem babamı terk etti. Sonra da öldü. Kalbi kırıldığı için öldü.

tuttuğunu biliyorum. Ama ben de korkuyorum. İster misin?

Hayatının en güzel günü hangisiydi? Biliyor musun? Benimki bugün.

0: Aferin sana. Böyle usludur.
1: Evet Louis.
2: Yine Tamir Simit.
1: Pekala bağlı.
2: Tamir şef seninle konuşuyor.
1: Hey Tommy. Nasılsın dostum?
3: İyiyim.
1: Neredesin?
3: Gizli yerimdeyim.
1: Gizli yerin neresi Tommy?
3: Tünel gibi bir yer.
1: Evin planını bulduk mu?
3: Onu dolabımın
1: Tommy,
3: üzerinde
1: Tommy,
3: bulduk.
1: Tommy dinle beni dostum. Gizli yerinin içinde neler var? Mesela borular ya da kablolar falan geçiyor mu?
3: Evet.
1: Orası çatı arası. Peki gizli yerin nereye çıkıyor Tommy?
3: Her yere çıkıyor. Şef Tali.
1: Evet hala buradayım Tommy.
3: Deniz babamın Benjamin'lerini buldu. Benjamin nedir?
1: Benjamin 100 dolarlık kağıt paradır Tommy. Babanda ne kadar Benjamin var?
3: İki büyük torba dolusu. Şef Tali.
1: Evet Tommy.
3: Babam iyileşecek değil mi?
1: Evet dostum. Bir arkadaşım onunla ilgileniyor. Tommy, şimdi sen odana geri dön tamam mı?
3: Peki tamam.
1: Dediğim gibi ablanın cep telefonunu titreşime aldın mı?
3: Evet.
1: Aferin sana. Benim seni aramamı bekle tamam mı? Tamam mı?
3: Tamam.
1: Güzel. Bana daha iyi taslaklar lazım.
4: Tamam.
1: Maker nerede? Alo.
5: Walter Simit hakkında.
1: Ne oldu?
5: Ayıldım.
6: Ona aşı yaptım.
1: Tamam. Sağ ol. Bay Smith, benim adım Jeff Daly. Briste Comino'nun polis şefiyim. Oğlunuz Tommy ile görüşüyorum. Hala ablası Jennifer'la birlikte evin içindeler. Başlarının ne gibi bir dertte olduğunu biliyorsunuzdur. O DVD'ye ihtiyacım var Bay Smith. Hangisi olduğunu anlamışsınızdır.
6: Çocuklarımı kurtar.
1: Elbette ailenizi kurtarmak istiyorum. Ama bunu yapabilmek için o DVD'yi bulmam gerekiyor.

0: Tommy.
1: İyi misin dostum?
2: Evet, iyiyim.
1: Güzel. Tommy, şimdi senden bir yetişkin gibi davranmanı isteyeceğim, tamam mı?
2: Tamam, olur.
1: Emniyetli bir şekilde ve kesinlikle kendini riske atmadan. Kimse seni görmeden babanın ofisine girebilir misin?
2: Girebilirim herhalde ama babam bana oraya hiçbir zaman girmedi.
1: Yüksek sesle konuşma. Sessiz olmalısın. Anladın mı?
2: Tamam, peki.
1: Tommy, bilgisayar oyunları oynamayı seversin.
2: Evet.
1: Öyle mi? Hangi oyunları oynarsın?
2: Canavar Partisi'ni çok severim. Ödül Avcısı oynarım. Bir de Wubba Zorg seviyorum.
1: Wubba Zorg. Wubba Zorg'u biliyorum. O oyunu biliyorum. O halde Ajan Sıfır'ı da tanıyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Peki sence şimdi Ajan Sıfır ne derdi? Asla yapma der miydi Tommy?
2: Hayır, o asla demez. Ajan Sıfır gezegen Zinon'u kurtarmak için Kaptan Wubba'ya yardım eder. Yoksa sen Kaptan Wubba gibi misin? Ve benim evim gezegen Zinon gibi. Ve Kaptan Wubba gezegen Zinon'u kurtaracak.
1: Evet Tommy. Kaptan Wubba gezegen Zinon'u kurtaracak.
3: Ama yardıma ihtiyacım var.
4: Ve en uygun giriş noktası burada havuz alanında. 4 kişilik bir takım sessiz bir şekilde iple tepe camlarından girecek.
1: Pekala. Şimdi işi yapana ve öbür ikisini avluya koy. Ben de rehineleri içeride tutarım. Operasyon için ne kadar zamana ihtiyacım var?
4: 2 dakika.
1: Pekala.
4: Diyelim ki rehineleri havuzun oraya getirdin. Peki bu 3 zanlıyı evin bu tarafına nasıl getireceksin?
1: Bunu çok yakında öğreneceğiz değil mi?
3: Evet.
1: Geliyorum.
3: Ne?
1: İkimiz konuşmalıyız. Mutlaka yalnız olun.

0: Deniz. Deniz.
1: Ne istiyorsun?
0: Yalnız mısın?
1: Evet.
0: Bir sorunumuz var Deniz.
1: Ha, öyle mi?
0: Evet. Walter Smith az önce öldü. Dediğimi duydun mu?
1: Evet.
0: Memurumun Mars'ın öldürdüğünü biliyorum. Ama Smith'in ölümü sana kalıyor. Şimdi işler daha çok karıştı değil mi Deniz? Ayrıca helikopterler çok pahalı şeyler. Yakıtın parası ödeniyor. Pilotun da, polis şefinin de. Polisler emekli olunca ne yapar biliyor musun Deniz? Golf oynarlar. Ben golf oynamak istemiyorum. Golf'ten nefret ederim. Ben golf sahasında bir ev istiyorum. İstediğim bu. Walter Smith ölmeden önce benimle konuştu. Bana parasından söz etti.
1: Para konusunda bir şey bilmiyorum, tamam mı? Neden bahsettiğini kesinlikle anlamıyorum.
0: Pazarlıktan bahsediyorum. Sen bir helikopter istiyorsun, ben de golf sahasında bir ev.
1: $50,000.
0: O parayla belki başkalarını kafalayabilirsin dostum.
1: Hayır, hayır. Hayır. Lanet olsun. Yarısı. Sana yarısını vereceğim, tamam mı? Hemen hemen $2,000,000. Anladın mı? Yarısı iyi para.
0: Anlaştık. Arkadaşlarını da ikna et. Jennifer ve Tommy evde kalsın. Siz üçünüz buraya avluya gelin.

0: Paraya karşılık helikopteri vereceğim.
1: Pilotun beni vurmayacağını nereden bileceğim peki?
0: Pilotu bana bırak. Sen sadece torbayı ver, anladın mı?
1: Evet.
0: Yarım saat.

0: Aa.
1: Bunu yapan benim. Buna cüret eden benim. Anlaşmayı ben yaptım.
2: İyi tamam. Bizi buradan çıkar yeter.
1: Görüyorum işte. Ne yaptığımı sanıyorsun?
2: Beni daha da karıştırdı.
1: Bak ben hep seni düşünüyorum.
2: Yalan.
1: Hep öyle Kevin. Hep öyleydi ve öyle kalacak. Her zaman. Tamam mı?
2: Peki ya bizi vurmak için dışarı çıkmaya çalışırlarsa?
1: Şimdiye kadar defalarca kez öldürebilirlerdi Kev. Ama yapmadılar. Çünkü Telly para peşinde.
2: Evet. Parayı alır sonra da bizi öldürür.
3: Gidiyoruz.
0: Dur. Nereye gidiyorsunuz?
3: Helikopterle gezmeye gidiyoruz.
0: Hayır. Hayır, gelmek istemiyorum. Ben senin sevgilin değilim. Seninle hiçbir yere gitmem. Benim kardeşim burada.
3: Sen sevgilimsin. Ve sevgilim benimle gelir.
4: Kırmızı takım iple girecek. Girerken bizim adamlarımızın burada havuz civarında olması gerekiyor. Sorusu olan...

0: Hepsi burada. Tam 2 milyon.
1: Pekala, gidelim. Hadi. Bu da ne? Bu şekilde konuşmamıştık. Anlaşmamızda bu yoktu. Helikoptere 3 kişi binebilir. Sadece 3 kişi binebilir. İşi sen yönetiyorsun sanmıştım. Bana öyle dememiş miydin Deniz? Lider benim dememiş miydin?
0: Evet, benim zaten. Lider benim.
1: Kırıtla.
0: Ars, bırak onu.
2: Jenny ve ben hiçbir yere gitmiyoruz.
1: Deniz, bu evin sahibi bir suçlu. Arkadaşları da öyle ve bu para onlara ait.
0: Bana
1: mutlaka peşinden gelirler ve seni öldürürler. Hayır, yanlış
0: mı?
1: Günde yanlış evi seçtin ahbap. Sana yalan söylemiyorum.
0: Yalan,
1: sana sadece simit hakkında yalan söyledim. Adam ölmedi. Kardeşin hala kurtulabilirsiniz. Benimle buradan çıkmanız yeterli. Silahlarınızı bırakın ve çıkın. Hayatınızı mahvetmesine izin verme.
2: Deniz, kapıdan çıktığımız an bize ateş ederler.
0: Bana yalan söyledin.
2: Vur onu.
0: Bu ne demek oluyor?
3: Üzgünüm. Çok üzgünüm.
2: Vur onu.
1: Deniz yapma, hayır.
2: Vur onu.
0: Hayır, dönmeyeceksin.
3: Arkamı dönüp buradan çıkacağım. Sonra da seni telefonla arayacağım.
1: Deniz, lütfen yapma. Lütfen.
2: Vur onu.
1: Yapma lütfen.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la 1. haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
8: Evde saç boyarken eşit dağılan...

0: olan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
1: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
2: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
1: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacak. Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Damla bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
9: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
11: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, Piril var.
12: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
10: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
12: Yeni Piril Ultra Güç.
13: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Gündem yoğun, sorular çok. Cevaplar bu programda. Hafta boyunca yaşananlar, en çok merak edilen konular, siyasetin sıcak gündemi, olayların perde arkası. Melisa Bağcı soruyor, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi gazeteci Yusuf Alabar da yanıtlıyor. 7. gün, bugün 10.45'te Beyaz TV'de.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
10: Biz gidebiliriz.
11: Gel benimle.
12: Çantaları al. Çantaları al. Al şu lanet olsun çantaları. Çantaları al.
10: Lanet olsun Deniz. Deniz.
12: Burada patron benim.
13: Yardıma ihtiyacımız var. Lütfen. Lütfen yardım edin. Lütfen. Lütfen yardım edin, lütfen.
11: Geri çekilin. Geri çekilin. Çocuklar evin içinde.

0: Seni kardeşinim, sana kardeşinim.
1: Sana artık yeter dedim.
0: O yüzden seçimini yap. Ben mi yoksa Mars mı?
1: Ben parayı seçiyorum.
0: Ne güzel. Ne parayı seçiyorsun ha? Parayı seçiyorsun. İnanamıyorum buna. Böyle nasıl ha? İyi mi? Böyle nasıl ha?
1: Bitti mi?

0: Nişancılar yerlerini aldı ve giriş timi hazır.
1: Chef Talley, durumun kontrolünüzden çıktığı çok açık. Kuralları alenen ihlal ettiniz. Kendinizi ve adamlarımı gereksiz yere riske attınız. Bana kalırsa yetki sizde olduğu sürece bu olay olumsuz bir şekilde sonuçlanabilir.
2: Gel başım, gel buraya. Öldüreceğim seni. Hayır. Chef.
1: İşimi kolaylaştırdın şef. İşin bitti. Tamam. Bittin sen.
3: Chef Talley, FBI burada ve barikatta sizi bekliyorlar.

0: Jeff Tully nerede?
1: Laura Shoemaker, yetkili benim.
0: Tully sen misin? Walter Smith ve ailesi federal koruma altındaki tanıklar. Bak, Amerika hükümeti size hizmetiniz ve işbirliğiniz için minnettar. Şimdi gidebilirsiniz.
1: Jeff Tully'in artık burada bir yetkisi yok.
0: Bu artık federal bir mesele bayan. Binin.

0: Bu beyaz telefon olmalı. Bekle. Alo.
1: Bu iş bitmek üzere Tali. Tek yapman gereken orada oturup benimkilerin işi bitirmesini beklemen. DVD ellerine geçtiği zaman ailen geri gelecek.
0: Sahte federal ajanlar. Bu iş çok pahalı olmalı.
1: Belki gerçekler, belki değiller. Ne kadar az bilirsen senin için o kadar iyi olur.

0: Sakın bana dokunmaya kalkma.
1: Bak, bu olaydan sıyrılıp her şey bitince yine sadece ikimiz kalacağız, tamam mı? Tamam mı Kev? Ve böyle bir parayla zengin insanlar her zaman kendilerini kurtarırlar.

0: Değil mi? Gel de yarına bir bakayım. Kev.
1: Lanet olsun, o evde çocuklar var. Bu işi bu kadar şiddetli yaparsanız bu insanlar ölecek.
2: Senin talimatların ayrı, benimkiler de ayrı. Bırakalım böyle kalsın. Bu eve biraz daha yaklaşırsan ailen...

0: Her şey bitti. Ben onları alıp gidiyorum.
1: Tamam. Gitmen gerekiyor ha. Git.
2: Lanet olsun! Lanet olsun! Onu vurdular! Onu vurdular! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm Kemal! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm! Çok üzgünüm! Oh Tanrım! Olamaz! Mars! Mars onu vurdular!
1: Deniz!
2: Mars! Mars! Lütfen bir şey yapar mısın? Lütfen! Lütfen! Lütfen!
1: Yapıyorum.

0: Hadi çabuk ol. Hadi, hadi. Daha hızlı, hadi. Hadi.
1: Çabuk ol. Çabuk ol.
0: Tommy, vur onu. Vur onu. Vur onu Tommy.
2: Thank you.

0: Hadi Tuğmey, aç şu telefonu. Hadi evlat, aç şunu.
1: Şeftali! Şeftali!
0: Aaaa! Aç onu! Tuğmey, neredesin?

0: Tommy. Tommy cevap ver. Tommy cevap ver bana.
1: Merak etme. O bizi görmüyor. Bizi görmüyor.

0: Tali.
1: Sen Tommy, çok iyi iş başardın. Tamam. Jennifer. Hadi hemen gitmeliyiz buradan. Hadi şu duşu aç. Havluları al ve hepsini ıslatmanı istiyorum. Şef, tamam mı Tali. Tommy? Tommy çabuk ol. Hadi.
0: O istediğin filmleri buldum.
1: Tommy sen çok cesur bir çocuksun. Ama daha bitmedi Şeref. Ablana yardım etmeliyiz. Hadi çabuk ol. Acele et Tommy.

0: At bakalım silahını. Yavaşça arkanı dön, yavaşça. Ben istediğim alana kadar kimse gidemez.
1: Bizimlerin kapıya kadar gitsin.

Bırak onları gitsinler.

0: şey için teşekkür ederim. Ne durumda?
1: Farkında bile olmadan kan kaybından gidersin. Hastaneye gitmelisin Jeff. Hem de
0: vaktim yok. Efendim.
2: Bu işi ne kadar mahvettiğinin farkında mısın? Aileni öldür.
0: Kapa çeneni. Kapa çeneni. Kapa çeneni ver de beni dinle. Konuş.
3: Ben Walter Smith.
0: Şimdi ne olacak?

0: Beni dinle.
1: Bu insanların kim olduğunu ya da ne yaptıklarını bilmiyorum. Sadece muhasebe işlerini görüyorum, o kadar. Sahte şirketler kurup yurt dışı hesapları açıyorum. Sonra da her şeyi diske yazıp teslim noktasında bırakıyorum. Yani ben...
0: Onlarla hiç yüz yüze gelmedim.

0: Jane. Amanda. Her şey yolunda canım. Birazdan buradan çıkmış olacağız.
1: Evet. Ancak meşhur Jeff Tully böyle bir iş çevirebilirdi. Gördüğüm kadarıyla kurşun da yemişsin. Ah Walter'cığım, seni de berbat gördüm.
2: Bana gerekli olanın sende olduğuna nasıl emin olabilirim?
3: Dominik Cumhuriyeti...
2: Bekle.
3: Dominik Cumhuriyeti Trinidad Ticaret. Michelangelo Kız Kardeşler Fonu ve hesap numarası da... B65007265. Hollanda Antiller
1: Kapa
3: Ulusal
1: çeneni.
3: Olacak.
1: Kapa çeneni Walter. Sen beceriklisin.
0: Pekala. Şimdi onları bırakacaksın, anladın mı? Bırak ailem gitsin. Onları kapıya getir. Ben onlarla giderim. Smith burada kalır. Ve herkes mutlu olur. Senin yüzünü görmedim. Hiçbirinizin yüzünü görmedim. Ben sizi rahat bırakayım, siz de beni.
1: Anlaşma mı yapıyorsun? Bu mudur yani Tully? Beni zorlamaya mı çalışıyorsun?
0: Herkesin evine dönmesini istiyorum.
1: Walter'ı bırak. Benim yanıma gönder ve biz kaybolur gideriz.
0: Bırak onları. Ben beklerim ama
1: şunu
0: bırak onları.
1: Şunu anlaman gerek. Ben pazarlık etmem. Ben veririm... Sen alırsın, o kadar. Sadece bu. Güzel. Eller, eller yukarı.
3: Sen ölü bir adamsın. Sen artık ölü bir adamsın. Çok teşekkür ederim. Yüzünü görmedi. Öyle mi? Ama benimkini gördü.
1: Ailem onun yüzünü görmedi.
3: Daha ne bekliyorsun?
1: Onun yüzünü görmedi.
3: Hadi öldür.
1: Ailemdekiler onun yüzünü görmedi. Bırak onları.
3: Hadi. Daha neyi bekliyorsun?
1: Bırakın onları çıkıp gitsinler. Bırakın onları.
4: Lanet olsun Tanrı aşkına. Hadi artık öldür şunu.

Ha ha ha ha ha ha.

Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Enkazı kaldırdıktan sonra kasabaya ne olacak?
1: Yeniden inşa edecekler.
0: Peki halk? Onlar geri gelecek mi?
1: Bazıları gelir. Delilik bu. Bence Amerikalılar değişimi sevmiyor.
0: Bence kasırga Amerikalıların neyi sevdiğini umursamıyor.
2: Restorantımıza hoş geldiniz. Adım Michaela. Nasıl yardımcı olabilirim?
3: Hardallı soğanlı cheeseburger, patates kroket ve çilekli limonata sipariş etmek istiyorum.
4: Şimdi ekranlarınıza üstün leke çıkarıcı formülüyle yeni ürünümüzü getiriyoruz.
5: Tanrım, verdiğin bütün her şeyi ve diğer nimetler için teşekkür ederim. Lütfen Ali'ye göz kulak ol. Şükürler olsun amin.
4: Bu ne kadar sinir bozucu biliyor musun?

0: Neredesin?
1: Stillwater.
0: Son çalıştığın sondaj firması hangisi?
1: ITA.
0: Niye ayrıldın?
1: Operatör hata yaptı ve sonda sıkıştı. 6 ay önce işten çıkarıldı.
0: Şimdi ne yapıyorsun?
1: İnşaatlarda çalışıyorum ama inşaat sektörü zayıf.

0: tadından süreç durgun. Geçen hafta Xiaomi kasırgasının ardından temizlik işleriyle uğraştım biraz. Merhaba Şerim.
1: Şu sayfayı bitireyim. Bir sayfa daha. Sofradaki yemeğimiz ve dünyadaki tüm güzellikler için teşekkür ederiz. Elsin'a göz kulak ol Tanrım. Amin.
0: Amin.
1: Hala iş bulamadın mı?
0: Hayır. Bu sabah bir görüşmem vardı.
1: Birkaç gün önce annen aradı. Tempa'ya taşınmış.
0: Ne, para mı istedi yoksa?
1: Hayır. Seni sordu. Bir ara onu aramalısın.
0: Yeterince dertim var zaten.
1: Ruhsatımı alabildin mi?
0: Aldım. Evde bıraktım. Gün boyu onu bekledim.
1: İnternetten aldım. Her şey artık internette. Karşında muhatap olacak kimse yok. Buna rağmen 23 dolar tuttu.
0: Öderim sana.
1: Öyle demek istemedim.
0: Biliyorum.
1: Kapının önünde senin için hazırladığım bir paket var. Masanın üstünde de içinde fotoğraflar olan bir zarf var. Fotoğraflar önemli.

0: Şurayı imzalayabilir misiniz lütfen? 2 hafta kalacaksınız değil mi?
1: Evet hanımefendi.
0: Teşekkürler. Anahtarınız burada. Oda numarası 156.
1: Sağ olun hanımefendi.
2: Tekrar hoş geldiniz Bay Baker.
1: Teşekkür ederim.
3: Özür dilerim. Teşekkürler. Hadi bakalım hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadi. Evet. Tamam bir daha şimdi.

0: Hey, hey, bakar mısınız, müziği kısar mısınız? Uyuyamıyorum da.
1: Aa, dilinizi bilmiyorum, üzgünüm, ya, bilmiyorum.
0: Tabii. Evet, tamam.
2: İyi geceler.

0: Geçebilirsiniz.
1: Salim, Nef, Musa, Dix, Baker, Ons,

0: Teşekkürler.
1: Merhaba tatlım, gel buraya.
0: Merhaba baba.
1: Çok iyi görünüyorsun.
0: Teşekkürler. Uçuş nasıldı?
1: İyiydi. Sen iyi misin?
0: Evet, iyiyim.
1: Güzel. Güzel, kirlin falan var mı?
0: Evet, biraz.
1: Ben yıkarım o zaman. İki gün daha ziyaret izni veriyorlar. İlki cuma öğleden sonra, iki de.
0: Babaannem nasıl?
1: Gayet iyi. Hala oksijen desteği alıyor. Hala bir sürü fikir üretiyor.
0: Onu da özledim.
1: İstediğin her şeyi aldım. Sana bir çift çorapla bir çift yeni spor ayakkabı aldım.
0: Teşekkürler. Ninem bana bazı fotoğraflar vereceğini söyledi.
1: Olamaz. Onları unuttum.
0: Diğer ziyarette getirirsin.
1: Yok, onları evde unuttum. Stillwater'da. Özür dilerim.
0: Önemli değil.
1: Havaalanından sana kovboy tişört aldım. Bu sene moda olacak dediler. Guthrie'de çok iri bir kovboy varmış. 3 kişi zor deviriyormuş adamı. Kesin profesyoneldir. Evet, kesinlikle.
0: İyiymiş.
1: Kütüphanede mi çalışıyorsun?
0: Hayır, ayrıldım. Baba, benim için bir şey yapar mısın? Bunu Le Park'a verip okuduğundan emin olur musun? Olur mu?
1: Peki, ne bu?
0: Sadece mektup. Ona ver yeter.
1: Olur.
0: Adres zarfın üstünde yazılı, tamam mı?
1: Olur, tamam. Ama sen iyi misin?
0: Baba, lütfen.
1: Bugün hallederim. Okuduğundan emin olurum.
0: Tamam.
1: Dua etmek ister misin?
0: Olur baba, edelim.
1: Yüce Tanrım, bizi bu kutsal günde bir araya getirdiğin ve Alice'ına göz kulak olduğun için sana şükürler olsun.
2: Bay Baker, beklettiğim için üzgünüm ama Bayan Le Park bugün ofise dönmeyecek.
1: Yarın yine gelirim öyleyse, sağ olun.
2: Bay Baker, kendisi bu hafta boyu mahkemede. İsterseniz mektubu bana verin, ben ulaştırırım.
1: Bunu yapamam, teşekkür ederim.
2: Nasıl isterseniz.
3: Merhaba.
1: Merhaba. Dışarıda mı kaldın?
3: Efendim?
1: Anahtar. Anahtarın var mı?
3: Hayır. Anahtarım yok.
1: Gel de sana anahtar alalım. Gel sana yeni anahtar alalım.
3: Adın Bill mi?
1: Bill.
3: Bill?
1: Yaklaştın. Senin adın ne? Hı? Sen.
3: Maya.
1: Maya, güzel isimmiş.
3: Bu ne?
1: Bu dövme.
3: Ne dövmesi?
1: Hı?
3: Ne dövmesi?
1: Bu bir kartal.
3: Kartal mı?
1: Evet, kartal. Kel kartal.
3: Peki ya bu?
1: O da bir kuru kafa, ortasından bıçak geçiyor.
0: Anahtarın.
3: Teşekkürler.
1: Rica ederim.
4: Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim. Merhaba, ben şu kişiyi arıyorum. Bayan Le Park.

0: Bayan Le Park.
1: Bay Baker.
0: Evet efendim, biraz zamanınızı alabilir miyim? Kızımdan bir mektup getirdim.
1: Üzgünüm Bay Baker ama kızınızın isteğini kabul edemem.
0: Nedenmiş o?
1: Bay Baker, bir hakim söylentilere dayanarak bu davayı tekrar açmaz. Bu mümkün değil.
0: Pekala.
1: Bütün olası iç hukuk yollarını denedik. Bu mektuba göre kızınız aldığı cezayı...

0: kabul etmediğini belirtiyor. Ama etmeli. Anlıyor musunuz?
1: Evet efendim.
0: Gitmem lazım. Bugün çok yoğunum.
1: O mektubu geri alabilir miyim?
0: Nasıl isterseniz.
1: Sağ olun.
0: Bay Baker, bazen umut etmek, bazen de kabullenmek gerekir. İsteyeceğiniz son şey kızınıza sahte ümit vermektir. Bu durumu daha vahim hale getirebilir. Anlıyor musunuz?
1: Anlıyorum efendim.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Dün kızımaya yardım ettiğin için teşekkür ederim. İşten biraz geç döndüm de. Burası bizim için geçici bir yer ve henüz gideceğimiz yerde de elektrik yok. Ben de bu yüzden
1: Üzgünüm, sizi anladığımı sanmıyorum.
0: Aa, evet. Balkon, haklısın, evet. Bir an bildiğimi hatırladım. O gece yaptığımız gürültü için özür dilerim. Kız kardeşim yüzünden. Üstümdeki etkisi kötü. Adım Virgin.
1: Bill.
0: Merhaba abi. Marsilya'ya tatile mi geldin?
1: Kızımı ziyarete geldim.
0: Güzel. Birkaç gün daha burada kalmayı umuyorum ama bir şey gerekirse biliyorsun, yan taraftayız.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kal. Saygıdeğer Bayan Lepark, size üniversitede katıldığım sosyal yardım programından Dr. Patrick Okenedo benimle iletişime geçtiği için yazıyorum. Patrick bir partide tanıştığı ve adı Akim olan bir öğrenciyle iletişim kurmuş. Kendisine yıllar önce bir kadını bıçakladığını ve bunun yanına kâr kaldığını anlatmış. Bu kişi Lina'yı öldüren Akim olmalı. Sen şu Amerikalı kız öğrencinin babası mısın?
1: Evet, öyle.
0: DNA'sı olay yerinde bulunan ve eşleşme yapılamayan DNA ile karşılaştırılmalı. Bay Okinedo ile ilgili öğrencisiyle görüşüp araştırma yapmanız için size yalvarıyorum. İtham edilen suçu ben işlemedim ve sizden başka yardım edecek kimsem de yok. Büyük annem Marsilya'ya seyahat edebilecek durumda değil ve babamın durumunu da biliyorsunuz. Bu konuda ona güvenemem. Onun elinden bir şey gelmez. Lütfen beni bu korkunç yerde bir başıma bırakmayın. Şimdiden hayatımın 5 yılını kaybettim ve 4 yılım daha var. Enişten dileklerimle, Alison Baker. Üzgünüm.
1: Yardımın için sağ ol. Lütfen kimseye bu konudan söz etme, olur mu?
0: Elbette.
2: Bay Baker, lütfen.
1: Benim.
2: Bu taraftan. Pekala, nasıl yardım edebilirim?
1: Dava ile ilgili Bayan Lepark'la görüşmek istiyorum.
2: Bayan Lepark bugün müsait değil.
1: Bakın, yeni bir ipucu var. Partide işlediği cinayet hakkında konuşan bir adam ortaya
2: Bay
1: çıkmış.
2: Baker.
1: Birilerinin gidip de şu öğretmen Patrick Okanado ile konuşması lazım, ne diyeceğini
2: Bay
1: bilmeyi.
2: Baker. Bayan Lepark size dün çok net ifade etti durumu. Bu davayı tekrar açamaz. Ama daha çok araştırmak isterseniz şunu önerebiliriz. Burada özel dedektiflerin bir listesi var.
1: Hayır, dedektif falan istemiyorum.
2: Bu
1: ben.
2: Listedeki isimlerle daha önce çalıştık ve hepsi de alanında uzman.
1: Uzman olmaları umurumda bile
2: ve
1: değil.
2: Ve isimlerini size
1: işaretlemenize gerek yok kızım. Lanet bir hapishanede. Lanet liste falan istemiyorum.
3: Her şey yolunda mı?
2: Evet, her şey yolunda. Teşekkür ederim. Nasıl isterseniz.
1: Lanet olsun.

0: Teşekkürler.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: İyi misin?
0: Evet, iyiyim.
1: Tamam,
0: ya sen?
1: Güzel. Seni bugün biraz geç bıraktılar. Böyle yapmamalılar. Tam vaktinde geri çağırdılar.
0: Önemli değil, arada olur öyle.
1: Çamaşırlarını yıkadım.
0: Sağ ol. Aa, mektubumu Le Park'a ulaştırdın mı?
1: Evet, elbette.
0: Ne dedi peki?
1: Şey, Akim ve şu partideki kız hakkında yazdıklarından söz etti.
0: Peki
1: bilirsin.
0: Ne dedi?
1: Bu tarz çok dava üstünde çalıştığından söz etti.
0: Baba,
1: ve...
0: olayı araştıracak mı, araştırmayacak mı? Bana doğruyu söyle.
1: Evet, araştıracağını söyledi.
0: Gerçekten mi? Böyle mi dedi? Araştıracağını mı söyledi?
1: Bu doğru. Bu konuda ne hissettiğini ona anlattım.
0: Benden bir şey yapmamı istedi mi?
1: Hayır. Biraz vakte ihtiyacı olduğunu ve bu konuda herhangi bir söz veremeyeceğini söyledi. Sana boş yere umut falan vermeyeceğini
0: hayır,
1: söyledi.
0: Hayır, tamam. Yine de haberler güzel. Akim varmış yani. Lina'yı o öldürmüş.
1: Biliyorum. Biliyorum, evet.
0: O mektubu tekrar tekrar kaç defa yazdığımı bilemezsin. Aman Tanrım.
1: İşe yaradı.
0: Evet.
1: Belki de Tanrı dualarımızı duymuş oldu.
0: Teşekkür ederim baba, teşekkür ederim.

0: Affedersiniz hanımefendi, ben Bill Baker, liste için aradım.
1: Bir dakika lütfen.
0: Davayı ne kadar hatırlarsınız bilmiyorum ama Allison buraya üniversite okumaya geldi ve o esnada Lina isimli kızla tanıştı. Allison ve Lina bir gece birlikte takılırken ufak bir tartışma yaşamışlar ve sonrasında Allison bir bara gitmiş, burada Akim isimli biriyle tanışmış. Belki birlikte bir şeyler içmişler. Adam çantasını çalmış ve Allison sonrasında eve vardığında Lina'yı ölü bulmuş, polisi aramış. Akim denen adamı hiç kimse bulamamış. Ne düşünüyorsunuz? Dilimizi biliyorsunuz değil mi? Dilimizi.
2: Evet, benim.
0: Lanet olsun. Ver şu mektubu geri.

0: Bay Baker. Lütfen. Ofisime geçelim. Bu dava sırasında görevdeydim. Polistim. Okonedo denen kişiyle hiç görüştünüz mü?
1: Hayır,
0: profesörle?
1: Efendim.
0: Avukatınızın niye yardım etmek istemediğini anlıyorum. Bir partide gencin biri cinayet hakkında dedikodu duymuş. Belki aklına bu meşhur dava gelmiştir.
1: Neden şimdi? Bakın yani bu 5 yıl önceydi. Kızım 5 yıldır hapiste.
0: Buluştuğumuzu biliyor mu? Kızınız.
1: Hayır efendim.
0: Zengin misiniz Bay Baker?
1: Hayır efendim.
0: Bu bir DNA delili dava. Yani 2 aşaması var. İlk aşamada bu genci araştırırım. Bu aşama hiç kolay değildir. İnsanlar konuşmaya başlarsa adam ortadan kaybolur. Eğer bu Akim denen adamı bulursam DNA örneğini almam gerekir ve polisteki bağlantılarımı kullanarak olay mahallindeki DNA ile karşılaştırmasını sağlarım.
1: Ne kadar? $20,000 mı?
0: Euro.
1: Zamanınız için sağ olun.
0: Bay Baker. Kızınızın masum olduğuna inanıyor musunuz?
1: Masum olduğunu biliyorum.
0: Öyleyse serbest kalması için çok büyük bir para değil.

0: Affedersiniz hanımefendi.
1: Buyurun.
0: Bir şey sorabilir miyim?
1: Tabii elbette.
0: Bu işi kendim halledemeyecek kadar saf biriyim. Fransızca bilmiyorum.
1: Tabii, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Ben burada çalışan birini arıyorum. Ha, tamam.
2: İnsanlık çağı bunun üzerindeki itici güç olmaya devam ederken... Buyurun.
0: Böldüğüm için üzgünüm. Dilimizi biliyor musunuz?
2: Evet.
0: Patrick O'Canado'ya bakmıştım.
2: O halde buldunuz. Oturun lütfen.
0: Önemli değil, dışarıda beklerim.
2: Hayır, lütfen. Aramıza katılın. Buyurun. İşte bu çağ, kaynakların tüketimiyle beraber iklim değişiklikleri, biyosferde bozulmalar ve yaşam sürelerindeki artış beklentisi sebebiyle etkileyici değil mi? Doktoralı birinin ofisinde bunu bulursunuz. Nane çayı.
0: Alison'a sözünü ettiğiniz şu partideki kız hakkında konuşmaya geldim.
2: Evet, o kadarını tahmin ettim. Doğrusu olanlar konusunda kendimi suçlu hissettim. Alison'ı uyarmalıydım.
0: Uyarmak mı? Ne konuda?
2: Alison ve Lina'nın birlikteliklerini biliyordum ama Lina'nın onun yanına taşındığını bilmiyordum. Bu tür ilişkileri küçümser görmek istemem ama varoşlardan fakir bir kızla zengin bir Amerikalı kızın hikayesi konusunda saf olmakla suçlandım.
0: Alison fakir büyüdü, zengin değil.
2: Ama eğitimliydi. Kültürlü elit tabakada bundan gücenenler var. Eminim siz de farkındasınızdır.
0: Peki ya partideki kız?
2: Öğrencim mi?
0: Evet.
2: Adı Suad. O da Lina ve Alison'ın tanıştıklarında bulundukları sosyal yardım programından bir kız.
0: Lina'nın cinayetiyle ilgili bir şey duymuş mu?
2: Bana anlattığı buydu.
0: Onunla konuşabilir miyim?
2: Sizinle konuşacaktır, evet. Size numarasını vereyim. Suad çok iyi İngilizce konuşmuyor. Size bir çevirmen gerekir bu konuda.
0: Benim için bunu yapar mısınız?
2: Hayır, yapmamak tercihimdir. Sosyal yardım programını hala ben yürütüyorum. Sizinle ilişkilendirilemem ya da olanlardan sonra kızınızla da. Kişisel görüşüm ne olursa olsun.
0: Benim kızım masum.
2: Size bol şans dilerim.
3: Patricia, korkarım yine yardımın lazım. Yarın çok özel bir doğum gününe katılmam gerek. Ama adresi kaybettim.

0: Kimsiniz?
1: Merhaba, ben Bill Baker.
0: Affedersiniz?
1: Bill, otelden.
0: Aa, Bill.
1: Evet, rahatsız ettim, üzgünüm.
0: Son kattayız.
1: Tamam.
2: Merhaba Bill.
1: Merhaba Maya. Sana bir hediyem var. Bir robot. Evet.
2: Robot. Hı-hı. Anne bak. Bill bana robot almış. Açayım mı? Olur mu?
3: Elbette açabilirsin. Merhaba.
1: Ya merhaba. Habersiz geldim.
3: Önemli üzgünüm. Değil. İçeri gel. Arkadaşlarım var.
1: Oh.
3: Bizi nasıl buldun?
1: Adresinizi resepsiyondaki hanımefendi verdi. Konuşmam gereken dilimizi bilmeyen bir kız var. Ve konu biraz şahsi.
3: Senin için konuşmamı mı istiyorsun?
1: Evet ama başka zaman.
3: Hayır, önemli değil. İçeri gir lütfen. Telefonumu alıp geleyim. Gel. Arkadaşlar, bu Bill.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
3: Bill, bunlar da Marsilya Tiyatrosu'nun en iyileri. 5 dakika izninizi istiyorum. Hemen döneceğim. Tamam mı?
1: Öyle
3: maskeli
1: mi?
3: Çalışmayı

0: yapıyorduk da.
1: Tamam.
0: Evet. Ah, dağınıklığın kusuruna bakma. Burası ofisim olacak ama daha yerleşemedik. Otursana. Evet, kimi arayacağız?
1: Mektupta bahsi geçen kız.
0: Davayla mı ilgili?
1: Evet, kendisiyle buluşmak istiyorum.
0: Avukat yardım etmiyor mu sana?
1: Bunu şimdilik kendim yapıyorum, evet.
0: Aa, vay canına. Pekala, Maya ışığı açar mısın tatlım?
2: Tamam. Yine bozulmuş.
0: Yine mi? Hay aksi. Ah, aman neyi. Güya burayı bir arkadaşımdan aldım. Manzarası harika ama bazı eksikleri var tabii.
1: O muhtemelen sigorta atmıştır. İstersen bakarım.
0: Öyle mi? Bu işlerden anlar mısın?
1: Evet tabii ki.
0: Harika olur. Suat mıydı? Suat'tı değil mi? Tamam. Aa, evet merhaba. Suat mısın? Merhaba. Ben Bill Baker adını arıyorum. Bill Baker. Evet. Evet doğru. Bill Baker.
2: Olamaz. Robotumun ayağı kırıldı ama.
1: Ben şunu bir bakayım. Dur bakayım. Oh, tamam.
2: Aa.
1: Böyle ses çıkardığını bilmiyordum.
2: Anne, robotum kırıldı.
0: Telefondayım tatlım.
1: Sadece yerinden çıkmış bak işte. Düzeldi bile.
2: Ayakta bile duramayan robot mu?
0: Tamam, teşekkür ederim. Tamam. Ah tamam, yarın saat 6'da seninle görüşecekmiş.
1: Pekala.
0: Aa, çok kibardı. Biraz utangaçtı. Peki Fransızca bilmeden bu kıza nasıl konuşacaksın?
1: Bu güzel soru, evet. Bir yolunu bulacağım.
0: Aa, tamam, ihtiyacın varsa tercüme edebilirim.
1: Emin misin?
0: Evet, evet. Elbette, Maya'nın resim dersi var. Saat 5:30'da burada olursan gideriz.
1: Çok teşekkür ederim. Aha, bu arada sigorta kutusunun yerini gösterirsen tamir ederim.
0: Hayır, önemli değil. Buna gerek yok.
2: Hayır, olamaz. Şimdi de kolu
1: tamam,
2: çıktı.
1: Tamam, ver bakalım şu şeyi. Hadi.
2: Bill! Güle güle!
3: Hoşça kal.
0: İtiraf etmeliyim ki biraz Alice'ın davasına baktım. Zamanın büyük haberlerindendi. Yani basın çok saldırgan davranmış bence. Değil mi? Saldırganı doğru mu söyledim?
1: Evet, doğru söyledin, evet.
0: Öyle mi? Merif.
1: Serseri.
0: Bu lanet şehirde insanlar araba kullanmayı bilmiyor. Marsilya çılgın bir yer. Yine de Paris'e tercih ederim. Bilirsin, burada insanlar aslında iletişim kuruyor. Hem daha ucuz. Alison niye burada okuyordu merak ettim.
1: Bilmiyorum.
0: Bilmiyor musun?
1: Oklahoma Eyalet Üniversitesi'ne gidecekti. Bir gün beni aradı ve Fransa'ya gidiyorum dedi.
0: Hmm, başına buyrukmuş.
1: Evet, her zaman. Her zaman öyleydi.
0: Yakın mıydınız?
1: Mektubunu sen de okudun.
0: Annesi nerede peki?
1: Vefat etti. İntihar etti. Alice'ın çoğunlukla babaannesiyle büyüdü. Pek yanında olamadım.
0: Neredeydin?
1: Petrol platformlarında çalışıyordum. Çalışmadığım zamanlarda kötü haldeydim.
0: Yalnız olmak kolay değil. Ben de gece çalışıyorum. Maya da bu duruma çok üzülüyor.
1: Sen ne iş yapıyorsun?
0: Ben oyuncuyum.
1: Televizyonda mı?
0: Hayır. Tiyatro oyuncusuyum. Tiyatroya gider misin?
1: Gittiğim söylenemez.
0: Hiç mi?
1: Yok, hiç gitmem.
0: Peki.
1: Benimle konuştuğun için sağ ol. Partide tanıştığı şu adam Hakim, onunla ilgili bize bir şey söyleyebilir.
4: Le garçon que vous avez rencontré la soirée, Hakim, vous pouvez nous dire quoi sur lui en fait?
5: Il était calme et gentil.
0: Sessiz ve kibarmış.
1: Kibar mı?
5: Après quand il est parti, une copine m'a dit qu'il avait poignardé une fille, mais que la police n'a jamais attrapé.
0: Sonra arkadaşına bir kızı bıçakladığını ve polisin onu yakalayamadığını anlatmış.
1: Pekala. Yaşadığı yeri biliyor mu peki?
5: C'est qui elle, sa meuf?
4: Non non, moi j'ai juste une amie en fait.
5: Je ne sais pas.
1: Yaşadığı yeri biliyor mu?

0: Tu sais où il habite?
1: Kalis'te.
2: Kalis mi? Başka bir toplu konutta oturduğunu söylüyor. Adı Kalis.
3: Mais non.
4: Tu as craqué ou quoi? On les connaît pas eux. Moi je viens d'ici. Tu commences à fermer ta bouche un peu. Déjà comment tu sais que c'est pas une condé elle?
0: Non non mais attends, je suis pas fini.
4: Je t'ai dit parle pas avec moi.
5: Ne diyor?
2: Yardımcı bir şey değil.
5: Ben babayım. Şey, Alison'ın babasıyım. O benim küçük kızım. Alison benim kızım. Anlıyor musun?
4: Hey, tu sais quoi, explique à ton collègue là. Ici on est à Marseille, c'est comme ça. Les gens ils racontent que de la merde. Hey, y a rien du tout, on a rien entendu. Dis-lui.
2: Yardım etmek istemiyor.
5: Peki bir şey söyleyebilir mi? Bu adam nasıl görünüyor?
0: À quoi il ressemble à Kim? Tu peux juste nous dire ça.
4: Ah, mais t'as craqué ou quoi? Je m'en fous. On t'a dit on n'est pas des poucaves. C'est bon? Vas-y, c'est quoi, lève-toi, me casser les couilles.
5: Nereye gidiyorlar?
2: Gidiyorlar.
5: Yo. Durun. Bekleyin biraz. Lütfen.
2: Onları bırakma.
5: Bırakın onları, korkuyorlar.
2: Suat. Bu iş burada böyle yürümüyor, tamam mı?
5: Neden korkuyor? Onunla konuşuyorum.
2: Ben oluyorum, tamam mı? Gitmemiz
5: öyleyse
2: lazım.
5: Öyleyse nasıl yürüdüğünü anlat, çünkü kimse burada bana yardımcı olmuyor.
2: Lütfen, yeter artık. Gitmeliyiz. Hadi. Şimdi.
5: Tamam.
2: Tamam. İşte burası, Kalist. Akim'in yaşadığını söylediği yer burası.
5: Etrafa göz atabilir
2: Hayır.
5: miyiz?
2: Hayır, şimdi olmaz. Bizim için güvenli değil.
5: Beyaz olduğumuz için mi?
2: Buralı olmadığımız için. Burada çok satış olur.
5: Ama bir şey yapmam lazım.
2: Seninle kimse konuşmaz, inan bana. Bil, ya Akim diye biri yoksa?
5: Var tabii.
2: Tamam, soruşturma sırasında böyle birini bulamadılar ama.
5: Benim kızım yalancı değil.
2: Yalancı olduğunu söylemedim ama dosyayla ilgili okuduğum her şey...
5: Şimdi de uzman mı oldun yani?
2: Hayır, olmadım.
5: Basın bize karşıydı. Tek umursadıkları Alison'ın Arap bir kızla uyumuş olmasıydı. Bir avuç yalan haberler yapan...
2: Bu yüzden mi o gazeteciyi yumrukladın?
5: O zaman içiyordum.
1: Babaanneme ile parktan bahsettin mi?
5: Hayır. Bilgi edinene kadar boşa umutlansın istemedim. Babaannen gittikçe yaşlanıyor.
1: Dün hakimle görüşmem vardı.
5: Öyle mi? Ne hakkında?
1: 3 aya şartlı tahliye değerlendirmem başlayacak. Ayda bir dışarı çıkabilmemi sağlayacak bir şey bu.
5: İyi, güzel. Ne dedi peki?
1: Dedi ki ben davranışlarıma dikkat ettiğim sürece sorun olmazmış. İçimden şey geçti. Şartlı tahliyeyi boş versene, avukatım beni buradan temelli çıkaracak.
5: Bunu henüz bilmiyoruz Ellie. Şimdilik
1: biliyorum,
5: sadece...
1: Biliyorum baba. Söylemedim zaten. Ama istiyorum. Ve Le Park'ın bürosundan biri de vardı.
5: Öyle mi?
1: Evet, onunla tanışmadım ama soruşturmanın nasıl gittiğini sordum.
5: Ne dedi peki?
1: Bu konuyu bilmediğini söyledi ama zaten orada çalışmaya yeni başlamış.
5: Belki konuyla Le Park şahsen ilgileniyordur. Epey büyük bir dava.
1: Haklısın. Le Park'la konuşmak istediğimi söyledim. Arada bizi de bilgilendirmesi gerek, anlıyor musun?
5: Onunla ben konuşurum.
6: Görüş bitti.
5: Tamam, pekala. Birkaç güne görüşürüz.
1: Baba, Marsilya'da biraz daha kalman mümkün mü? Bir gelişme olursa diye.
5: Evet, sanırım bunu yaparım. İşi ayarlamaya çalışırım.
1: Babaannemden sana para yollamasını
5: hayır,
1: isterim.
5: Hayır, bunu yapma, ben hallederim.
1: Sağ ol baba. Görüşürüz.
5: Hoşça kal.
1: Max?
7: Merhaba.

0: İşte burası. Bütün aletler mevcut. Onları kullanabilirsin. İşin bitince yerine bırakırsın. Elektrik panosu burada.
1: Orada ne var?

0: petrol firması kiralama yaptığında... Ver bakalım onu. Petrol firması kiralama yaptığında işe sondaj ekibi alır. Ben de o ekipler için çalışırım. Sonra platforma giderek sondajı çalıştırmak için gerekenleri kurarız. Kurulum bittikten sonra da delme işlemine geçeriz. Çalıştığım firmalar bu işi yapar. Delikler açarız. Tamam, test et. Hadi çek sifonu. Hadi durma. Hadi.
1: Aa, sifon.
0: Evet.
1: Tamam. Olmuş.
0: Tabii ki, olmaz mı?
2: Bill, buraya gel. Gel lütfen, gel şuna bir bak. Necma teknik bir dahidir.
3: Ben dahi değilim, sadece gencim.
2: Sadece 3 yaş.
3: Yine de gencim.
2: Pekala.
0: Bunlar internette falan mı?
2: Bunların hepsi Suat ve Cadaloz arkadaşının Instagram hesabında. Tüm bu fotoğraflar o geceki partiden.
0: Nasıl buldunuz bunları?
3: Sahte bir Instagram hesabı açıp Suat ve sevgili arkadaşı Samire'yi takibe aldım. Suat'ın çocuğu gördüğünü söylediği partiden etiketlenen fotoğrafları buldum.
2: Yani bu fotoğraflardan birinde Akim'in olma ihtimali çok yüksek.
3: Tam olarak ne arıyoruz?
2: Arap kökenli, uzun boylu ve açık tenli birini.
0: Evet, açık tenli ve uzun boylu.
3: Açık tenli derken tam olarak neyi kastediyor? Bir anlamı yok, beni ne sanıyor?
2: Saçmalıyorsun. Bu fotoğrafları basalım, sen de Alison'a gönderirsin.
0: Hayır, bunu yapamam.
2: Niye? Akim buradaysa görecektir.
0: Umurumda değil. Bunu yapmayacağım. Bunu ona yapamam. Onu korumak zorundayım.
2: Anlamıyorum. Alison konusunda niye böyle inatçısın?
0: Artık fotoğraflar bizde olduğuna göre şimdi Suat'a gidip sormalıyız.
2: Bu fotoğrafları Instagram hesabından çaldığımızı düşünürsek bence iyi bir fikir değil.
0: Yani...
3: Bir şey sorabilir miyim?
2: Tabii.
3: Marsilya'da bu Akim denen çocuğu başkası görmüş mü yoksa sadece Alison mı?
0: Barın sahibi. Tanıştıkları yer. O da duruşmadaydı. Ve yardımcı olmadı.
2: Pekala. Adı ne? Yani barın nereye
0: yakın? Adını hatırlamıyorum. Dairelerine yakındı.
2: Peki. Tamam.
3: Söylesene, yeni uğraşın bu mu? Sıfır atık, göçmenler ve şimdi de o.
2: Sus artık lütfen.
3: Seviyorsun. Bunlar senin için tuhaf hobiler.
2: Bu kadar yeter.
3: Tamam. Öyleyse sor ona.
2: Sana söyledim. Önemli değil.
3: Pekala. Bir seçimlerde Trump'a mı oy verdin?
0: Hayır.
2: Gördün mü?
0: Oy vermedim.
2: Ne? Niye oy kullanmadın?
0: Sabıkam var. Tutuklanmıştım. Tutukluyken oy kullanamazsın.
3: Harika. Bu seni bile aştı. Bir sabıkalı. Bol şans. İhtiyacın olacak.
2: Şurada. Şu köşeyi dönünce.
0: Şu arkadaşın ha. Necma. Bana yardım ettiğin için kızıyor mu?
2: Sen Necma'yı boş ver. Agresif bir yapısı var. Bana karşı aşırı korumacı ama iyi bir arkadaştır. Maya için de yardımcı oluyor.
0: Maya'nın babası nerede?
2: Korsika'da, sahilde bir gece kulübü işletiyor. Tek gecelik bir kaçamak...
0: Kaçamak, evet.
2: Evet.
0: Ziyaretine geliyor mu?
2: Gelirdi ama gelmemesi daha iyiydi tabii. Ne oldu?
0: Alison burada yaşıyordu. 21.
2: Olay orada mı oldu?
0: Evet.
2: Merhaba.
4: Merhaba.
2: Affedersiniz, barın sahibini arıyordum.
4: Benim.
2: Bir şey soracaktık. 5 yıl önce burada mıydınız?
4: Hayır, mekanı geçen sene devraldık.
2: Barın yeni sahibiymiş. Olay olduğunda burada değilmiş.
0: Eski sahibini nerede bulacağımızı biliyor mu?
4: Evet, biliyorum. Tam orada. Kârımı yiyor.
5: Kızının başına gelenler çok çok kötü. Böyle iyi bir kızı nasıl hapse atarlar hala inanamıyorum. Şu maymunlara bak.
2: İçlerinden tanıdık gelen var mı?
5: Söylemesi zor. Hepsi birbirine benziyor.
0: Tanıdık gelen var mıymış?
5: Hep buraya gelir. Sorun çıkarırlardı. Şimdi de